Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Uzaktan gelir gibi sesin. Sanki hep başka bir alemdesin. Her şeyde biraz seni bulurum. Nerede olsam aklımdasın biraz. Kimse bilmez. Kimse duymaz.
1: Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Sen ertelediğim acelem, sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat, sen yazdıkça uzayan şarkım.

odaya, her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı

hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam, artık anlıyorum.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Aslında hikaye şöyle. Herkes sevdiğinin kahramanı olmak ister. Her şey sevgiyle ilgili. İnsan sevdiğini arar her zaman. Yollarda, sokaklarda, evlerde, her yerde.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: It was almost love. It was almost love. Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin.

0: olacaksın.
1: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
2: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Reklam.

0: Toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım İntepe'mden toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka gibi.
0: Duyma başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg KT Radyo'da.

0: dünya stagflasyona mı girdi? Yes mi no mu? Çabuk.
1: No.
0: No, tamam. O zaman kendi gündemimizle başlayalım. O zaman neymiş, ne varmış onlarla başlayalım. 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile iş başı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 8 Haziran Pazartesi ve biz her Pazartesi günü olduğu gibi Yücel Tonguç Erbaş ile birlikteyiz. Tonguç günaydın.
1: Günaydın, günaydın Süheyla.
0: Peki şimdi böyle her borsa bunu tadacaktır. Yabancının aslında kendisine ne kadar da yabancı olduğunu görecektir diyebilir miyiz? Hep o kadar bir şeyi 40 kere söylersin oldur. Bir şey çalıyor arkada. Yasemin arkada bir şey var. Bir şeyi 40 kere söylüyor. Kim o? Ne söylüyor? Bir şey söylüyor bana. O kız bana bir şey söylemesin. Tamam peki. Peki tamam. Böyle yabancının çekip gitmesi tabii çok hoş değil ama biz bunu gördük işte dediğimiz gibi Güney Kore'de 62 sen kaç milyar milyar 62 milyar dolarını da aldı gitti yabancı. O kadar öyle kospi böyle kospi işte bütün geçmişin yeniden yazılıyor ama şekerim işte bak görüyor musun onlar sıcak parayı çok iyi değerlendirirler. Ha, değerlendirmişler mi acaba yoksa kospide neler oluyor biz bu filmi yerlerden gördük mü Tonguç Erbaş ile konuşacağız.
1: Evet.
0: Diğer taraftan bakıyoruz efendim sadece bu şey meselesi değil teknoloji hisseleri. Ya bir şey 40 kere söylersen olur mu acaba? Cuma'dan itibaren aldı teknoloji hisselerindeki düşüş ve SoftBank bugüne kadar getirdi. Bunu da görebiliyoruz. Ve bu kayıp 1.8 trilyon doların silinmiş olması S&P 500'den ne demek? Bu çıtır çerez aman ne olacak gider gelir mi der Tonguç Erbaş ne der ne demez hepsini dinleyeceğiz. Diğer taraftan roller coaster'da ne var ne yok bugün Süheyla diye soruyorsanız eğer roller coaster'da önce İsrail gitti Yemen'i bombaladı sonra İran İsrail'i bombaladı sonra Trump dedi ki yeter artık elinizdeki füzelerinizi attınız şimdi lütfen biz bunu bir artık ateşkesimizi bir devam edebilir miyiz artık bir barışa doğru ilerleyebilir miyiz dedi. Bunu Trump söyledi. İnanması güç ama böyle. Petrol yükseliyor. Brent petrolün varili yine de 100 doların altında. Hisse senetleri kırmızı kırmızı tahmin edeceğiniz üzere. Asya piyasalarında da bunu görüyoruz. Diğer taraftan altına bakıyoruz. 200 günlük hareketli ortalamanın basit hareketli ortalamanın altında olduğunu görüyoruz. Nereye gidiyor, ne yapmaya çalışıyor acaba bu altın alımlar? Bunu konuşacağız. Sizleri de yayına bekliyoruz. 536, 266, 81, 81, 536, 266, 81, 81. Sabaha dair benim özetim buydu. Sizlerin çok daha güzel bir özeti olabilir. Soracak sorularınız, yapacak yorumlarınız olabilir bendeniz vasıtasıyla Yücel Tonguç Erbaş'a. LinkedIn'de paylaşmayı beceremedim. Ama Twitter'da Süheyla YS hesabına girse

0: isterseniz burada bir link var. Canlı canlı efendim bizleri izlerken bendeniz vasıtasıyla sorularınızı, yorumlarınızı iletebilirsiniz kendisine. Peki gel hızlı bir şekilde başlayalım öyleyse. Önce evet. Bir teknoloji hisselerinden başlayalım mı Tonguç? Biz neyi gördük? S&P 500'deki bu düşüş birdenbire, yani kaç gündür insanlar ya yeter artık teknoloji hissesi diyorlardı. Bugünü mü buldu? Ne oldu? Neyi kendine bahane bildi? Tam olarak nedir teknoloji hisselerinde o Broadcom'un finansallarından sonra gelen mesele?
1: Ya aslında ya şöyle kısaca şey diyebiliriz tabii, hani bir büyük halka arz var. İşte zirvelere yakın bir endeks var. Evet, bilançolarda hani biraz zaman zaman sürpriz yapabiliyor. Ne bileyim yani, bunun bir doymuşluk var falan. Hani bu buraya denk geldi. İşte Haziran ve sonrasında yeni halka arzlar falan da gelecek. Böyle kısa bir yurt dışındaki stresi böyle tanımlayabiliriz ama bence şöyle bir durum da söz konusu. Şimdi mesela biraz önce yayının başında işte bir stagflasyon içerisinde miyiz deyince ben hani hayır dedim ama piyasada evet cuma günü tarım dışı iyi geldi, böyle Amerikan ekonomisinde enteresan bir yavaşlama sinyali yok istihdamda vesaire, ama hani bir enflasyonist dönemin tekrar oturmuşluğuna doğru giden bir hava vardı. Bir de birçok kurumun işte büyümeyi falan beklentinin düşürdüğü bir aradayız ve şey çok tartışılmaya başlandı. Yani işte bu ortamda halka arzlar geliyor. Gerçi ben de hani en popüler olduğu dönem piyasaların böyle büyük halka arzların borsaya gelmesi temel göstergelerle ne diyelim fiyat göstergelerinin çok uyuşmuyor olması, ya bunların bir yerde hani kırılım yaşamasını bize gösterebilir diye. Ama tabii hani bugün devam eden bir satış olacağı şu an için çok vadelilerde durmuyor. Yani böyle bir panik havası yok. Dolayısıyla 12 Haziran'da galiba değil mi SpaceX'in bu şeyi
0: evet.
1: Halka arzı. Büyük de bir halka arz. Birkaç tane de böyle hani bilanço ile ilgili soru işareti olunca tahmin ediyorum böyle bir kar satışı geldi. Ama bu yani çok böyle bir yıkım göstergesi, artık iş bitti göstergesi içerisinde olduğunu tahmin etmiyorum. Yani bütün bu anlattığım aslında ileriye dönük biraz daha temkinli olunması ve aslında işte nasıl diyelim bunu, yani bir riskin karşımızda olmasına rağmen şu an bunu düşünerek piyasa hareketi değil, yine kısa vadeli işte bu hafta içerisinde oluşabilecek o biraz likitte geçme meselesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Ha, bu her piyasa için böyledir demiyorum. Sen biraz önce uzak doğudan bahsettin ama yani bir dengesizlik var ya, yani bu dengesizliğin ne kadar para bol olsa da, ne kadar bunu destekleyici olsa da bir noktada kırılması birilerinin işine gelirse o kırılım gerçekleşir. Ama şu an hani bizim cumadan pazartesine geldiğimizde birçok stresin devam ettiği, sen biraz önce savaş ortamından bahsettin.
0: Evet.
1: Devam ettiği ortamda sadece kısa vadeli bir böyle likitte geçiş, bir kar satışı gibi duruyor. Bu arada şunu söyleyeyim, belki yayın içerisinde bu bizim hani konu başlığı olarak da işimize yarayabilir. Yani Trump şöyle bir şey dedi bütün bu hengame içinde, yanlış bir çeviri vesaire yoksa, ya ben bir iki güne bir şey açıklayacaktım, anlaşma açıklayacaktım, hani niye saldırdınız birbirinize gibi bir durum. Demek ki biz o haberi de bu hafta görecekmişiz anladığım kadarıyla. Yani bir anlaşma metni üzerindeki el sıkışmayı, onun için de piyasalar aslında biraz şey, sakinmiş. Yani diyorduk ki petrol niye böyle çok artmıyor, işte borsalarda hani artık ateş edildi yani, ya da savaş gerginleştiğinde falan böyle çok bir marjlar daraldı, oynaklık azaldı, değerli metallerde satışlar var, işte kripto varlıklarda satışlar var falan, petrol çok oynamıyor. Demek ki bu gerçekten anlaşmaya çok yakın olduğumuz bir dönemde biraz gecikmesine neden olacak bir karşılıklı tekrar saldırı süreci oldu. Bakalım bugün yeni haberler bölgeden nasıl gelecek? Ayrıca konuşuruz. Yani bu satış ben biraz bu halka arzla işte bilançoyla böyle küçük bir düzeltme olarak görüyorum şimdilik.
0: Yani buradaki Tonguç Erbaş özetle diyor ki efendim, buradaki tek sebep işte, aa bak gördünüz mü, herkes söylüyordu. İşte teknoloji hisselerinde balon var. Zaten Broadcom'un da geldi finansal, hiç de hoş değil o gördüğümüz rakamlar. Hadi hep beraber çıkalım. Çıkarken de 1,8 trilyon doları silelim. Bununla olmaz. Bunun başka sebepleri de var. Bir ekonomiye karşı burada endişeler de olabilir. Daha önemlisi ama SpaceX'in yaklaşmakta olan halka arzını unutma. Yaklaşık hisse başına kadar 135 dolarda ısrarcıydı, değil mi?
1: Evet.
0: Onlar dolayısıyla işte o taraf 135 dolarda bu kadar ısrarcı ve bunun için de işte likide dönmek istiyordur, nakde dönmek istiyordur ve bu tarafa doğru gidecektir. Büyük bir halka arz olacak. Dolayısıyla bir kısmını da böyle okuman lazım aslında diyor. Tonguç'un yorumu budur. Sizlerin yorumu nedir acaba? Sizler de yorumunuzu iletebilirsiniz. Borsa İstanbul'a geleceğim efendim birazdan. Merak etmeyin. 536 266 81 81 536 266 81 81 WhatsApp'ı sizleri yazılı bekliyoruz. Peki, biz de soruyorsunuz bizdeki gelişmeleri de. Bize de geleceğiz efendim dediğim gibi. Öyleyse şimdi Trump'ın açıklamaları üzerinden gidiyorsun. Bir de şey kısmı var. Bunu da yatırımcı görmek için ama tarih olarak erken baktığında Tonguç, her ne kadar onların da faiz kararı yaklaşıyor olsa da Wall'un ilk sınavı olacak bu. Powell artık kenardan kenardan, uzaktan uzaktan, en fazla işte daha saldırgan da olabilirdi ama son derece efendi efendi açıklamalar yapmaya devam ediyor kendi resmi görevi itibariyle. Artık Warsh'a Fed başkanı diyoruz. Ve Trump Powell'a biliyorsunuz demediği kelime yoktu. Yani böyle hakaret, tamiz falan değil, bayağı aleni hakaret ediyordu. Şimdi kamu yayıncılığı yapan insanlar olarak bize de yakışmaz zaten, söylemeyelim biz o kelimeleri, hatırlamayalım. Bununla birlikte faiz artırmayacağını düşünüyorum kendilerinin dedi. Şimdi ben bir şey söylemeyeyim, böyle siyasi olarak etkilediğim düşünülür dedi Trump. Son derece nazik davrandı. Powell'ın günahı neydi acaba?
1: Ya bu günah yoktu işte o geçiş sürecinde şey heyecanı ne diyelim eski yeni değişimindeki heyecan hani biraz eskisi gözden düşmüş gibi oldu yani sen bir kenarda dur deyip ona hani biraz daha sert herhalde şeyler ne derler serzenişler sözler oldu. Bir yenisi geldi şimdi yeni başkan hani onu da biraz şey yapalım el bebek gül bebek tutalım. Bakalım ne yapacak, değil mi? Yani o da daha yeni başladı işine. Biraz sırtını sıvazlayalım. Ondan sonra hani bir iki sene sonra bakarız ne olacak. Bir
0: Bir
1: iki
0: iki
1: sene biraz uzun
0: sene
1: oldu ama biraz uzun oldu, evet. Bir iki ay diyelim, bir
0: Bir
1: iki
0: iki sene mi?
1: toplantı.
0: Bir iki toplantı.
1: Evet, bu şey de güzel. Yani Haziran ayı yanılmıyorsam yine bizim bir merkez bankaları turu olacak. Hatta bu Perşembe. Bizimle birlikte Avrupa'dan da bir faiz kararı gelecek. Mesela o da çok kritik. Yani ilk sınavı aslında biraz Avrupa tarafı verecek. Dolayısıyla bu hani ben şey düşünüyordum. Demek ki bugün yarın bir böyle işte anlaşma kararı çıksaydı belki bir tur daha merkez bankaları şeyi beklerdi. Ya dur bakalım bunun etkileri ne oluyor? Yaz aylarına girdik işte enflasyon evet yükseliyordu ama şimdi bir anlaşma oldu. İşte fiyatlarda biraz gevşeme olabilecek. Bir sonraki toplantıyı bekleyelim. Şimdi mesela ECB nasıl bir karar verecek? Bir faiz artışına gidecek mi? Tamam Amerika'da başkan ya bizimki gitmez yani şimdi gibi bir şeyi var ki ben değiştireceğini düşünmüyorum ilk toplantıda. Yani bir faizden ziyade bir politika değişikliği çok olmaz. Ama Avrupa bence çok kritik bir toplantıya dönüştü. Bilmiyorum yani o güne kadar tabii ne olacak gelişmeler ama bir faiz artışı bugün işte gelebilir gibi gözüküyor oradan. Bu İngiltere'yi nasıl etkiler falan böyle bir değişik döngüye giriyoruz. Yaz aylarında faiz arttırımına başlayan Merkez Bankası görünümü çok da o yani olan bir şey değil ama işte şartlara göre maalesef son 2-3 ayın bize verdiği baskıyla böyle bir durum var. Ben şunu söyleyeyim, belki daha önce de söylemişimdir. Yani yeni Fed başkanının Yellen'ın ve Powell'ın bıraktığı yerden dengeleyici olmaya devam edecek bir başkan olacağını göreceğimizi düşünüyorum. Yani bir karar alındığında faiz arttığında başkan çıkıp konuştuğunda soru cevap kısmında hani bunun devamı geleceği noktasını hep bir verilere odaklanarak söylediği söylemleriyle dengelemeye çalışıyor. Ya da faiz indi diyelim, faiz indirimi daha da artacak gibi değil. İşte şartlara göre faiz indirmeye devam edeceğiz. Daha böyle stabil bir görünüm vermek istiyor. Ben tabii ilk toplantı önemli olacaktır. Burada da çok başkan profilinin değişeceğini düşünmüyorum. Her ne kadar işte aday olması ve sonrasındaki görüntüde sanki böyle gözükmeyecek gibi daha böyle yanlı bir başkan görüntüsü olsa da ben yine dengeleyici bir başkan görüntüsü olacağını düşünüyorum.
0: Daha dengeleyici bir başkan görüntüsü olacak
1: Evet.
0: diyorsun. Yani o tacı bir kere başa giydi. Dolayısıyla o baş akıllanacaktır diyorsun. Yani akıllı fikirli açıklamalar gelecektir kendisinden. Kararları da böyle olacaktır diyorsun. Normal
1: Evet,
0: diyorsun.
1: yani şöyle bizim için önemli olan kimdir, nedir, ne yapardan ziyade nasıl bir profilin fiyatlar üzerine etkisi. Yani ben diyorum ki fiyatları çok fazla sürprizlerle dağıtacak, oynatacak, böyle yukarı aşağı dalgalandıracak bir FED toplantı takvimini karşılamayacağız. En azından yılbaşına kadar. Yani yılbaşından sonra şartlar ne olur onu ayrıca görmek lazım. Çünkü bir ara seçim, ara seçim sonrası toplantılar olacak. Dolayısıyla ilk başta böyle 4-5 ay gayet piyasalarla uyumlu bir başkan görüntüsü olur, öngörülebilir.
0: Peki asıl burada altını çizdiğin daha önemli. Yani yaz geliyor ve faiz artırmak zorunda kalan, faiz artırmak aslında artırması gereken ama artırıp artırmamayı tartışan merkez bankaları. Şimdi stagflasyon var mı yok mu?
1: Ya şu anda yok.
0: Peki
1: Şu
0: zorla da
1: anda yok
0: diyorsun
1: yani.
0: sana stagflasyon çıkartamam
1: Evet var
0: Süheyla
1: mı
0: buradan.
1: yani bir bakayım
0: Neyin
1: şu
0: peşindesin?
1: ceplerime.
0: Şelacığım yok yani kalmamış yok bakayım bir cepleri kontrol edeyim ama zannetmiyorum
1: Hayır.
0: stagflasyon diyorsun peki.
1: Bak o geldiğin nokta çok önemli çünkü bu gidişle ya şu an yok da ya bu gidişle olmaya aday bir görünümüz var eğer bu iş çözülmezse diyoruz ya. Ama mesela çok yakınmışız yani anlaşmaya ben onu anlıyorum. Yani sanki anlaşılmış. Sen daha önce böyle bir şey hani hissediyor muydun Trump'ın konuşmalarında? Yani tamam kardeşim bir
0: Ya
1: iki tokat
0: sorun burada
1: birbirinize atın.
0: zaten
1: Bir
0: Tonguç.
1: ayrılın, bir ayrılın falan.
0: Tonguç
1: Öyle
0: sorun
1: eskiden öyle
0: burada.
1: değildi.
0: Biz bir devlet
1: Evet.
0: başkanının konuşmasından niye bir şey hissediyoruz? Hissetmemiz gerekiyor. Mesela şey söz konusu olduğunda bana böyle bir şey soruyor musun? Ya sende nasıl bir his uyandırdı diye. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Ortada savaş var. Söz konusu savaşın 100 günü ve senin oraya gitme sebebin önce demişsin ki rejimini yıkacağım demişsin. Sonra demişsin ki şaka şaka petrolünü istiyorum aslında demişsin. Hiçbirini alamamışsın. Söz konusu toprağını işgal etmeye çalıştığın devlet hiçbir şekilde sana göz açtırmamış orada. Yok öyle yağma demiş. Ne kadar üssün müssün falan varsa bununla ilgili ne gerekiyorsa yapmış kendince.
1: Yani şunu demek istiyorum. Yani yarın sanki İran olmayacak iş tarzında açıklamaları vardı ya bazen. Yani yok edeceğiz falan filan. Ya bu çok uzak bir şeydi yani bir ay içinde diyelim en uzağı. Şimdi bugün mesela İran saldırıyor mantığında karşılık veriş şekli. Ya tamam işte bombaları attınız hani hadi gelin tekrar masaya oturun. Ya bu kadar zikzak çizildiği zaman. Ya sen de şöyle düşün. Şimdi bir mağazaya girdin. İşte bu kaç lira? 10 lira. Tamam ben bunu 10 liraya alayım. Yok ya bu aslında 15 liraydı. Tamam 15 liraya alayım. Ya bu 20 liraydı. Tamam vazgeçiyorum. Ya gel 5 liraya vereyim falan. Hani böyle bir diyalog mantığıyla olursa sen de alıcı olarak şey düşünmez misin? Ya bu gerçekten 5 lira mı 20 lira mı 15 lira mı? Yani aynı hani mağaza içinde aynı günde 3 dakika içinde yani. Dolayısıyla bizi bu şaşırtıyor aslında. Veya şaşırtmaması mı lazım daha önceki
0: Evet,
1: örneklerde? Artık
0: şaşırtmaması lazım.
1: şaşırtmıyor diyelim. Ama şöyle yani söylemleriyle o hissiyatı vermiş. Yani o anlaşmaya çok odaklanılmış. Bir şeyler olmuş, bir zorlanmış. Çözülmüş yani benim anladığım. Ve orada moral bozulmuş. Yani tam anlaşmaya giderken niye böyle oldu gibi ama bunu bir sert karşı tarafı ifade de etmek istemiyor şimdi. Nedense yani 15-20 gün önce ediyordu. Dolayısıyla herhalde şey olacak ya, yani yine dönülüp bir masada, madem öyle bir anlaşma şeyi varsa, metni diyelim veya mantalitesi, bence kısa vadede öyle ya da böyle olacak. Sanki bu son bir şeyler, hesap kesme işlerinden sonra.
0: Bu arada o açıklama ne biliyor musun? İran'dan kısa sürede ayrılacağız. Bu işi bitiriyoruz açıklaması. Savaşın 100. gününü geride bıraktık efendim. Bir kere daha hatırlatmış olayım. Şimdi bunu diyorsun da İran'da mısın? İran'da mısın? Girebildin mi karadan? Cesaret edebildin mi böyle bir şeye? İran'da mısın ki ayrılıyorsun? Yani ve şeyde de mesela Batı tarafına baktığınızda da Batı basınında bu sabah şeyi göreceksiniz efendim. Sanki işi gücü yokmuş, yekten durduk yere barışa bu kadar yaklaşmışken İran kalkmış demiş ki ay dur şu İsrail'i bir bombalayayım. Hiç öyle bir şey yok. İsrail önce Yemen'e saldırdı. Onu da altını çizmiş olalım yani. Ardından bu saldırılar geldi, ayrıca belirtelim. Peki
1: Belki o zaman şöyle, demek ki İsrail bu anlaşmanın olacağını, yani anladı demeyeyim de, bilgisi vardı. O zaman ben bir şey yapayım. Hani baştan bir bu işi bozayım, devam etsin süreç diye. Aslında o biraz da hani İran'a değil, İsrail'e biraz da ya yeter artık falan gibi, ama bu işte gelinim sen anla hikayesi gibi olmuş, anlıyorum ben bu işten.
0: peki şimdi ne olursa olsun efendim yani işin bütün spek tarafını bir tarafa bırakıyoruz siyasi açıdan. Sonuç itibariyle baktığımızda Brent petrol yükselmeye devam ediyor. Her ne kadar 100 doların altında olsa da 96 dolardı en son baktığımda bir 15 dakika kadar önce eğer bir değişiklik yoksa. Vadeliler tarafına baktığımızda cuma günkü kayıpların ardından sadece Dow kırmızıda onu da belirtelim. Ki yaklaşık 1,8 trilyon doların piyasadan silindiği tahmin ediliyor. Diğer taraftan hem kendi faiz kararımızı hem ECB'nin sonraki hafta aynı zamanda Fed'in ki yeni başkanı Warsh ne karar alacak derken Tonguç da bize diyor ki faiz artırımı tartışılıyor bu masada. Artırırlar artırmazlar ama bunun tartışıldığı bir ortamda bir yaz ayındayız. Bunu da altını çizmek istiyorum diyor. Asya tarafına bakıyoruz. Asya'da ise sert satışlar söz konusu. Onlar da bundan nasiplerini almış görünüyorlar. Güney Kore'deki satışı konuşacağız. Öyle Güney Kore, böyle Güney Kore'ydi. Ne oldu kısmını konuşup kendi borsamıza ve kendi gündemimize geleceğiz. Radyoda bir reklamlara gidelim. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz sosyal medyadaki başlıklarınızı konuşmaya başlarız. Gelmek isterseniz de Twitter'da Süheyla YS hesabında link var. Buraya gelebilirsiniz. Arada yok ben gelmeyeceğim ama size soru yazarım derseniz de 536-266-81-81 536-266-81-81.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB e-Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Reklam.
6: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
5: Reklam.
7: ETS yaz fırsatları başladı.
8: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili.
7: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
6: Bloomberg ET Radyo.
9: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: Ya çok bayılıyorum böyle el alemin dertlerini konuşmaya, ama kendi dertlerimizle konuşacağız, merak etmeyin. Güney Kore'ye geleceğim ama arada şey sordum. Trump'tan nasıl bir his aldınız diye sordum. Bu hisler meselesi üzerinden Tonguç'un ortaya attı. Trump'tan nasıl bir his alıyorsunuz? 536 266 81 81 536 266 81 81. Trump'a hakaret etmek için bunu fırsat bilmeyin. Çok rica ediyorum. Kendisi bir devlet başkanı. Buraya sıralamışsınız bir dünya. Yapamazsınız efendim bunu. Aa, bir devlet temsil ediyor kendisi. Olmaz. Sadece komikli cevaplar ve içi hakaret içeremez diyeyim ve devam edeyim şimdi. Ne diyorsun sen böyle, ay öyle Güney Kore, ay bak böyle Güney Kore, onlar aldılar sıcak parayı da, bak ne güzel değerlendirdiler de biz değerlendiremedik de. Ne oldu, silindi, yabancı onları da sildi. Sen kaç milyar milyar 62 milyar dolar ne Mayıs sonu itibariyle? Ne oluyor? Ne oluyor orada?
1: Ya şimdi ne oluyor meselesinde şöyle düşün. Yani bu tamam teknoloji hisseleri diyelim de şeyde önderliğinde bir satış geldi. Devre kesici oldu falan filan. Ama zaten aslında bizim endeksler tarafında yanıltıcı olan şey şu. Sen bizde de bir düzenleme oldu. Belki onun içine gireriz biraz daha
0: Tabii
1: endekse
0: kendimize
1: giriş
0: geldiğimizde
1: noktasında.
0: konuşacağız onu.
1: Şimdi 7 tane hissediyoruz Amerika'da, işte öbür tarafta 3 tane hissediyoruz Samsung'lar falan filan. Şimdi burada bir sert düşüş olduğu zaman onun yanındaki hisse senetlerinin çevirebileceği, yani işte teknolojide satış var, ne bileyim işte demir çelikte alış var falan, o gücü olmadığında endeksi, yani değerini değiştiren o büyük hisse senetlerin içinde bir yıkım olduğunda, birinde veya ikisinde, bu sefer yani o ana gösterge hisse senetleri olduğundan topyekün bir satış gelebiliyor. Şimdi biz bunu ileride yaşayacağız bak. Yani yaşayacağız
0: Nasıl?
1: bu işin, yani dünyada eğer bir hisse senedine, şimdi herkesin gözü, belki sen şöyle bir şey yapabiliyorsun bak. Şöyle algoritmalar var. İşte A şirketinin işlemine göre benim işlemlerini yap. Ya da A hissesinin işte şöyle olursa %2'den fazla düşerse, ya da A ile B hisseleri beraber %3'ten fazla düşerse, neyse böyle kurulmuş bazı emir tipleri de olabiliyor. Şimdi ve bunların hepsi bu gösterge hisse senetlerine özel oluyor. Dolayısıyla yani Kore'de olan da yarın öbür gün Amerika'da da olabilir, başka teknoloji ağırlıklı veya mesela bizim borsamızda 2-3 gün önceydi ya işte bu şeyi gördük, Astor'u gördük, Aselsan'ı, Tüpraş'ı, Petkim'i, işte dedik ki bir anlaşma oluyor herhalde falan. Kağıt değişimleri, bankalar alıyorlar derken orada gelen satışlar bizi 14 bin altında sert tekrar 13.700'lere doğru getirdi. Yani bunu ne diyelim, bizi dinleyenler açısından yani benim hisse senedim işte zaten çok yükselmedi mantığıyla bu iş olmuyor. Yani bu gösterge hisselerde sert düşüşler olduğunda, çünkü neden? Buraya yönelen bir sermaye var. Sen şimdi değer kayıplarından bahsediyorsun ama böyle günlük topladığımızda 3 ay içerisinde işte Güney Kore endeksi yüzde ne bileyim 80-90 kazandırdıysa, yani bir günde %8 düşse bir hisse senedi veya işte 3 günde %15 düşse, bu bizim dikkatimizi çekiyor, değer kaybı. Ama biz ya yılbaşından itibaren zaten %80 artmış diye bir desek, o zaman o %8'ler, 7'ler, 6'lar şu an için normal gözükebilir. Bir de nedeni ne? Hiç nedensiz olması da biraz şey, daha riskli olabilir. Sonuçta belli bir bilanço üzerinde işte yurt dışındaki satışları falan bahane edilmiş. Ya bu arada ben gerçekten biraz kendimizi böyle belli hisse senetlerine yoğunlaştırdığımızı, mesela ben Amerika'da falan da teknoloji grubu içinde yer alan, bunu belki geçen hafta da söyledim, baksınlar yani listelesinler, hani böyle evet %10'lar 15 geri çekilenler var,

Bazen böyle %50 falan düzeltme yaşayan, bu ne diyelim, çip teknolojilerine biraz da hani destekleyici, yan sanayi demeyelim de yan üretici konumunda olan teknoloji hisselerinde de bazı özel haberlerden geri çekilmeler oluyor. Yani onun için dünya 3-5 tane büyük hisse senedinin veya büyük gelişme

0: anda bu bana kalırsa. Yani
1: Peki.
0: elimizde olan hisse senetleri, gördüğümüz, baktığımız hisse senetlerinde satış geldiğinde işte yabancı gitti, şu kadar para kaybı oldu gibi bir durum söz konusu oluyor. Onun için herkes oluşabilecek bu riski göz ardı etmesin.
1: Evet, peki. Şimdi Metin Bey kendince bir çıkarımda bulmuş. AI'ya mı yazdırdınız efendim bunu? Biraz AI gibi duruyor. Ama hiçbir önemi yok sonuçta. Piyasa şu an aşırı şişmiş, teknoloji rallisini sert düzeltmesi yönünde gibi bir şey yazmışsınız. Onu da varmaya çalıştığı buradan. Gel altında konuşalım, kendi borsamızı öyle geçelim. Diyor ki eğer teknoloji AI köpüğü diyor burada ortadan kalkıyorsa bu paranın bir yere gitmesi gerekecek. Bu durumda işte enerji, emtia, savunma gibi diğer hisselere mi geçer yoksa başka bir yere mi gider diye soruyor. Yani daha yine yakın bir yere doğru mu yönelir? Yoksa gerçekten hissesine değil de kendisine mi gider, emtiaya mı gider? Bunu merak ediyor aslında. Hem bunu sormuş olayım. Birinci sorum bu. İkincisi gidecekse eğer gerçekten emtia tarafına doğru ki altın dediğimizde demin de konuştuk ya basit hareketli ortalamanın altında altın şu an 200 günlük
0: Evet.
1: altında. Senden zaten onu dinlerim. Önce birinci sorum cevapla sonra altına geçelim istersen Tonguç.
0: Ya birinci soruyu şöyle bağlayayım yani altında ama birinci sorunu da ayrıca biraz daha hani nereye gider para değil mi? Para nereye gider? Önce bir para bir yerden çıkıp nereye gider? İşte teknolojiden çıkarsın. Şimdi yani eğilimlere bakıyoruz. Ben bazen gerçekten hayret ediyorum. Yani şeyi de çok kesin de konuşmak istemiyorum ama şu görüntüde mesela altın gibi ürünlerde, gümüş, altın, işte kripto bakıyoruz. Ya burada hala mesela buradan işte sene sonu 6 bin 7 bin dolar altın olabilir demeniz için yani gerçekten çok enteresan bir argümanınız olması lazım. Benim aklımda var nedeni ama yani onun oluşturabilecek 5-6 aylık bir süreç şu an içinde mümkün değil. Neyse şeye bağlayayım. Bazen şurada yanılabiliyoruz. Yani para nereye gider? Biz diyoruz ki para bol. Tamam. Yani bir yıkım
1: Oh, ne güzel.
0: olduğunda bir evet ya yani çünkü paranın bol olması şöyle mesela S&P endeksini haftalıkta aştığımda o kadar güzel ki gerçekten senin söylediğin rahatlıkta yani
1: Tabii.
0: 6100'lerden 4800'lere geliyor pat oradan efendim işte biz konuşuyoruz dedi 7000'ler. 7000'den bir haftada 6300 bak bunlar %10 %20 falan marjlar. Şimdi 7400'ler. Şimdi burada neye bağlayacağım? Bir kere bu 7000 7300 buralar S&P için iki kritik yer. Hani arada onu belirteyim. Bunu belki kaçırırım diye söylüyorum. Yalnız şöyle bir şey oluyor. Kriz mi diyelim buna? Yani gerçekten paranın sıkışmasında para olmadığı için değil. Mesela bunu aslında bizim gibi eskiler diyelim. Hani daha önce bu krizleri görmüşler için. Paranın birbirine dolaşımı yani o kanalı kesildiğinde yani benim sana ödemem var. Ne kadar? Yani senin piyasa değerin diyelim 100 milyon TL diyelim. Benim de sana 2 milyon TL borcum var. Ama senin işte yakın vadede ödeyeceğin bazı şeyler vardır, yükümlülükleri. Ben paramı sana, borcumu ödemeyi geciktirdiğimde bu piyasadaki güvenle ilgili, ya ben de başka bir yerde sıkışabilirim diye, senin 100 milyonluk varlığının 2 milyonluk bir alacağı tahsil edememekten dolayı o yani ödeme kalanı kapanmasıyla sıkıntıya girebilirsin. Seninle iş yapanlar sıkıntıya girebilir. Hatta bunu stratejik olarak bile bazen bu ödemelerin
1: 2
0: yapılmadığı
1: milyon
0: dönemleri
1: yüzünden.
0: gördüm.
1: 2 milyon.
0: Yani sadece bunu bir yüzdesel şey olsun diye söyledim. Ve şöyle bir şey ifade edeyim. Hani bunu nasıl diyelim? Hani böyle bir örnek sallaması gibi değil yani. Bu yaşanan şeyler de var karşıma çıkan gördüğüm. Ve çok bu biraz da tedirgin edici bir şey. Yani böyle paraya sıkışma yani. Para var, bulunabilir sağdan soldan, kredi alınabilir falan. Ama maliyeti yüksek ve ödemeler gelmediği için böyle bir sıkışıklığa giren firmalar da oluyor. Şimdi dolayısıyla buradan nereye bağlayacağım? Yani bir satış olduğunda biz diyoruz ya işte şu kadar para çıktı piyasadan.
1: Peki.
0: Şimdi bu adamlar Güney Kore'de teknoloji hisselerini, Amerika'da teknoloji hisselerini

0: attıysa yani kesin koşup koşup hadi gelin bir altın alalım, petrol alalım. Ya şimdi ne alacağız diye bakmayabilirler bir dönem. Bak bugün için söylemiyorum. Onun için bu yanıltıcı olabilir. O dediğimiz başka bir hisse grubuna, sektöre geçmeleri için bir türbülans olması lazım. Şu an için konuşuyorum. Yani şu içinde bulduğumuz dönem ve devamı için. Ne yapar? Orada likte geçer. Belli bir tarafta bekler. Hani ortası çalkalandıktan sonra daha düşük maliyetlerle bir yatırım yapacaksa, hisse senediyse hisse senedi, değerli metalse değerli metal, oraya doğru yönelebilir. Çünkü benim gördüğüm, bak bu bence çok önemli bir durum. Şu anki yatırımcı kitlesi petrolde bir marj yakalayabiliyor mu? Yakalayamıyor. Değerli metallerde yakalayabiliyor mu? Yani beklediğinde de bir para kazanma durumunu biraz daha geçtik. Kripto varlıklara gidiyor. Orada da hani tuttum ve kazandım dönemi biraz daha bitmiş gibi. Geriye bir tek hisse senedi piyasası. Orada da satışlar geldiğinde yani hissemi satayım, güvenli liman işte petroldür, altındır, gümüştür falan, Bitcoin'dir de diyemiyorsun şu anda. Orada da para kaybediyorsun. Dolayısıyla elimizde bir faiz getirisi var. Bir de mevcut hisse senedi ne diyelim diğerlerine göre ayrışanları yakalayabilme veya mevcut karın üstüne oturabilme durumu var. Bu şimdi çok sağlıklı bir dönem değil. Yani o para oradan çıktı, başka bir yere girmeden belli bir süre beklediğinde zaten o kriz ortamı. Yani krizden kastım da aslında nakite erişimin sınırlı kaldığı bir döneme giriyorsun. Yani bu evet şu an için belki çok büyük bir risk değil ama bana kalırsa bu da yavaş yavaş konuşulabilir
1: Evet.
0: diye düşünüyorum.
1: Peki.
0: Yani para ortadan kalktığı için değil, sadece para transferlerinin sınırlandığı için olabilir.
1: Evet, sadece para transferleri sınırlandığı için diyorsun. Ya yani
0: Evet,
1: özetle diyorsun
0: bir
1: ki şu an
0: buyurun.
1: likite dönüyor. İnsanlar dönüyorlarsa işte bu dünyanın sonu geldi, hepimiz öleceğiz, kaçın, kırmızı pazartesi falan
0: Değil.
1: değil. Abartma, coşma
0: Doğru.
1: gerek yok. Zaten önünde bir Fed kararı var, ne olacağını bilmiyorsun. Normalde Trump zaten kıyameti koparırdı, indir indir indir o faizleri diye. Şimdi canım şimdi faiz artırılmasını çok doğru bilmiyorum gibi bir açıklama yaptı. Bak durum bu. Herkes şimdi faiz artıracak mı artırmayacak mı bunu konuşuyoruz. Yazın faiz mi artırılır Allah aşkına? Bak geldiğimiz nokta bu. O yüzden çok normal. Bir de zaten böyle bonus gibi insanların önüne düşmüş. Ne yapacaklarını, ne yapmayacaklarını bilmiyoruz. SpaceX'in halk arzı var. Bu sebepten de dönmek istiyor olabilirler. İşe bu açıdan bak. O kadar böyle hepimiz öleceğiz diye kollar havada koşmanın alemi yok diyor özetle Tonguç abi.
0: Yok, yok ama
1: Ha.
0: şöyle hemen araya gireyim.
1: Hadi gir, ne oldu?
0: Mesela piyasaların zirve yaptığı noktalarda böyle büyük halka arzların birkaç tane daha var çünkü piyasaya gelmesi de benim yani daha önceki tecrübelerime göre hani böyle işin sonuna da geliyoruz. Biz de buradan o nemalanalım meselesini de barındırıyor. Bak onu da söyleyeyim.
1: Tamam peki. Şimdi borsa haftaya nasıl açar, Borsa İstanbul bu hafta ne yapar? Bütün hisse piyasalarının kırmızı olduğu bir durumda ki ABD vadelileri değil efendim Dow harç onu da söyleyeyim. O cumadan gelen kırmızılıkla biz ne yaparızı konuşacağız ama burada hisse sorularınız gelmeye başlamış. Bizim vaktimiz dar. Dolayısıyla hisseleri biz konuşuruz sosyal medyadan yönlendirdiklerinizi. Twitter'da Süheyla YS hesabında paylaştım efendim linki. Gelmek isterseniz buradayız. Gelemiyorsanız sizi böyle minicik bir vakit çok da minik olmayabilir. Radyoda reklamlarla baş başa bırakacağız. Olsun o kadar yani radyocu taş mı yesin efendim yani. Biz de karnımızı doyuralım değil mi? Sonuçta hırkımız.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite.
3: Sabah öğle akşam SOA.

0: yılların sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
3: Anadolu Bank, vaktiniz sizin.
4: Bambaşka yere taşır Toyota.
5: Taşır da iş.

0: Oh, ticari şöyle rahat bir nefes alsın.
1: Proace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota Plazalar'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.

0: Deniz Bank soruyor.
1: Ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada? Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Deniz Bank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
1: Reklam.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.
4: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: 92.8 Bloomberg KT Radyo'dasınız. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı programındasınız. Tonguç Erbaş ile birlikteyiz. Yayınımızın son kısmındayız. Borsa İstanbul haftayı nasıl açacak? Ne yaşayacağız ve nasıl kapanacağız? Öngörüleri alalım.
1: Benden alacaksın. Çok kısa bir liste geldi bana. Geçen senenin 8 hani kısa bir bilgi olsun diye Haziran tarihiyle buraya geldiğimizde önümüzdeki verilerde bak kurda düz hesap söylüyorum %18 tamam mı? Euro TL'de %20, gramda %52, onsta %29, paritede %1, gümüş onsta %85, TL tarafında gümüş %125, borsada %44 artılar var. Yani böyle bir sene. Bitcoin'de ise bir sene önceki fiyata göre %40'lık geri çekimi var. Şimdi borsa nasıl açılır sorusu. Bunu niye böyle özetledim? Hani böyle bir senelik baktığında çok enteresan. Mesela parite neredeyse hiç oynamamış. Hani seninle konuştuğumuz ne zaman hangi ürünü tuttuğundana kadar bir getiri. Bu Bitcoin'de biz %150'leri falan gördüğümüz zaman da şimdi aynı kişi geçen senenin 8 Haziran'dan itibaren elinde tuttuğunda %40'da para kaybetmiş oluyor. Ya böyle de bir gerçek var. Zamanlama her zaman önemli. Şimdi borsada biraz önce söyledim bakarken hani Tofaş'ı da değerlendirirken aslında bir şey var. Bu 14.000 altında kaldığı dönem bir zayıflığı var. Evet hacim de çok düşmüyor. Yani öyle söyleyeyim hani 150 milyarın üzerinde hacimli günler varken biz bu 14.200'lerden aşağı doğru bir süzüldük. Şu anda bizim için 13.925 50 günlük ortalamamız ve bunun etrafında hadi 14.000 diyelim psikolojik olarak bir şeyimiz var. Sıkıntılı bir durumumuz var. Bu son 6 gün içinde bayram arasındaki işlemlere de baktığımızda 13.662'de en düşük gördüğümüz yer. Yani bunu niye söylüyorum? 13.662'nin altında yine tekrar 13.000'e kadar bir boşluk bölümü var. Hatta daha önce kapattığımız işte 13.200'ler var. Büyük ihtimal biz de biraz şey başlarız. Bu hisse senetlerinde olan satış değil de bu hani İran oraya saldırdı, bu buraya saldırdı meselesi var ya. O bizi etkileyen bir pazartesi. Gerçi şöyle dönüp petrol fiyatına baktığında evet eskisi kadar böyle 10-15 dolarlar yukarı atmıyor. Ama sen şimdi cuma günkü petrol fiyatı, pazartesi günkü petrol fiyatı bak diğer şeyleri bahsetmiyorum. İşte uzak doğu piyasası, yakın doğu altını evet. Falan onu demiyorum. Dolayısıyla buraya baktığımda ben biraz tedirgin bir başlangıçla başlarım. Peki tedirgin başlangıç olacağını düşünüyorsam o zaman da demek ki 13.660 diyelim. Hadi 13.600, 700, 600 burası tutacak mı tutmayacak mı? Dolayısıyla bunun altına doğru bir sarkma olabilir. Yani 13.500'lere doğru. Ondan sonra da piyasa gelen satışın büyüklüğüne göre bir karar verecektir. Çünkü ne diyelim cuma günü bir tarım dışı geldi, bir enflasyon geldi. Perşembe bir Merkez Bankası var. Böyle çok yıkılacak gibi. Yani zaten geldiğimiz yer belli. Oradan belki ufak ufak kar satışları gelebilir. Çünkü bir nüans vardı yani anlaşmaya çok yakındık niye böyle yaptınız diye. Bizde mesela bu pazartesi geldiğimizde işte Amerika İran anlaştı olsaydı o zaman bugün çok daha başka bir şey konuşuyorduk. Evet. Bunu da piyasa onu unutmayacaktır zihninde. Dolayısıyla 13.500 13.600 aralığına doğru bir geri çekilme olursa burada 13.500'ün üstünde satışların yavaşladığı bir gün içi hareketi olacak mı? Onu izleyelim diye düşünüyorum. Peki, olursa yukarı tepkiler olur.
0: Peki şimdi biz daha ziyade bir yere bağlı kalacaksak eğer bu işte cuma günkü döngüden ziyade bu sabah neler oluyor sabah itibariyle İran ve İsrail'in karşılıklı birbirlerine saldırmış olması buna karşılık Trump'ın yeter artık işte sonlandırımını bak ne güzel barışacaktık demiş olması. Savaşın 100. gününü ardımızda bırakırken eskisi kadar işte günlük %10'luk yükselişler yerine daha az bir yükseliş de olsa yine de 97 dolar 100 dolara doğru yürüyor olması Brent petrolün varili. Tüm bunlar daha etkili olacaktır. Nispeten bunlara dikkat edecektir piyasa diyorsun. Peki kim nasıl etkilenir, bu kısma geçeceğiz. Özellikle bu tarafla ilgili hisseleriniz varsa sorabilirsiniz. Ben şimdi da zamanımız daraldığı için izleyicilerimizin ve dinleyicilerimizin sorusu havada kalsın istemiyorum Tonguç. Dolayısıyla ben o sırayla ilerliyorum. Özcan Bey mesela emlak konut GYO'yu sormuş.
1: Tamam.
0: Biz bu arada Tofaş'ı konuştuk efendim, siz radyoda reklamları dinlerken haberiniz olsun.
1: Şimdi emlak konut 27'den başlayan düşüşünde bu yani aşağı doğru 50 ve 100 günlüğün neredeyse birbirini kesebileceği, yani işte yukarı doğru buna golden cross, aşağı doğru dead cross diyorlar ya, yani artık onu Türkçesiyle düşünürsek yani o kadar kritik bir şeye gelmiş. Kesişme alanına gelmiş ve yani cuma günkü satışla birlikte aslında kabaca 20 lira diyelim. Bunun 50 günlüğü de 200 günlüğü de oraya çok yakın. O seviyenin de altında, yani 7 lira 8 lira aşağı düşmesine rağmen hala potansiyel toparlanma oluyor, olmuyor. Bence bu biraz tabii enflasyon, faiz politikası vesaire, yani bununla da ilgili tabii. Düşük bir faiz bu sektörü de canlı tutabilirdi. Bir de şöyle bir kritik yeri var. Yani 30 Mart tarihinde de gördü. İşte 18.85'ler gibi. Oraya henüz gelmemiş. Dolayısıyla yani görüntü böyle yukarı doğru bir hamle yapacağını anlamanız için 20 liranın üzerinde kalması gerekiyor. Orayı kalmıyorsa 18.85 olur. Daha önce gördüğü 18'li seviyeler olur. Bu geri çekilme devam edebilir. Şöyle bir 4 günlük yükseliş sonrası hacim artarak geri çekildiği için biraz böyle morali bozuk bir görünümü var. Onu söyleyebilirim.
0: Peki NATO zirvesine gelecek Trump. O hissi o zaman görürüz. Bence şimdi bir his beslememize gerek yok demiş kendisi. Murat Bey, gerçekten Allah'a yardımcınız olsun. Daha önce bize yazıyor Murat Bey, soyadını paylaşamıyorum. Altında çok yüklü pozisyonu var ve ne kadar kayıpta olduğunu anlatıyordu. Şimdi bu 200 günlük hareketli ortalama dedik ya basitinden. Ona bir bakalım istersen Tonguç. Diyor ki kendisi, eskiden bir tek diyor altında kaybediyordum. Eskiden dediği de yani şurada 100 gün öncesi. Eskiden bir tek altında kaybediyordum. Son aylarda portföyümü 3'e böldüm. Şimdi hepsiyle kaybediyorum. Ben kazanmaya başlayınca 3'ünde de kazanacak mıyım peki demiş.
1: Acaba üçü neymiş diğer ikisi? İşte, neyse onu da yazar.
0: Neyse onu da yazar herhalde. Şimdi, bize ama daha ziyade burada altın için seviye verecek misin bize? Ne bekleyelim altında?
1: Yani altında ben şunu yapıyorum. Önümdeki ekranda işte daha önceki zirve diyelim 5600, bir sonraki 5400. Buradan bir aşağı trend çizgisi çizdiğinizde yukarıda sizin bir trend çizginiz duruyor boşlukta. Bir de 5400'den alıp işte 4700'lerde bir tepe var. Bu da kısa vadeli böyle aşağı trend çizgi. Yani önce bunu kırsın ki ötekine doğru gidecek mi gitmeyecek mi? Vallahi şu anda her ikisinin de altında. Dolayısıyla yatayda çizgilerim var. Mesela yatayda biz 4300'e geldiğimizde 4300'ü biz sadece bir kere son dönemde kırmışız. Yani o tarihte 20'si Mart'ın 20'sinde işte biz 4100'lere doğru bir günlük böyle spike atmışız. Yani hızlı geri çekilmişiz. Sonra tekrar üstüne gelmişiz. O açıdan şöyle gözüküyor. Yani hani ne olursa olsun işte dolar güçlendi, faiz arttı, savaş çıktı çıkmadı falan. Bunların hepsinde bir yükselişlerin hepsi bir satış fırsatı olmuş. Yani aşağı yukarı işte biz baktığımızda Nisan'ın ortasından beri. Bu arada yani günlükte dolayısıyla tek tek aşağı doğru baskılı geliyor. Şimdi 4300'ü bir kere beyefendi için 200 günlüğün 50 günlüğün falan çok altında olduğumuz için 4300'ü çok dikkatli takip etmek gerekiyor. Çünkü 4300 altına çizdiğim çizgi 4000-4100 aralığı. Yani burada 200-300 dolarlık bir aşağı hareket marjı var. Tekrar heyecanlanmak için de mutlaka yani 4435 bunun 200 günlüğü. Bence 4000 hani 500'den üstüne geçmesi lazım ki bir yükseliş oluyor mu olmuyor mu görmek lazım. Benim samimi olarak düşüncem işte 6. aya geldik. Yani genel görüntüsü temelini ayrıca konuşuruz belki ama yani burada biz o bandı yani 4000 ile kabaca 5000 hadi 4300 4850 dedik. Yani daha 5000'den 4000'e doğru bir aralıkta bir bant hareketini Eylül, Ekim, Kasım'a kadar göreceğiz. Yani çok ekstrem bir şey olur bunun değiştiği durum olursa ayrıca konuşuruz. Dolayısıyla geçen sefer de aynı şeyi söyledim galiba. Bu bantları kullanın. Yani yukarı gitti, aşağı geldi. Hani eskiden trendler oluyordu ama şimdi ara bantlarda kalıyor. Çok şey gözükmüyor. Yani alayım, tutayım, bekleyeyim, para kazanırım. Hani sıfırdan bir yatırımcı için
0: Peki.
1: çok böyle mantıklı durmuyor. Sadece o bant alıp üst bandı hareket ettiğinde satıp işte tekrar alttan alabilecek çapta bir finansal okuryazarlık üzerine yoğunlaşmak lazım. Bu arada yani gümüşü de kimse sormuyor ama hani gümüşte de benzer bir durum var. Yani burada da biz 65 dolara geldik. Yani çok kritik bir yer. Burası da işte onun baktığımda 50 günlük ortalaması. Yani her iki üründe şöyle grafikte 120 dolar nerede, 65 dolar nerede? Yani 120 bin dolar Bitcoin'de nerede, 65 bin dolar nerede? Bunlar gerçekten büyük oynaklıklar. Şöyle bir şey var hepsi için. Hızlı yukarı gidip sonra yavaş yavaş böyle tepkilerle aşağı süzülen daha önceki yıllarda gördüğümüz bir görüntü var. Yani işleri bitti. Hani bitmiş değil de o heyecanı artık her bu tip ürün, o hızlı yükselen ürünler kaybetmiş gözüküyor. Dolayısıyla destek dirençler 4300, 4400, 4500 var. 4300'ü kırarsa biraz önce söylediğim boşluğa doğru daha hızlanabilir.
0: Evet, peki 4710'du benim maliyetim. Ne yapayım ben şimdi diye sormuş Altan Bey.
1: 4700. Valla ben şu anda çok paniklemem. Çünkü görmek istiyordum ben. Hani bir anlaşma olduğunda burada altında yukarı bir hamle olacak. O hamlenin gücü ne kadar olacağını tahmin edemiyorum şu anda. Ama çok fazla olacağını düşünmüyorum. Diyelim ki o arada oldu da hızlı bir 4650'lere falan geldi. Hani orada bir düşünüp benim maliyetim oydudan ziyade böyle hafif zarar durdur yapıp sonra alttan alayım falan o banda tekrar girer miyim? Yani bu anlaşmanın olduğu günler bekledikten sonra artık bir hamle yapmak lazım. Ya yani buralar için 4300 iyi bir yer. Çok fazla hani burada tedirgin olmasın. Bir yukarı tepki görsün. Ondan sonra bir karar versin diye düşünüyorum.
0: Peki, Gesan'ı sormuş Oral Bey. Gesan.
1: Yesan'da son dönemde evet biraz böyle borsadan ayrışan 20 günlük bir şeyi var. Yükseliş trendi var. Yaklaşık birkaç sene aşağı doğru kendi 120'li 115'li seviyelerden geri geldi. Valla şu anda bozulmadı o yükseliş trendi. 80 lira kritik. Efendime söyleyeyim yukarı doğru 91 lira kritik. Yeni zirveye gitmeden önce. Bu zirvelerden bir dönüş olursa daha öncesinde de yani böyle 75 liranın çok altına gelmemesi lazım. Yani ne diyelim 3, 6, 9, 10, 3, 6, 9, 10, 22 gündür birkaç gün geri çekilse de böyle bir yükseliş trendiyle devam ediyor. Son 2 gün hacmi azalmış. 80 ve 75 lira geri dönüşlerde buraların altına gelmezse biraz önce söylediğim o 91 hareketine kadar fiyatlama olabilir ama 22 günde sen de rakam olarak şöyle söyleyeyim 50 liradan 85 liraya gelmiş bir hisse senedi. Bu şekilde bir yorum yapmaya
0: Peki.
1: çalışayım.
0: Aselsan ne yapacak diye sormuş Ömer Bey.
1: Bugün için mi?
0: Bence genel
1: Yoksa
0: soru.
1: genel.
0: Evet.
1: Şimdi Aselsan'da bu konuştuğumuz bant aşağı doğru kaymaya devam ediyor. Bazı fiyatlamalar konuşmuştuk
0: Evet.
1: ve Cuma günü itibariyle 282 lira kabaca bir 50 günlük ortalama. Diyelim ki bugünkü tedirginlikte Aselsan tekrar bir yukarı hamle yaptı. Ama 282 lira ben burada bizim artık üst bant gibi düşünelim. Hani onun altı üstü 282, üstünde 200 pardon 382, üstünde 388 var. Ama o geri çekilme aşağıdaki banda doğru destek seviyesine doğru ki oralar işte 340'lar civarı oraya doğru geri çekiliyor. Hacim de böyle çok yukarı tepkileri desteklemiyor. Ben hızlı başlarsa 382'yi geçmediği sürece herhalde bu 340'a yaklaşan o geri çekilme şeyini tamamlayacağını düşünüyorum. Burada da mesela altınla ilgili ters mantık düşünürsek diyelim ki bir anlaşma oldu. O gün de yani teknik olarak işte Aselsan'ın geri çekildiği bir şey oldu. Fiyatlama oldu. Hani savaşın rahatlatıcı etkisi diyelim. Belki burada psikolojik olarak etkili olabilir. İşte o gün nerede böyle bir dip yapıyorsa yani 320 midir 340 mıdır? Şimdi buraları iyi yerler olacak. 450'lerden geliyor olacak. Oralarda belki tekrardan bir fırsat olarak çok paniklemeden yavaş yavaş orada alım fırsatı verebilir Aselsan. Şu an biraz zayıf duruyor onu söyleyeyim. Yani
0: Peki.
1: o popülerliğini kaybetmiş. Biraz 382'ye bugün için dikkat edelim yukarı hareketlerde.
0: Peki şimdi Garfa'ya bir bitirelim demiş Yasemin. Tamam, faiz kararını o zaman Twitter'da Süheyla YS hesabında efendim konuşacağız. Faizle ilgili beklentisi nedir? Factoring nasıl etkilenir olası faiz kararından diye merak eden bir izleyicimiz var. Onun sorusu üzerinden devam edeceğiz. Gelmek isterseniz bir iki dakika daha kalacağız. Twitter'da Süheyla YS hesabında link paylaştım. Sizi buraya bekliyoruz. Yok gelemiyorsanız efendim gününüz inşallah güzel verimli başlamıştır. Böyle de devam etsin. Hoşça kalın. Bol kazançlarınız olsun.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijiortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijiortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.

0: Oh, ticari şöyle rahat bir nefes alsın.
1: Proace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar ve Toyota.com.tr'de. Toyota.

0: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
1: sizin. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri. Çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Reklam.
5: Öncelikli yayın.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklam.
11: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
12: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
13: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
13: Mutlu Akü bir numara.
14: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite.
15: Sabah öğle akşam SOA.
16: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
0: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu

0: Oh, ticari şöyle rahat bir nefes alsın.
1: Proace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota Plazalar'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de. Toyota.
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Say hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
5: Ne var sırada, Denizbank burada.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
9: Reklam.

0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Her pazartesi olduğu gibi Azimut Portföy Genel Müdürü sevgili Murat Salar bizlerle birlikte. Murat hoş geldin yayınımıza.
1: Çok teşekkürler.
0: Şimdi görev süren boyunca seninle Fenerbahçe ile ilgili hiçbir şey konuşmadık. Arkadaşlığımıza, dostluğumuza binaen, yürüttüğün göreve binaen. Dolayısıyla şimdi bitti. Önce Fenerbahçe ile ilgili birkaç kelam etmeni rica ederim senden. Ondan sonra biz gündemimize ve yeniden piyasalara dönelim.
1: Tabii. Öncelikle seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Yani rekor bir katılım. Fenerbahçe'de ciddi bir demokrasi kültürü var. Toplamda yaklaşık 65 bine yaklaştı kongre üyesi sayısı. 45 bine yakın da kongreye katılma hakkı olan vardı. Bunun 27 bin küsürü kongreye katılıp oy verdi. Büyük bir teveccüh. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de rekor bir oyla seçildi. Hem başkanımız hem yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, abilerimizi tebrik ediyorum. Hakikaten Allah yollarını açık etsin. İnşallah o özlediğimiz tekrar Aziz Başkan'ın geçmiş dönemde sağladığı iyi Fenerbahçe atmosferine, başarılı Fenerbahçe atmosferine inşallah döneceğiz.
0: Bir iki kelime de Türk futboluyla ilgili almak isterim senden. Rakamlar, bonservisler, kadro büyüklükleri çok büyüdü. Fakat futbol üzerinde konuşacak olursak bu maliyetleri karşılayabilecek bir gelir yapısı yok. Üstelik kitlenin kalitesi ve kalibresi üzerine çok fazla soru işareti var. Linç kültürünün inanılmaz yükseldiği, herkesin birbirinin üzerine kara çalarak ilerlemeye çalışan bir futbol sistematiğinde bu büyüklüklere ulaşmış kadroları finanse edebilmek mümkün mü sence?
1: Önce işin ekonomik boyutuyla ilgili söyleyeyim Açıl, kendi fikrimi. Şu anda bizim Türkiye'de gelirlerle orantılı bir harcama yapılamıyor maalesef kulüplerde. Özellikle üst seviyedeki takımlarda, yani nasıl diyeyim, ezeli rakiplerin içleri için söylüyorum. Çünkü biz senelik 11-12 milyon euro, 13 milyon euro net maaş alabilecek oyuncularla takım kurmamamız gerekiyor. O rakamların karşılığı gelir tarafında yok. Yani dersin ki hani Türk futbolu bütün dünyada izleniyor. Naklen yayın hakları, naklen yayın gelirleri çok yüksek. Oradan gelen parayla, yani Premier Ligi gibi, Serie A gibi, Bundesliga gibi, La Liga gibi. Türk futbolu o değil, Süper Lig o değil. Dolayısıyla o olmayınca da ona göre bir bütçe oluşturmak gerekiyor. Şu anda biraz ekonomik gerçeklerden, kendi gerçeklerinden uzaklaşmış vaziyette kulüplerin ekonomik durumu. Orayı bir sorgulamak lazım. Çünkü sürdürülebilir değil bu şekliyle. Yani işte arazi projeleriyle, gayrimenkul projeleriyle bazı şeyleri finanse etmek, sonra da yüksek maliyetli oyuncular, bonservis bedelleri, hocalarla çalışmayı düşünmek çok gerçekçi değil. Daha özüne dönmesi lazım. Daha rakamların birbiriyle senkronize olması lazım gelir ve gider tarafında. Ama en önemlisi şu, senin biraz evvel söylediğin. Şimdi Fenerbahçe için söyleyebilirim ben bunu. Diğer takımları çok takip edemediğim için onların sosyal medya hesaplarını, kendim de Fenerbahçe'yi de çok fazla takip edemedim Fenerbahçe kitlesinde, ama kulüpleri sosyal medya üzerinden dizayn etmeye çalışan ve sosyal medya üzerinden bu işi ticareti döken bir kitle var. Yani çok sayıda takipçi edinerek sürekli gün boyunca ticari olarak bu hesapları kullanıp o hesaplar üzerinden bir kitle oluşturup sonra da seçim dönemlerinde veyahut da normal çalışma dönemlerinde de Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da iddiası olan yöneticilerden para kazanmak üzere kurulu bir kitle var sosyal medyada. Bunlar dizayn etmeye çalışıyorlar. Ama burada bunlara yok olun demek gerçekçi değil. Camiaların bunlara tepki vermesi lazım. En kolay tepki de bunları takip etmeyerek olabilir. Yani bunlarla etkileşime girmeyerek olabilir. O tarafta gündem yaratıp, o gündemi köpürtüp, çoğunlukla da suni bir gündem. Özellikle linç kültürü, yıpratma kültürü, oyuncu, hoca, başkan, yöneticiler, bunların hepsi üzerinde baskı kurarak orayı yönlendirmek gibi bir sosyal medyanın etkisi var. Buna dikkat etmek lazım. Bunları bir şekilde pasifize etmek lazım. Ama yöntemi nedir dersen, henüz netleştirebilmiş değilim.
0: Peki tekrar sana geçmiş olsun diyoruz. Çok Fenerbahçe'deki ikinci başkanlık görevi sonrasında ortaya çıkan aslında çok da uzun sürmedi ama genel anlamıyla bakınca Türkiye'deki futbolun ne olduğunu, akışta yaşanan sorunların ne olduğunu yerinde müşahede etme imkanı buldum. Biz de bir parça bunun üzerine senin görüşlerini alma şansına sahip olduk. Şimdi dönelim piyasanın gündemine. İşler pek iyi gitmiyor gibi görünüyor piyasalarda. Nitekim şu an itibariyle baktığımızda savaş gündeminin bir kez daha ön planda olduğunu gözlemliyoruz ama savaş gündemi bir kez daha ön plana çıkmaya başlamadan evvel de Cuma günü özellikle teknoloji hisseleri üzerinden gelen çok yoğun bir satış eğilimi söz konusu olmuştu. Ve özellikle Nasdaq'a baktığımız zaman %4.2 Nasdaq kompozit endeksi, yine aynı zamanda Nasdaq 100 %4.8 aşağıya geldi. Çip üreticileri endeksindeki kayıplar %7'lere %8'lere doğru gitti. Ve gün sonunda Philadelphia Semiconductor Endeksi, yani yarı iletken endeksine baktığımızda %9.6 düşüş vardı orada. Muazzam bir realizasyona doğru döndü oradaki çerçeve. Burada birincisi kötü gelen bir iki bilanço ama çok yüksek değerlemelere gelmiş olmak zaten piyasayı bozan unsurlardan biriydi. Daha sonrasında bugün Asya piyasalarına baktığımızda da Nikkei endeksinde %4 aşağı yönlü hareket var. Kospi endeksinde %6,5 %7'ye yaklaşan, ki bir ara %8'di, devre kesici devreye girdi Kospi endeksi için. Buralarda bu havanın çok bozuk olduğu ortam piyasayı genel anlamıyla biraz bozuyor. Biraz da tabii Amerika'dan gelen tarım dışı istihdam verisi de beklentilerin çok üzerinde gelince faiz indirim süreci çok da mümkün değil. Faiz artırım beklentisi biraz daha şekilleniyor diye. Tahvil faizleri yükseliyor. Tahvil faizleri yükseldikçe bu teknoloji yatırımlarının maliyeti artıyor. Yatırımların geri dönüş süresi uzuyor diye o negatif fiyatlama perspektifi bir kez daha gündeme gelmiş gibi görünüyor. Nasdaq VIX endeksi, Nasdaq'a ait VIX endeksi %31 yükseldi. Dolayısıyla bunları da işin içerisine belki katmak lazım. Buna tuz biber olarak hafta sonunda özellikle İran'la Hizbullah arasındaki ilişkinin sıkılığını biliyoruz. İsrail'in buraya yapmış olduğu bombardıman sonrasında İran'ın İsrail'e bir kez daha füze saldırısında bulunduğunu, İsrail'in buna mütekabiliyet çerçevesinde yanıt verdiğini, Trump'ın ortamı yumuşatmak için çeşitli açıklamalar yaptığını, ancak şu an İsrail tarafında çok da büyük karşılık görmediğini anlıyoruz. Dolayısıyla savaş gündemi de piyasayı bozmaya devam ediyor. Barış görüşmeleri, İran'ın dondurulmuş varlıklarının ne kadar serbest bırakılacak, bırakılacak mı bırakılmayacak mı kısmına odaklanmış gibi görünüyor. Aynı zamanda uranyumun ne olacağı, zenginleştirilmiş uranyumun, o da soru işaretlerinden biri. Trump bu ortamda faiz indirilmesi gerektiğini savunuyor. Birazcık bana alan açmanız lazım faiz konusunda. Çünkü savunmada daha fazla para harcayacağım. Bu maliyetlerle ben o parayı harcayamam diyerek Fed Başkanı üzerinden yeni bir mesajla vermeye devam ediyor. Bu arada Brown Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir araştırma var. O araştırmaya bakacak olursak sadece Amerikan hane halkının petrol üzerinden ödediği ekstra faturanın $54 milyar ulaştığı söyleniyor savaş başladığından bu yana. Hane halkı başına $400 gibi bir maliyet çıkartmış Brown Üniversitesi. Önemli üniversitelerden bir tanesi. Diğer yandan bir de fonlarla ilgili içeride alınmış olan önemli bir karar var. Bu karar çerçevesinde özellikle fiili dolaşımdaki hissenin bundan sonra hesaplanmasında bir gün gün bunun gerçekleştirileceği MKK tarafından söyleniyor. İki, tek bir ortakta ya da fon üzerinden tek bir ortakta bulunduğu düşünülen bu fiili dolaşım hesabının bundan sonra değişeceği, eğer böyle bir sahiplik farkı söz konusuysa fonlar üzerinden, bunun fiili dolaşımda sayılmayacağı söyleniyor. Böyle olunca SPK kararı uyarınca bundan sonraki dönemde büyük endekslere dolaşımdaki hisse payı üzerinden girme kriteri elbette farklılaşmış oluyor birçok hisse senedi için. Bunlar önümüzdeki döneme dair önemli soru işaretleri yaratıyor. Son dönemde gördüğümüz fon piyasasındaki problemler dikkate alındığında. Gel en sondan başlayalım. Fon piyasasına ilişkin bu düzenleme SPK'dan arka arkaya, SPK'da başkan değişikliği sonrasında arka arkaya piyasayı düzenlemeye dönük birkaç hamle geldi. Dolayısıyla burada bir yaklaşım farkı seziyor musun?
1: SPK'da aslında uzunca süredir, yanlış hatırlamıyorsam 6-7 aydır, belki daha da uzun bir süredir serbest fon ve özel fon kurulumuna pek onay gelmedi. Bizim de bekleyen çok sayıda fonun başvurumuz mevcut. Şimdi son dönemde portföy yönetim şirketlerinin bazıları yatırım fonu tarafında yaptıkları uygulamalar fazlaca dikkat çekti ve rahatsız edici boyuta geldi. Hem piyasa açısından risk oluşturuyor. Hem de SPK'nın gözetim tarafında bu konuya hassasiyetle yaklaştığına eminim. Öyle olunca da çeşitli düzenlemeler geldi. Son yapılan düzenleme birazcık daha endeks, yurt dışı endekslere, yani zaman zaman Türkiye'de bazı hisse senetlerinin değerleri çok yükseliyor. Ona bağlı olarak da işte BIST 30, BIST 50, BIST 100 bu endeks grubuna dahil oluyorlar. Sonrasında da asıl amaç daha da yükselişini sağlayarak, yani piyasa değerini artırarak yurt dışındaki bazı kompozit endekslere girişini sağlamaktı. Aslında ilk reaksiyon dışarıdaki o kompozit endeks düzenleyicilerinden geldi. Yani bazı şirketler değer olarak, yani piyasadaki raiç değer olarak, piyasa fiyatlaması sonucunda oluşan değer olarak oraya girmeye hak ettikleri halde inisiyatif kullanarak o şirketleri o endeksin içerisine dahil etmeyeceğini açıkladı. Orada demek ki bir rahatsızlık var. Yani değerin gerçekliğinin sorgulandığı bir durum var. SPK da son uygulamayla o endeksi, hisse senetlerinin dolaşımındaki pay adedinde gerçekte fiiliyatta açık gözüküp fonlar üzerinden yine aynı sermayelerin taşıdığı hisselere bunun dışında bırakacağını açıklıyor hesaplamalar. Dolayısıyla bazı endekslerdeki hisse senetlerini etkileyebilir.
0: Yani giriş kriterlerini de etkileyebilir. Şu anda var olanların endekste kalma sürecini de etkileyebilir.
1: Etkileyebilir. Belki. Dolayısıyla buradaki amaç daha gerçekçi bir endeks oluşumu, daha gerçekçi piyasa fiyatı oluşumu. Bu her şekilde bizlerin de destekleyeceği bir karardır. Mutlaka yapay fiyat ya da suni fiyat kısmının her koşulda engellenmesi lazım. Ve bunun yaptırımının da yüksek olması lazım. Cezai yaptırımın. O sebeple bu adımı ben de son derece doğru buluyorum. İnşallah adım adım bu gelecek kararlarla birlikte

0: birlikte daha sağlıklı bir piyasaya kavuşacağız. Biz de yaptığımız iş gereği serbest fonlar yönetiyoruz. Özel serbest fonlar yönetiyoruz. Daha da büyümek de istiyoruz. Başvurularımız da SPK'da bekliyor. İnşallah onların da onaylarını aldıktan sonra piyasaya bizim de büyümesi yönünde katkımız olur.
1: Çünkü burası hakikaten piyasanın artık rasyonel oluşumunun çok tartışmalı hale geldiği, MSCI burada hakikaten oyunu değiştiren ana kararı verici senin söylediğin gibi. Ama SPK'nın da bu noktada almış olduğu karar zaten bir süredir teminatlandırma, oradaki akışkanlık vesaire arka arkaya bir takım kararlar geliyordu ama bu önemlilerinden bir tanesi kriter değişikliği. Hani bu işin artık bir yol olmaktan çıkarılması yönünde bir irade diye okunabilir mi? O kısmını mutlaka, sorayım mutlaka. Sana.
0: Yani yapılmak istenen daha gerçekçi fiyatlamalara ulaşmak. Zaten Sermaye Piyasası Kurulu'nun amacı da, görevi de, misyonu da bu. Piyasa oyuncularının da bu kurallar içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Bu kurallara riayet etmesi gerekiyor. Aksi takdirde yani regüle edilmiş piyasa olmaktan çıkarız biz. Sınırları çok zorlamamak gerekiyor. Çünkü tek kişinin veya birkaç kişinin yaptığı o aşırı hız sektörün tamamını etkileyebiliyor ve sistemik risk potansiyeli de oluşturuyor ileriye yönelik. O sebeple düzenlemelerin gelmesi olumlu. Bunların inşallah sonuca faydası da olacaktır. Tekrar normalleşmemiz lazım.
1: Peki buradan geçiyorum şimdi diğer gündem maddelerine. İç piyasayla iç gündemle ilgili önemli konulardan bir tanesi geçen hafta gördüğümüz enflasyon verisi. Daha sonrasında özellikle bu hafta gelecek olan faiz kararında Merkez Bankası'nın ne söyleyebileceği önemli. Bir yandan da elbette faiz kararının verileceği günkü genel dünyadaki risk iştahı dahi bu kararın tandansı, söylem üzerinde etki üretme potansiyeli barındırıyor diye düşünmek lazım. Karar bugün veriliyor olsa başka, belki ortamın yumuşadığı bir anda veriliyor olsa başka olabilir mi? Çünkü hakikaten savaş haber akışı günden güne çok değişiyor. Bu sabah yeniden 97 dolarda petrol, %4 kadar yükselişi var. Dolayısıyla aslında kararı verirken hani akışı ve haber akışındaki dalgalanmayı elbette dikkate alıyorsun ama para politikasının aslında genel duruş olarak bizi orta vadede nereye taşıyacağı da daha belirleyici ya. İşte o orta vadeli bakış açısını hesaplarken elde edeceğimiz donelerin neresindeyiz? Son gelen enflasyon verisi ve iç talepteki şu anda nispi daralmayı dikkate aldığımız zaman.
0: İlk 5 ayda enflasyon iyi gitmedi Türkiye'de. Yani istediğimiz sonuçları alamadık maalesef. Senenin başında yıllık olarak Merkez Bankası'nın hedef olarak gösterdiği %16 seviyesine biz ilk 5 ayda geldik enflasyon olarak. Dolayısıyla bir kere bu gerçeği akılda tutmak gerekiyor. Bir, hane halkının enflasyon beklentisi aşağıya gelmiyor. Gelmediği sürece de tüketimi önden yapmaya çalışıyor. Her şeyden önce oradaki o zihinlerde yerleşmiş enflasyon beklentisinin değişmesini sağlamak lazım. Aksi takdirde hep bir mücadele şeklinde geçecek ve yüksek faiz nedeniyle de biraz ekonomi yoruluyor. Ekonomik aktörler de yoruluyor. Yan etkileri oluşmaya başlıyor. Şimdi içeride enflasyon çok iyi gitmemişken, hatta iyi gitmemişken ve hatta kötü gitmişken üstüne bir de dışarıda oluşan riskler sadece savaş riski değil, işte Cuma günü gelen Amerika'daki veriyle, tarım dışı istihdam verisiyle faiz artırımı fiyatlanmaya başladı yavaş yavaş. Yani parite 1.15'e geri döndü. Amerika'daki büyümenin önüne bir şekilde geçilmesi gerekiyor diye düşünenler arttı. Enflasyonu engellemek gerekiyor. Şimdi içeride enflasyon iyi gitmemiş. Dışarıda gelişmiş ülkelerde, başta Amerika olmak üzere, faiz artırım ihtimali doğmuş. Üçüncüsü de savaş zaman zaman depreşiyor. Savaşla ilgili endişeler. Bu ortamda faiz indirimi gelmeyecektir. Enflasyonun geldiği nokta da faiz indirimi destekler seviyede değil. Yani biz bu senenin kalan 7 ayını, önümüzdeki 7 ayı sonunda enflasyonda 30'lara yakın bir rakam göreceğiz gibi gözüküyor. Hal böyle olunca da mevcut fonlama faizini aşağıya çekebilmek çok kolay değil.
1: O sebep... Peki mevcut fonlamayı yaptığımız yer olan %40'ı politika faizine dönüştürme tartışması var. Onun için ne dersin?

Şimdi ihtiyaç olabilir, ihtiyaç olabilir. Ama hemen bu ayda yaparsa, çünkü Merkez Bankası'nın toplantı sayıları da frekansı azalıyor. Böyle olduğunda işleri iyi gidiyor.

0: Fonlama genellikle 40'tan geçiyor. Pratikteki fonlama her ne kadar ekrandaki fonlama 37 de olsa, yani Merkez Bankası'nın sitesindeki fonlama 37 de olsa piyasadaki fonlama %40 seviyesinde. Bunu korumak herhalde şimdilik gerekli. Çünkü 40'a çıktığımız zaman da aslında istemediğimiz sonuçların gerçekleştiğini kabul etme noktasına geliyoruz enflasyonda. Yani geçici sebeplerle diye düşündüğümüz savaş gibi, petrol fiyatlarındaki artış gibi sebeplerle oluşan enflasyon bir şekilde zaman içerisinde kendini düzeltecektir diye düşünüyoruz. Bir de şu var Açıl, şu andaki enflasyonun ana katalizörleri bana göre son dönemde gelen işte Mart, Nisan, Mayıs dönemi için gelenlerde savaşın etkisi ve petrol fiyatlarının etkisi var. Hürmüz Boğazı sorunun etkisi var ama bir de hane halkındaki beklentinin değişmemesi. Hala %50'ler seviyesinde enflasyon beklentisi var. Şimdi bu ikisi, bu iki gerekçe, ne petrol fiyatları ne de hane halkının beklentisi politika faizden etkilenen veya onunla birlikte değişebilecek bir şey değil. Dolayısıyla faizi artırsan da hane halkı açısından bir şey değişmeyecek. Faizi artırsak da biz petrol fiyatlarını düşüremeyeceğiz. O sebeple bir artışa ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Mevcut uygulama şu anda şimdilik yeterli. Bu haliyle Merkez Bankası'nın bir şey yapmadan devam edeceğini düşünüyorum.
1: Ya bir de dikkate almak gereken şeylerden bir tanesi şu zannediyorum. Yani koridoru işte politika faizini bir yere getirdiğin zaman, diyelim ki 37'den 40'a getirdiğin zaman koridorun üstü işte 43'e gelmiş oluyor. Şimdi kredi fiyatlamasına gittiğin zaman kredi fiyatlamasını bankalar genellikle koridorun üstü neyse 3 aşağı 5 yukarı oraya bakarak yapmayı tercih ediyorlar eğer fonlama buradan akmıyorsa. O nedenle bir ekstra faiz sıkılaşması bu ortamda özellikle şirketler için çok da tartışılırken bir de ekstra fonlama sıkılaşması, daha doğrusu maliyetin yükselmesi söz konusu olacak. Hani oradaki kontrolü daha çok makro ihtiyati taraftaki sıkılaşmayla halledip biraz daha burada savaşın bitmesini bekler bir Merkez Bankası tahmin ediyoruz, anladığımız kadarıyla görüyoruz. Hani bu trendin ne kadar daha devam etmesi söz konusu olabilir. Bizim yapmış olduğumuz ankete bakılacak olursa, çünkü indirimin tarihi olarak biraz daha Eylül'e doğru gitmiş gibi görünüyor beklentiler.
0: Evet evet, yani biraz indirim için çok şartlar oluşmuş değil açıkçası. Yani veriler kötü geldi. Savaş ortamı devam ediyor. Demin söylediğim gibi Amerika'nın faiz indirimi biz umut ederken faiz artırım ihtimali oluştuğu için şu anda herhangi bir şekilde çok kolay değil. O sebeple ilk indirimin bende Merkez Bankası tarafından Eylül ayında olabileceğini, onun da böyle sembolik bir adım olabileceğini zannediyorum.
1: Bizim ankette yine yıl sonunda politika faiz nerede olur sorusuna gelen yanıt %34 seviyesine işaret ediyor. Enflasyon beklentisi kabaca 30'lar civarında. Dolayısıyla aslında tabii program bundan sonra ne yapabilir? Biraz bunun üzerine konuşmak lazım. Hani seçime gidilecek tarih elbette belirsiz şu an itibariyle, ama diyelim ki zamanında gidecekse Türkiye'nin o seçime giderken ulaşabileceği minimum enflasyon neresi olabilir? Biraz herhalde onun arayışı içerisindeyiz.
0: Şöyle açıkçası, eğer enflasyon 30 civarında, 30 düz diyelim olursa 34 bile bence iddialı olabilir. Yani fonlama faizi, fonlama seviyesi için. Çünkü şu andaki politikanın ana ana unsurlarından bir tanesi yüksek Türk lirası faizle dövizi kontrol ederek dövizden enflasyona geçişkenliğin önüne geçmek. Yani 30 enflasyon, 34 fonlama çok yetmeyebilir. Biraz daha yukarıda kalabilir. O yüzden şeyler sonbaharda da adımların düşük geleceğini düşünüyorum. Tabii ki seçimin zamanlaması bunda bir etken. Ama şu anda öncelik seçimin zamanlamasından ziyade bir şekilde enflasyonda bir kazanım elde edebilmek. Onun için bir süre daha bu yüksek faize ihtiyacımız var, ama bunun da şuradan yola çıkıyorum açık. Eğer hala hedef başta konuşulan enflasyon seviyeleri tek haneler ise bunun başka yolu yok. Yani mevcut faiz seviyesinin dışında başka bir yolu yok. Ama ben biraz daha yüksek enflasyona Türkiye'nin razı olup daha uzun bir zaman içerisinde, yani illa bir sene içerisinde değil de belki 2-3 yıl, 3-4 yıl içerisinde yavaş yavaş kademeli bir biçimde o TKN'leri hedeflemesi gerektiğini düşünenlerdim. Çünkü reel sektör tarafında yavaş yavaş şikayetler çok arttı. Yani krediye ulaşım konusunda, kredi maliyetleri.

0: konusunda biraz orayı dengelemek gerekebilir.
1: Peki şunu sorayım. İçerideki tabii siyasi gerilim piyasa açısından önemli. Burada piyasanın bir kaldırma istihbaratı var mı? Yani eğer gerilim bundan sonra artmaya devam edecekse bunun programı ve finansal istikrarı biraz daha fazla zorlayıcı bir alan açması söz konusu olabilir mi? Çünkü biz aslında bir tarafıyla da fiyatların yönetilebildiğini gördük. Yani hani içeride siyasi gerilim olduğunda kuru tutmak için rezerv yakılabiliyor. Hisse senedi piyasasını tutmak için çeşitli fonlarla devreye girilebiliyor. Yeri geldiğinde TL bonu alınabiliyor. Yeri geldiğinde Eurobond alınabiliyor. Yeri geldiğinde CDS satılarak aslında CDS'in yükselmesi de yönetilebiliyor. Yani fiyat oluşumunu kriz anlarında yönetmeyi biz hani geçmiş deneyimlerden ve örselene örselene biraz kamu tarafında öğrenmiş gibi görünüyoruz. Dolayısıyla piyasa bu tür ortamlarda bir gösterge olmaktan çıkabilir mi? Ya da en azından buralardaki tabloyu zorlayıcı ya da zedeleyici bir atmosfer söz konusu olabilir mi?
0: Şimdi bazı fiyatlarda suni dokunuşlar olabiliyor. Çok da yanlış da bir şey değil. Bazen o panik havası.
1: Kontrol etmek, yani piyasaları kontrol etmek hemen hemen her yerde yapılmaya çalışılan şey şu anda. Doğrusunu ya da yanlışını değil. Hani bunun yapılabilirlik boyutunu tartışmak istiyorum sadece.
0: Tabii. Dediğim gibi bence çok yanlış bir şey de değil ama buradaki ihtiyacın neden hasıl olduğu önemli. Yani ne tarz bir risk ortaya çıkıyor? Kendi yarattığımız bir kriz mi? Ve kaç tane daha çıkacak? Piyasa ondan endişe etmeye başladığı zaman fiyatlamalarda bir adım geride durabilir. Yeri kaldı mı diye sordun. Yani her riskin bir fiyatı var. Dolayısıyla tekrar tekrar fiyatlanır, risk artarsa ya da azalırsa da tersi bir reaksiyon verilebilir. İçeride biz geçen programda da konuştuk. Aslında 2023 yılında seçimden sonra en yüksek sesle söylediğimiz şey şuydu. 2024'teki yerel seçimler haricinde 5 yıl boyunca siyaset konuşmayacağız diyorduk. Sıklıkla hukuki boyutunu, siyasi gelişmeleri konuşmaya başladık. Çok da piyasanın tercih ettiği bir şey değil bu. Hiçbir zaman olmaz. Yani biz piyasa kendi dinamikleriyle, rakamlarla, finansal verilerle hareket etmek ister. İlave bir risk oluşursa o ilave risk de fiyatlanır. Riskler azalırsa o da tersi bir biçimde fiyatlara yansır ama şu anda akut bir biçimde hani bir siyasi kriz olacakmış, onun beklentisiyle bir fiyatlama var mı diye soruyorsan bence yok.
1: Ha yok, bu özellikle tabii bundan sonra hani risk birikir ve aslında normalde piyasa bir göstergedir. Ona göre de pozisyon alırsın, aksiyon ayarlarsın ya.
0: Doğru.
1: Fiyatlar artık o gösterge niteliğini kaybediyorsa aslında bir noktada bunun yaratabileceği bir zedelenme olur mu olmaz mı? Esas aslında hikayeyi belki biraz oraya koymak lazım. Çünkü risk parametrelerine baktığın zaman çok büyük farklar görmüyorsun. Yani hani TL bonolarda birazcık satış oldu falan ama sonrası burası da dengelendi. Mesela 2 yıllık tahvil faizi 43.69 en son cuma günü kapanışı. Şimdi bir de bu tarafını da sorayım sana. Özellikle TL faizin cazibesinden bahsediyoruz ya. Sonuçta 40'tan fonlama geçiyorsa özellikle para piyasası fonlarında bileşik faiz sana aslında fena bir getiri sağlamıyor. İkincisi bono piyasasına bakıyorsun. Hani nominal getiri olarak iyi bir yerde, eğer enflasyon 30'da olacaksa aslında muazzam bir reel getiri sunuyor gibi görünüyor. Tabii sermaye kazancı kaybı işini bir kenara bırakır. Kağıdın üstündeki kupondan bakarsan yeni ihraçlarda özellikle. Ne dersin bu taraf için?
0: Aslında orası da enflasyonla ilgili. Sadece 2026'nın değil 2027 enflasyonuna da çok ikna olmuş gözükmüyor. Çünkü diyelim ki 2026'da enflasyon 30'lar civarında oluştu. Önümüzdeki senenin hedefi daha düşük. Aslında baktığın zaman 2 yıllık bir kağıtta bile çok ciddi bir reel getiri varmış gibi gözüküyor. Ama orada enflasyon konusunda ikna olmaya ihtiyacı olan bir piyasa var. Sadece hane halkı değil, piyasanın da orada ikna olması gerekiyor. Henüz oralar yansımış gibi gözükmüyor.
1: Yani sen 43-44'e gelebilecek bir enflasyon öngörüyor musun mesela?
0: Yok, hayır. Yani o doz bir enflasyon olmaz diye düşünüyorum. Şok olmadığı sürece, yani kurda bir atak olmadığı sürece hiç öyle bir beklentim yok ama bir şekilde de piyasa likit kalmak istiyor. Diyor ki hani 40'la döndüreyim, onun bileşiğini alayım. Onun yerine 2 yıllık kağıtta veya 5 yıllık kağıtta o sermaye kazancını elde etmeyi normalde özellikle profesyonel portföy yöneticileri tercih ederler. Fakat o ilgi şu anda gözükmüyor.
1: Peki biraz yurt dışındaki tabloyu da sana sorayım. Yurt dışında risk iştahı bozuk. 4.57 şu anda Amerikan 10 yıllık tahvil faizi. İşte Nasdaq'ta çok sert satış gördük. Bugün bakıyoruz işte Güney Kore'deki endekslerde ki aslında Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang de şu anda Kore'de. O da yeni anlaşmalar imzalıyor. Açıkladığı anlaşmaların içerisinde mesela özellikle yeni CPU'lar çerçevesinde bakıldığında GPU ve CPU anlaşmalarının çekirdeklerinde Hynix, Kore şirketi Hynix'le daha fazla iş yapacaklarını anlatıyor. Ama buna rağmen şu anda %7.62 aşağıda kospi ve mesela oranın kospi endeksinin teknoloji endeksi Kozlak'ta yine devre kesici şu anda devreye girmiş durumda. Hani böyle bakınca orada pek iyi bir atmosfer yok. Bize bunun ne kadar sirayet etmesini beklersin? Bizde zaten biraz zayıf gidiyordu görünüm. 14.000 puanın altına gelmişti endeks.
0: Şimdi Kospi'de çok sert bir yükseliş oldu zaten bu sene. Hani düzeltmesi oranı normal.
1: Hala ama %78 yukarıda. Tabii yani, geçen hafta %95 yukarıdaydı.
0: Yani inanılmaz bir yükseliş. Fakat diğer tarafta Amerika'daki ekonominin ısınıyor olması bir gerçek. Yani onu yatsıyamayız. Pariteden de görüyorsun, işte Amerikan 10 yıllıklarından da görüyorsun. Yani hisse senedi yatırımı yaparken yatırımcıların şunu düşünmesi lazım. Bir yanda %4,5 dünyadaki en risksiz getiri olarak adlandırılır Amerikan tahvilleri. Bunun da 10 yıllığı %4,5 ise hisse senedi piyasalarında daha yüksek yani bir marjla getiri potansiyeli aramanız gerekir. 4,5 ise diyelim ki 15-20 yukarıya doğru bir marj olması lazım ki hisse senedi yatırımlarını tercih edin. Şu anda o marj gözükmüyorsa dışarıda da onun düzeltmesi yaşanıyor. Yani hareket edebilmeniz için yukarıda yer kalmadıysa biraz aşağıya gerilemek tek çare gibi gözüküyor. Türkiye borsası için ise çok fazla iyimser bir fiyatlama oldu 14.000 üstüne geldiğimiz zamanlarda. Yani faizin yükseldiği bir yerde, enflasyonun düşmediği bir ortamda dışarıda risklerin arttığı, savaşın olduğu bir atmosferde bizim dolu dizgin endeksin prim yapa yapa 14.000'lerin üzerine yerleşip sonra da yoluna devam edebileceğini düşünmemiz biraz fazla iyimserdi. Bir düzeltmeye ihtiyaç vardı. Yeni denklem şurası, enflasyon zannettiğimiz kadar düşmeyecek. Buna bağlı olarak da Türk lirası faizleri zannedilen hızla gerilemeyecek, alternatif olmaktan çıkmayacak. Buna bakarak kendine bir yer edinmesi gerekiyor borsanın. Yani daha yüksek bir TL faiz, daha yüksek bir enflasyona, beklentilere göre, seneye başlarken ki beklentilerimize göre daha yüksek bir enflasyon, buna bağlı olarak daha yüksek bir Türk lirası faiz, daha uzun süre yüksek devam edecek bir Türk lirası faiz oranını dikkate alıp onun iskontosunu endeks üzerinde yapması gerekiyor. Son yapılan düzenlemeler de biraz endeksin kompozisyonunu değiştirir, daha gerçekçi hale getirir endeksi. Bunlarla birlikte ben bir miktar daha düzeltmenin devam etmesini beklerim şahsen.
1: Çok teşekkür ediyoruz Murat Salar. Bu sabah bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir ara, sonrasında Asya piyasalarıyla kapanış için Sadi Kaymaz'la beraberiz.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek. Bloomberg GT Radyo.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran hedef portföyün sunduğu sabah raporu devam ediyor.
1: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la beraberiz. Sadi, piyasalarda bayağı ciddi satış söz konusu diyoruz. Özellikle Güney Kore tarafı daha da sertçe satılıyor ama genel olarak piyasadaki mod cuma günkü Amerika kapanışını müteakip teknoloji üzerinden devam ediyor. Özellikle Nvidia'nın açıkladığı yeni anlaşmalar bile pek bir şeyi durduruyor gibi durmuyor.
2: Evet, açıl hemen tabii şunu belirtmek isterim. Tayvan'daydı biliyorsun Jensen Huang, biz dinleyenler ve bunu bilmeyenler olabilir. Hemen oradan da Kore'ye geçti. Hafta sonu Kore'deydi. Bugün itibariyle dünden bu yana da çeşitli büyük anlaşmalar duyuruyor. Robotik alanında ya da çip alanında, ama senin de dediğin gibi açıl Jensen Huang da kurtaramadı Kore borsasını. Sabah açıldıktan sonra ilk bir saat içerisinde %8'den fazla düşüşle bir kez devre kesmişti. Az önce ikinci kez de devre kesti açıl. %8'den fazla şu anda ben ekranımda düşüşle görüyorum. Devre kesiciden yeni döndü. Hatta %7.85 ile döndü şu an itibariyle. Tabii neden diyenler olabilir. Asya'dan bakınca ya da Kore'den bakınca evet, bazı nedenler çok geçerli, evrensel nedenler ya da Amerika'dan kaynaklı nedenler. Broadcom bilançosu tetiklemişti. Daha sonra istihdam raporu geldi. Fed'in faiz arttırımına yönelik bahislerde bir güçlenme var ama Kore'ye özel olarak baktığımızda açıl serine daha önce de konuşuyorduk. Tabii bireysel özellikle yatırımcılar çok ağırlıkta ve çok aktifler. Onun ötesinde çok ciddi iki hisseye özellikle yığılma vardı. Bunlardan bir tanesi Samsung, bir tanesi eski Hynix. Dolayısıyla bu ayrıca aşağı dönüşlerde bir risk oluşturuyordu. Ve de tabii ki hem bireysel yatırımcılar var açıl, hem de çok ciddi miktarda kaldıraç kullanılıyordu. Dolayısıyla bu gidişata dikkat etmek lazım. Yarın da eğer bu devam ederse kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesi ve bu işin sosyal boyutlarını da senin de bu hafta içerisinde konuşuyor olabiliriz. Tabii çarşamba günü yanılmıyorsam Amerikan enflasyon verisi var. O da muhtemelen çok belirleyici olacak açıl. Tabii bir taraftan da sen sormadın ama ben hemen devam edeyim açıl. Xi Jinping şu anda Kuzey Kore'de devlet başkanıyla, ev sahibi devlet başkanıyla buluştu. Bazı fotoğraflar gelmeye başladı ama bu geziye tabii Çin, acaba Çin basınında nasıl bakıyor diye baktığımda özellikle Xinhua'da bir başyazı vardı. Başyazıda da diyordu ki açıl, bu tarihi bir başlangıç. Tabii ben bunu şöyle almak istiyorum açıl. Aslında sarılığının aksine Çin ve Rus ilişkileri pek iyi değildi. Özellikle tabii Mao döneminden bakarsak zaten bir düşmanlık vardı. 2015'e kadar da İlişkiler ne böyle rahat bir dille söylemek gerekirse nane moluna mı demek lazım, pek böyle ılımlıca sayılırdı ama 2015'ten sonra özellikle Xi Jinping'in 2012'de iş başına gelmesi, Putin'le 2015'ten itibaren geliştirdikleri dostlukla birlikte son 10 senedir altın dönemini yaşıyor Çin-Rus ilişkileri. Aynı şekilde Kuzey Kore ile ilişkiler de bir 10 sene öncesine gittiğimiz zaman Baba Kim'in ölümünden sonra çok bozulmuştu açıl. Özellikle Pekin yönetimini suçlayıcı bazı tavırları vardı Kim'in. Uzun süreçine gelmedi. İki taraf gitmedi ama Xi Jinping'in 2019'daki bir önceki ziyaretinde ilişkiler toparlanmaya başladı. Anladığımız kadarıyla da aynı Rusya gibi şimdi bir başka boyuta ilişkileri atlatmak istiyorlar Kuzey Kore ile birlikte. Yine bir başka açı diyeceğim açıl, sözü sana bırakmadan evvel. Evet, Amerika bir taraftan yükleniyor ama Avrasya açısından baktığımızda, karasal açıdan baktığımızda Ukrayna Savaşı'ndan bu yana 3 tane devletin ilişkileri eskisinden çok daha sıkı oldu. Rusya, Çin ve Kuzey Kore diyeceğim açıl.

0: Asya Notları ile birlikte sabah raporunun da sonuna gelmiş olduk. Hoşça kalın.
1: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
2: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Yeni haftayı başlatıyoruz ancak jeopolitik gelişmelerdeki risk iştahının baskılanması ile birlikte haftayı başlatıyoruz. Karşılıklı çatışmalar devam ediyor. İran ile İsrail arasında karşılıklı saldırıların sürmesi kırılgan ateşkesin bozulabileceğine yönelik endişeleri arttırdığını takip ettik ki piyasalar üzerinde etkisini gösteriyor bugün itibariyle. İsrail'in İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletindeki Mahşehir kentinde bulunan petrokimya tesisini vurduğunu açıklamasıyla birlikte petrol fiyatlarında başta yükselişle birlikte başladı ki özellikle geçtiğimiz hafta Cuma günü gelen tarım dışı istihdam verisinin de güçlü gelmesiyle birlikte bir faiz artışı beklentisi içerisine giren ekonomistlerin karşısında böyle bir senaryo dahilinde aslında biraz daha baskılandığını takip ettik. Wall Street'in tarihi haftalık yükseliş serisi güçlü ABD tarım dışı istihdam verisinin Fed'in bir sonraki hamlesinin faiz artışı olabileceği yönündeki beklentileri derinleştirmesi. Hal böyle olunca düşüşlerde teknoloji hisselerindeki satış dalgası, tahvil getirilerindeki artış ise etkili olmuştu. Piyasalar üzerinde bir nebze olsun rahatlama görülecek mi tartışmaları varken ateşkesin getirimi. Bir de üzerine ateşkesin bozulabileceğine yönelik endişelerin artmasıyla birlikte piyasalarda negatif bir fiyatlama söz konusu. 10 yıllık ABD tahvil getirileri 4.55'e kadar yükselerek 2 haftanın en yüksek seviyesine ulaşmış bulunmakta. Fed beklentilerine yönelik hassas olan 2 yıllık tahvil getirisi 4.18 seviyesine kadar ulaşarak Şubat 2025'ten bu yana ise en yüksek seviyesini görmüş oldu. Nasdaq 100 tarafına bakıyoruz. Nasdaq 100 tarafında ise en büyük düşüşünü yaşayarak yaklaşık %5'lik bir gerilemeye işaret etti. Piyasayı etkileyen diğer bir faktör ise tahvil getirilerindeki artış oldu. Bu durum elbette çok güçlü bir istihdam verisindeki artış faiz indirimine ilişkin beklentileri düşürmesiyle birlikte kaynaklandığını söyleyebiliriz. Yapay zeka sektöründeki gerileme, ABD faiz artışı beklentilerinin güçlenmesi üzerine Orta Doğu'daki çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle petrol fiyatları yükseldiği gibi diğer üçlü olumsuz maddelerle karşı karşıya kalan yatırımcılar hem hisselerde hem de tahvillerde satışa yöneldiğini söyleyelim. MSCI Asya Pasifik tarafına bakıyoruz. Orada %3,2'lik bir gerileme var. Yapay zekaya endeksli olan Güney Kore Kospi'deki düşüşler daha derin. Güney Kore Kospi endeksi %6'nın üzerinde düşüş gösterdi. Güvenli liman olarak tanımlanan ABD dolarındaki performans ise bugünün özelinde G10 para birimlerinin hemen hemen hepsinin karşısında bir değer kazancına işaret etti. Dolar TL tarafında 46 seviyesinden işlem geçiyor. Bunun yanı sıra içeride ise sermaye piyasası kurulunun hafta sonu almış olduğu karar vardı. Borsada işlem gören şirketlerin fiili dolaşımdaki pay oranlarının hesaplamasına ilişkin esaslarda değişikliğe gitmişti. Yine konuşuyor olacağız detayları. Evet, piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıklarına şöyle bir hızlıca bakalım. Risk iştahı baskılanan bir haftaya başlamıştık. Dolayısıyla buradaki üçlü kombinasyon bir tarafta yapay zekaya yönelik endişeler, diğer tarafta jeopolitik gelişmeler, tarım dışı istihdam verisinin güçlü seyri, faiz artışı beklentilerinin bir kez daha öne çıkması piyasalar üzerindeki aslında bu yükseliş serisini bozan baskı oldu. Peki bugün neler öne çıkıyor? Karşılıklı saldırılar öne çıkıyor. İran ve İsrail arasında füze saldırılarının yeniden başlaması tüm bu endişeleri öne çıkartırken Trump faiz indirim vurgusunu yinelemeye devam ediyor. Her ne kadar yinelemeye devam etse de gelen tarım dışı istihdam verisinde bir faiz artışı beklentisinin de öne çıktığını söyleyelim. Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh ile ilk para politikası toplantısına başkanlık etmeye hazırlanırken Trump faiz oranlarını yükseltmesinin yanlış olacağını söyledi. Bir kez daha atamış olduğu aslında isimli arasında bir gerilim ortaya çıkacak mı? 17 Haziran'da bir Fed kararını karşılayacağız. Bu hafta onun öncesinde sessizlik dönemine giriyor Fed yetkilileri. Dolayısıyla oradan herhangi bir mesaj gelmeyecek ama başkanın mesajıyla birlikte başlıyoruz hafta. Cuma günü ABD'de Mayıs ayı tarım dışı istihdam verisinin 88 bin artış göstermesine ilişkin beklenti tam tamına 2 katından fazla oldu. 172 binlik artış gösterdi. Böyle olunca
FED faiz artış yolu da açıldı. Bankalardan yapay zeka dönemine hazırlık. Son aylarda birçok banka işten çıkarma planları açıkladı. Standard Charter 2030 yılına kadar arka ofis pozisyonlarını %15'ten fazlasını kaldırmayı planlıyor ki HSBC ise önümüzdeki 3-5 yıl içinde yine yaklaşık 20 bin çalışanı işten çıkaracağını değerlendirdi. Japonya tarafına bakıyoruz ki orada Mizuho tarafında Financial Group ise önümüzdeki 10 yılda 15 bin idari pozisyonun yaklaşık 5 binini yapay zeka ile değiştirmeyi hedefliyor. Uygulamaya geçiyor muyuz? Yapay zeka istihdamda hangi sektörlerin yerini alacak derken bu süreçte artık uygulama dönemine geçmişiz gibi duruyor. Bu başlıkla birlikte Nvidia CEO'sundan yapay zekada bir alım fırsatı görüyor. Bunu açıkladı ki Nvidia CEO'sundan küresel teknoloji hisselerinde geçen hafta başlayan satış dalgasını bir satın alma fırsatı olarak nitelendirdiğini söyledi. Farklı görüşler de var ancak biraz daha fırsat olarak değerlendirilen görüşler ise daha yoğunlukta olduğunu da hatırlatalım. Efendim hızlıca veri takvimine geçelim.

0: Efendim, evet, bugünün özelinde neleri takip edeceğiz? İhracat pazarları iklim endeksi gelecek bugünün özelinde. Almanya'dan gelecek olan Sentix yatırımcı güveni Haziran'a yine ilişkin saatler 11.30'u gösterdiğinde yine karşılayacağımız veriler arasında olduğunu söyleyelim. Bunun yanı sıra mevsimsel etkiden arındırılmış TÜFE verisi yine odak noktamız olurken Cuma günü enflasyon verisini karşılamıştık. Piyasa beklentilerinin sınırlı da olsa üzerinde gelmişti. Oradaki asıl ana hikaye gıda tarafında bir gerileme yaşanırken diğer tarafta hizmet kalemlerinde ulaştırma hizmetleri temel mallar grubunda ise giyim ve ayakkabının beklentilerinin bir hayli üzerinde geldiğini de hatırlatalım ve dolayısıyla böyle bir enflasyon verisi 1.71'lik artışa işaret etmişti. 1.59'luk bir artış beklentisi de vardı. Bunun yanı sıra hazine nakit dengesini karşılayacağız. Saatler 17.30'u gösterdiğinde fiyat gelişmeleri raporu gelecek. Saatler 18'de aynı saat diliminde ise New York Fed 12 aylık TÜFE beklentisi verisini ise karşılıyor olacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün 4 yıl vadeli TÜFE endeksi 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı ile 1 yıl vadeli ABD doları cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ile 1 yıl vadeli ABD doları cinsi 6 ayda bir kira ödemeli sukun doğrudan satışlarını ise gerçekleştirecek. Yakından takip edeceğiz. Veri takviminde noktalıyoruz. Evet, küresel piyasalardaki aslında baskılanma devam ediyor. Diğer tarafta geçtiğimiz hafta yoğun bir makro veri vardı. Bize nasıl bir sinyal veriyor? Tüm bu detayları kendisiyle konuşalım. Evren Kırıkoğlu bizlerle birlikte. Evren, hoş geldin.
1: Günaydın Pelin, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evren, geçtiğimiz hafta adeta tüm hemen hemen önemli makro veri zincirini karşıladık. Sen de takip ettin. Pazartesi günü büyüme verisiyle açtık. Cuma günü enflasyon verisi, haftanın ortasında istihdam verisi derken içerideki bu kompozisyonla küresel piyasalardaki ana hikayeye bakacak olursak jeopolitik gelişmeler, karşılıklı saldırılar, yükselen petrol fiyatları, tarım dışı istihdam verisinin beklentileri kuvvetlendirmesi ve FED'e ilişkin faiz artışı beklentileri ortaya çıkması. Bize de bu hafta özelinde bu makro verileri de düşündüğün zaman bir faiz artışının yolu açılıyor mu? Nasıl bir haftayı bekliyorsun sen?
1: Evet, yani birden fazla faktör şu an devrede. Senin de özetlediğin gibi hem küresel piyasalarda özellikle cuma kapanışta izlenen oynaklık beraberinde başka değerlendirmeleri zaruri kılıyor. Yani finansal istikrarsızlık risklerine karşı merkez bankalarının tüm dünyada itidalli durması gerektiği zaten belki o gerçeği küresel piyasalardan da görüyoruz. İçerideki tablo biraz daha kendi gündemimizde şekillenmeye, yorulmaya devam ediyoruz. Enflasyon tamamen beklentilere birebir paralel gelmiş olsa da alt detaylarda çok fazla özellikle geride kalan iki aydaki enerji kaynaklı zamlar doğrudan ve dolaylı etkileriyle beraber hariç tutulduğu zaman geri kalan detaylarda Mayıs ayı ve tahmin ediyorum ki Haziran ayı da beklentilerden böyle olumsuz bir veri gelmeyecektir. İşte Mayıs'ın ardından Haziran'da da öyle bir tablo şu an itibariyle beklenmiyor. Dolayısıyla bizim Merkez Bankası şu anki tabloya baktığında küresel riskler orada sermaye akımları üzerinde oynaklık ihtimalini arttırmış ve buna karşı ya yani bu ihtimale karşı biraz daha itidalli bir duruş sergileme ihtiyacı ortada haiz olsa da hem içerideki enflasyon tablosu savaş etkilerinin ötesinde kalıcı bozulmaya işaret etmediği için, yani mevcut revizyonların ötesinde bir ek bozulmaya işaret etmediği için ve büyüme verisinin alt detayları, büyüme temposunda özellikle çeyrekten çeyreğe değişim olarak bakıldığında ve özellikle iç taleple ilgili ana belirleyici kaynaklar yani özel tüketim ve yatırım harcamaları açısından bakıldığında orada belirgin bir hız kaybına işaret ettiği için faiz artışı konusunda yani bu haftaki Merkez Bankası kararı toplantısı faiz artışı tarafında çok aceleci olmasına gerek olmayacaktır. Yani şöyle bir zaten piyasada beklenti iki aydır dile getiriliyordu. Merkez Bankası fonlaması zaten de facto faiz üst banttan geçiyor gecelik. Yani haftalık politika faizi yerine üst banttan şu an %40 seviyesinden şeyler gerçekleşiyor. Fonlama gerçekleşiyor. Acaba haftalık faiz de üst banda eşitleyip oradaki öyle teknik bir uyarlama yapılabilir mi? En azından piyasaya da bankalara da vadeyi bir gecelikten ziyade bir haftalık vadede sunarak biraz daha belki hani öngörülebilirlik katma adına öyle bir teknik uyarlama yapılabilir mi diye bir düşünce vardı. Hani yapılırsa belki onunla sınırlı olabilir faiz hamlesi. Ama onun ötesinde hem işte bütün işte koridoru yükseltmek, işte politika faizini yükseltmek gibi adımlar şu an büyüme verisi ve enflasyondaki dinamik dikkate alındığında çok zaruri durmadığını düşünüyorum. Bu yorumumu biraz daha şey söyleyebilirdim. Yani kesinliği biraz daha emin hani ne kadar eminsin desem enflasyon aylık %1,5'un altına gelmiş olsa daha da şey söyleyebilirdim. Tam beklentiye paralel geldiği için hani mümkün olacaksa böyle bir adım şu an daha olası duruyor gibi diyorum. Enflasyonda bozulma olsa yani 2 ve üzerinde bir oranla açıklansaydı aylık bazda o zaman bu kesin olarak bu teknik adım atılır ve belki sonrasında faiz artışları da dünyanın geri kalanında olduğu gibi söz konusu olabilir diye bir yorum yapardım. Ama şu anki gidişat sanki teknik uyarlama ötesinde başka bir hamlenin Merkez Bankası açısından zaruri olmayacağını düşündürüyor. Bizim bundan sonra da odaklanacağımız konu zaten enflasyon herkesin malumu. Onun ötesinde bu kredi büyüme oranları. Biz bu yayınlarda uzun zamandır ben altını çiziyordum seninle. Kredi büyümesi enflasyonun %30'lara gerilemesiyle beraber artık reel olarak genişleme bölgesinde de bir de istisnaya tabi yani kredi büyümesi kısıtlarına tabi olan krediler onunla ilgili finansal istikrar raporunda da zaten güzel bir şey vardı, çalışma vardı. Toplam kredi akımının yarısını şu an işaret ediyor. Yani %50'si şu an kısıtlamaya tabi. Dolayısıyla krediler aslında faiz oranları yüksek olsa da kısıtlama olarak baktığımızda tamamı büyük kısıtlama altında değil. O tarafta bu işte en son atılan sıkılaştırıcı adım ardından oradaki büyümeyi artık bundan sonra daha yakından takip etmemiz gerekecek. Yani sıkılaşma sanki oralardan gelecek gibi duruyor. Faizler tarafında şu an bence bütün bir koridor sisteminin yukarı revize edilmesi şu şartlarda, şu büyüme tablosunda ve şu enflasyon alt dinamikleri açısından bence çok zaruri değil gibi duruyor bu aşamada.
0: Peki aldığın enflasyon verisi, karşılamış olduğumuz enflasyon verisi diğer tarafta büyüme verisini de işin içerisine koyduğun noktada yıl sonuna ilişkin bir enflasyon beklentinde %30'un üzerinde artık kapatacağını sen de kesin gözüyle bakıyor musun?
1: 30'un üzerine kesin demiyorum ama 30 zaten yaklaştırdık bize revize ettik. Sene içerisinde İran Savaşı kaynaklı olarak ve petrol fiyatlarının enerji maliyetlerine ve dolaylı olarak gıda ve diğer kalemlere yansıması ışığında ve hepsinden önemlisi ataleti kesmesi ışığında. Yani orada enflasyondaki atalet boyutu veri kendi aşağı gelmeye başladığı zaman kendi dinamiğini, kendi aşağı yönlü momentum ataletini yaratabiliyor. Beklentileri kırıp oradaki fiyatlama davranışını o yönde evirdiği için aslında en büyük kaybımız oradan oldu. Yani matematik bir hesap yapacaksan mekanik olarak şu anki mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyonun işte 3 aylık ortalamasının mevcut trendi tabii ki 30'a işaret ediyor. Zaten herkesin malumu çok basit bir yorum onu yapabilmek ama oradaki asıl incelik aylık veri aşağı gelmeye işte eski temposunda cüzi miktarlarda da olsa aşağı gelmeye başlasa o kendi heyecanını diyeyim artık piyasada biraz da halk diliyle kendi heyecanını yaratıp aşağı yönlü seyri biraz besleyebilirdi. Biz en büyük kaybı aslında oradan yaşadık. O beklenti kanalından, fiyatlama davranışı kanalından, o belirsizlik primi kanalından oralardan yaşadık. Dolayısıyla şu anki tablo işte 30'a yakın, 30'un bir miktar altı veya işte ek sürpriz olursa bir miktar üstü gibi duruyor. Onun üstüne ek yani 30 işte 32 ile 35 arası bir seviyeye şu anki tablo ışığında bence bakmıyoruz. O işaret etmiyor. Gerçi tabii İran Savaşı'nın gidişatına ilişkin belirsizlikler hala çok işte kontrolümüz dışındaki alanlarda ama benim de beklentim şu an piyasanın gerek alanına paralel biçimde %30 civarı bir seviyeye işaret etmesi yönünde.
0: Peki büyüme kompozisyonunu biraz değerlendirelim. Büyüme kompozisyonuna baktığın zaman harcama yönlü baktığında farklı bir kompozisyon, üretim yöntemiyle baktığında ise farklı bir kompozisyon vardı. Elbette böyle bir farklılıkta para politikasındaki dizaynı inşa etmekte biraz daha işi zorlaştırıyor gibiydi. Dolayısıyla buradaki ana hikayede büyümede hane halkı tüketiminin baş çektiğini görüyoruz ama Türkiye'nin ekonomik büyümesinin harcamaya dayalı %60-65 oranında olduğu zaten biliniyor. Burada artık tüketimin gelebileceği dip nokta burası Pelin. Tüketim yok. Dolayısıyla yani burada istersen sen politika faizini sadeleştir, 40'a çıkar. Dolayısıyla burada herhangi bir şey bekleme. Yine tüketimin olabileceği nokta budur. Daha da düşüremezsin mi diyorsun?
1: Ben zaten tüketimin o kadar yüksek olduğuna inanmıyorum. Yani büyüme verisinin alt detaylarını birkaç çeyrektir yani bir işte 2 sene desek ortalamada hani 8 çeyrektir zaten eleştiriyorum şeyde. Açıklanan veride orada bir tutarsızlık şeyi var yani hissiyatı var. Bu tabii bunun güzel açıklamaları da var yani Merkez Bankası'nın en önceki çalışmaları var. Bir kere zaten piyasada banknot yok. Yani 200 TL'nin üzerinde banknot yok. En basit şeyde bile artık kredi kartıyla ödemek durumunda kalınıyor her işte. Yani en basit işte ne bileyim bir restorana gittiğinizdeki bahşiş ödemesinden tutun. Aklınıza gelebilecek her şeyde. Artık zaten kimse nakit taşımadığı için bütün işlemler bir kere kart yoluyla geçiyor. Kayıt altına giriyor. Eskiden şey olamayacak, yakalanamayacak şeyde yani verinin bünyesine çekilemeyecek tüm harcamalar bir kere nakit yokluğundan zaten oradan yakalanmaya başlandı. O etki çok çok bence baskın. İkincisi çok fazla artık bu vergiyle alakalı, tahsilatla alakalı çok ciddi bir tahsilat performansında iyileşme var. Şeyler yüksek. Yani zaten işte teknolojik imkanlarla beraber Hazine ve Maliye Bakanı da bu konuyu artık ciddiye alıyor. Dolayısıyla işte bu dijital işte IBAN'dan para gönderimlerinden tut diğer şeye kadar yani vergi raporlamasına kadar eskiye kıyasla daha yüksek bir tahsilat performansı var. Dolayısıyla o da daha fazla oradaki o disiplinin artması da veriye daha fazla yansıyor. Dolayısıyla biz sürekli bir böyle tüketim sürpriziyle karşılaştığımızı düşünüyorum. Bunun veri içerisindeki bir takım tutarsızlık adımları da var. Yani şimdi şu an buradan tabii ekrana grafik yansıtamıyorum ama hani günlük raporlarımda sürekli değindiğim konu büyümeyle ithalat arasındaki tüketim malları olarak da buna bakabilirsin. Grafiği çizdiğin zaman verinin kendi içerisindeki tutarsızlık hala sürüyor. Keza yine aynı şekilde işte bütçe açının ima ettiği seviyelerle ulusal hesaplar altındaki kamu harcamalarının seviyesini reel olarak birbiriyle mukayese ettiğinde de yine bir farklılaşma var. Yani bunların hepsi biraz istatistik tutarsızlıklara olabileceğini düşündürüyor. Yani bence baktığımız zaman orada büyüme evet şeyde yani tüketim harcamaları yüksek gibi duruyor ama gerçekte bence sokağa çıktığımızda veya piyasaya da iş yapan şirketlerle görüştüğümüzde sandığımız kadar yüksek olmadığı görüşündeyim ben. Bu birinci konu. Diğer ikinci konuda şu şekilde bakmak lazım. Bu şey arka planda şeyde ya sadece tüketim özel tüketim harcamaları tarafında oluşan sürpriz değil. Enflasyonun sebepleri arasında yani o tüketimin yarattığı talep baskısının ötesinde biraz daha doğrudan taleple alakalı olmayan piyasanın etkin işleyişine, verimli işleyişine karşı güçler yaratan faktörler de devrede. İşte bununla ilgili mesela rekabet konusunu daha önceden paylaşmıştık. İşte Ticaret Bakanlığı'nın bir tweet'i üzerinden birkaç yayında buna değinmiştik. İşte topraktan işte çiftçinin mesela işte biber fiyatlarında Diyarbakır'da bir örnek vardı. Biber fiyatlarında topraktan mahsulünü alan çiftçinin elde ettiği işte kilogram fiyatıyla

0: Onun marketlerde satış kilogram fiyatı arasında çok ciddi bir fark vardı. Yani normal serbest piyasa işleyişiyle açıklanamayacak farklar vardı. Burada bu kadar fazla yüksek kar marjlarının olduğu alanlarda mesela yeni teşebbüs görmüyoruz. Bu işte demek ki orada rekabetçilikle ilgili bir sorun olduğunu, yani rekabetin, taze rekabetin enflasyonu aşağı çekebilecek şekilde, marjları baskılayabilecek bir şekilde taze rekabetin piyasaya giremediğini, bir yeni oyuncu olarak giremediğini görüyoruz. Bu tabii rekabetle ilgili, piyasaya erişimle ilgili, bir takım bariyerlerle ilgili bir konu. Üretkenlikle ilgili, işte verimlilikle ilgili problemler olduğunu uzun süredir biliyoruz. Şeyle ilgili, işte o beklentiler dediğimiz, ilk başta da enflasyon sorununu atalet diye özetlediğim, oradaki beklentiler kanalında doğrudan para politikasıyla alakalı olmayan alanlar sebebiyle bir güvensizlik oluşabildiğini biliyoruz. Yani enflasyon sadece hani büyüme verisine bakıp da iç tüketim güçlü mü, oradan bir talep baskısı var mı diyemeyeceğimiz kadar farklı faktörlerden de para politikasının kontrolü, doğrudan kontrolü dışındaki faktörlerden de maalesef şekilleniyor. Aslında oralarda odaklanmakta fayda var. Yani sorunu cevaplamak için bir, veri zaten bence gerçek durumu birebir yansıtmıyor. Kaçınılmaz. Doğası gereği bir takım istatistik orada hatalar ve işte konjonktürel şeyler var. Farklılaşma alanları var. İkincisi zaten faktörlerin tamamı da taleple alakalı değil. Yani enflasyonu bu işi yoracaksak. Bu şey çıktı açı grafiği işte popüler, yine herkes bu dönem paylaşıyor. Her ne kadar aşağı gelse de yani eksi seviyeye de derinleşiyor olsa da enflasyon dinamiği bu saydığım talepten bağımsız diğer yapısal konular sebebiyle biraz daha pürüz yaratmaya devam edebilir diye düşünüyorum. O yüzden zaten hızlı adım atmak çok önemliydi. Yani ataleti kırmak için, en azından beklenti kanalını kırmak için önemliydi. O da işte İran Savaşı talihsizlik oldu bu sene. Yani hiç hesapta olmayan bir faktör olarak maalesef tabloyu bozmuş durumda.
1: Peki bu hafta yatırımcı neyi izlemeli Evren? Yani faiz kararına mı odaklanacak, temkinli mi yaklaşacak, gidip faize mi yatırsın parasını, yani para piyasaları fonlarında mı değerlendirme, cazibe devam ediyor? Ne dersin, bu hafta neye dikkat etmeli piyasa?
0: Bu hafta yani veri takvimi olarak baktığımızda içeride gerçekleşme verileri, Nisan ayına ait sanayi üretim ve perakende satışlar ve ticaret satış hacmi endeksleri açıklanacak, ama bize tabii belirleyici olan konu doğrudan Merkez Bankası PPK kararı olacak. Orada hani yurt içi yatırımcı açısından düşünüyorsak zaten seçenekler çok sınırlı. Hani 3-5 tane ana yatırım kalemi kısa vadeli, uzun vadeli olarak hepsini böyle bir tek bir potada değerlendirecek olsak, işte hisse senetleri, sabit getirili menkul kıymetler diyelim veya faiz diyelim, işte bunun şeyine, alternatifine. İşte döviz bazlı şeyler bakılabilir. İşte Eurobond vesaire gibi veya döviz cinsi menkuller gibi bakılabilir. Veya yine işte doğrudan faizle alakalı biraz daha uzun vadeli, orta uzun vadeli olarak bakılacaksa konut genelde alternatif olarak şey çıkıyor. Yani bu tabloda şu an yurt içi piyasada ki zaten çok geniş olmayan sınırlı seçenek havuzunda zaten faizin cazibesi, göreceli cazibesi diyelim, hem bu vadede hem gelecek vadede, hem yurt içi faktörlerle hem küresel faktörlerle zaten yüksek kalmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Yani yakın bir zamanda böyle hisse senetlerinde büyük bir rally tetikleyecek, faizin cazibesini göreceli olarak azaltacak bir faktör içeride veya dışarıda, küresel şeyde de, küresel piyasalardaki gelişmeleri dikkate aldığımızda çok olası durmuyor. Ama takip edilecek haber başlıkları biraz daha yurt dışına doğru odaklanacaktır diye düşünüyorum. Yani Çin'den iki önemli veri var. Dış ticaret verileri ve Çin'in enflasyon verileri açıklanacak. Orada zaten sürpriz oluşuyor bir şeyde. Küresel talep anlamında da olumlu bir şey işaret etmiyor. ABD'de enflasyon verisi açıklanacak. İşte bu en son hafta sonu satışlarda da, piyasa satışlarında da görüldüğü üzere çok fazla büyümenin korkulduğu kadar gevşememesi, istihdamın endişe edildiği şekilde daralmaması ışığında Başkan Trump'ın da faiz indirim baskılarına rağmen orada faizlerde çok fazla aşağı yönlü alan kalmadığı idrak edildi. Bu hafta açıklanacak enflasyon verisi de bu gözle bakılacaktır. Bir de orada tabii değerlemeler çok şeydi. Özellikle bu yapay zeka yatırımları ile ilgili değerlemelerin çok uç noktaya ulaşmış olabileceğine dair ve özellikle şimdi SpaceX şeyi halka arzı yaklaşırken orada değerlemelerle ilgili kaygılar ve bunun diğer dolaylı yansımaları, yani işte özel kredi fonlarından tutun da işte girişim sermayesi fonlarının fiyatlamalarına kadar orada pek çok soru işareti olabileceğine dair kaygı var. Bu da küresel piyasalar üzerinde baskı yaratmaya devam edecektir. Yani bizim içeride faiz hikayemiz özetle hem yurt içi faktörler hem yurt dışı gelişmeler ışığında sanki çok fazla yakın zamanda değişecek gibi durmuyor. Yani ek bir sürpriz gelişme olursa belki bir farklılaşma olabilir, ama dediğim gibi onu da zamanı geldiği zaman yorumlamak lazım diye düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Evren aktardıkların için, detaylar için. Güzel bir hafta diliyoruz sana da. Diyoruz ve efendim kısa bir araya gidiyorum.
2: Reklam. Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
1: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
1: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
3: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.
4: Reklam.
6: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırım üzerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Hızlıca araştırma masasına geçiyoruz. Ve araştırma masasıyla devam ediyoruz. Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, günaydın. Neler aktaracaksın bugün, ajandanda neler var?
2: Pelin, aslında haftanın ilk işlem gününde piyasalara baktığımızda geçen hafta gelen ekonomik verilerin hem yansımalarını gördüğümüz hem de yapay zekanın kâr realizasyonuna gittiği bir küresel hisse senedi performansı gördüğümüzü söyleyebiliriz. Özellikle Wall Street tarafına baktığımızda Trump'ın Liberation Day olarak adlandırdığı günden, yani kurtuluş gününden bu yana en ciddi kayıpları verildiği bir cuma günü işlem kapanışı gerçekleştirdiğimizi söyleyebiliriz. Nasdaq %4'ün üzerinde değer kaybetmişti cuma günkü işlem gününde. Avrupa tarafına baktığımızda ve Asya tarafına baktığımızda ise negatif seyirin devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle Asya tarafında senenin başından beri sıklıkla bahsettiğimiz KOSPI endeksinin iki kere devre kesici bugün uygulandı ve kayıpları hala devam ediyor. Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın hafta sonu Tayvan'da geçirdiği ziyareti ve eski Hynix'in çiplerini kullanabileceğini belirtmesine rağmen diyebiliriz bu tarafta. Yurt içi tarafa baktığımızda bu hafta Merkez Bankası toplantısını karşılayacağız ve bunun yanında da küresel piyasalarda da Merkez Bankası toplantıları gelmeye devam edecek bu hafta. Hem Japonya tarafından hem Avrupa tarafından, Fed tarafından, İngiltere tarafından Merkez Bankası toplantılarını takip edeceğiz. Fakat geçen hafta gelen güçlü verilerle, güçlü ekonomik verilerin bu hafta bir miktar daha hem küresel hisse senedi performanslarına hem de merkez bankalarının karar alma politikalarına yansıyacağını söyleyebiliriz. Özellikle cuma günü gelen beklentinin oldukça üzerinde istihdam verisi, tarım dışı istihdam verisinin yansımalarını göreceğiz. Burada önemli bir nokta var. Çünkü Trump faiz artırımının Fed tarafında faiz artırımının yapılmasının çok da uygun olmasını istemediğini açıklamıştı. Ve aynı zamanda Goldman Sachs'ın da yaptığı bir açıklama var. Bu da Fed'den 2026 yılı içinde herhangi bir faiz indirimi beklemediğini, faiz indirimlerini 2027'ye ötelediydi. Küresel hisse senedi performansına baktığımızda ise piyasa belirleyicileri Fed'in bu toplantıda 25 bas puanlık bir faiz artırımı yapmasını beklediklerini ve bir sonra Ekim'deki toplantıda ise faiz artırım ihtimallerinin %60'a varan ihtimalle artırım talebi beklenti içinde olduklarını söyleyebiliriz. Avrupa tarafına baktığımızda ise neredeyse faiz artırımına kesin gözüyle bakılıyor. Aynı zamanda ABD'den de enflasyon verilerini karşılayacağımız bir hafta geçireceğiz. Bütün bunları bu hafta içinde takip ediyor olacağız.
1: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum. Aktardıkken için detaylar için diyoruz, araştırma masasını noktalıyoruz. Ve borsa açılış beklentisini karşılayalım. Hemen gidelim info yatırma. İsmail Güner bizlerle birlikte. İsmail, hoş geldin. Bu kez karşılıklı

0: Evet, günaydın Pelin. Piyasalar aslında Borsa İstanbul tarafında geçtiğimiz hafta nispeten biraz daha yurt dışına göre pozitif ayrıştı diyebiliriz. Her ne kadar son 3 gündür satış ağırlıklı bir seyir yaşasak da şu anda halen bu sabahki Viyop tarafına da baktığımızda yurt dışına göre düşüşün daha sınırlı kaldığını görüyoruz. En azından ilk açılışta. Veri açısından bu hafta oldukça kritik bir hafta olacak. Özellikle de çarşamba günü bizim Merkez Bankam pardon Perşembe günü bizim Merkez Bankamızın toplantısı var. ECB'nin aynı şekilde ve Amerika tarafında enflasyon verilerini takip edeceğiz. Bütün veriler aslında piyasaları hareketlendirebilecek veriler diyebiliriz. Ama bunun yanında bakıyoruz jeopolitik riskler tekrar geri gelmiş gibi görünüyor. İran ve İsrail arasındaki hafta sonu karşılıklı burada tekrar savaşın başlamasına yönelik yapılan hamleler piyasaları ciddi anlamda tedirgin etmiş gibi görünüyor. Diğer taraftan Amerika tarafında tarım dışı istihdam verisi beklentilerinin oldukça üzerinde gelmiş olması da burada tekrar faiz artırımı yaşanır mı korkusu piyasaları sarmış durumda ve yüksek yani getirildi. Özellikle de uzun zamandır yükselen borsalarda da sert kayıpların yaşanmasına sebep oldu. Bununla birlikte ons altındaki düşüşler bayağı ciddi seviyelere ulaştı diyebiliriz. Özellikle 4400 doların altına indikten sonra şu an 4288 dolara kadar gelmiş durumda. 10 yıllık tahvil faizleri yükselmeye devam ediyor. O yüzden bu hafta oldukça kritik diyebiliriz. Bizim içeriye baktığımızda ise bizde de şimdilik kar realizasyonlarının biraz daha ön plana çıktığı bir ortam yaşıyoruz. Özellikle de Perşembe gününe yönelik bizim piyasamızda da faizlerle ilgili bir değişiklik yapılmayacağı yönelik yasa müzakere yani kendi içerisinde tartışıyor. Ama faiz artırımına yönelik bir psikolojik baskının da olduğunu görüyoruz Merkez Bankamıza karşılık. Özellikle de yabancı yatırım bankaları faiz artırımı konusunda biraz daha zorluyor gibi görünüyor. Özellikle de yıl sonu politika faizinin bu seviyelerin çok daha altında olacağı beklentisine rağmen
1: Evet.
0: şimdilik piyasa burada Merkez Bankası'nın kararı oldukça önemli olacak. Şu an dediğimiz gibi bu sabah itibariyle yurt dışı vadeliler eksi. Amerika Cuma'ya göre biraz daha düşüşü vadelilerde zayıf. Bizde de sınırlı en azından Viyop tarafında %1'in altında bir düşüşle başlamış olmamız şimdilik satışları biraz sınırlandırabilir. 13.850'nin altına pardon üstüne çıktığımız zaman piyasanın rahatlayacağını düşünüyoruz. Onun haricinde 13.600 ve 13.500 seviyeleri kısa vadede destek olarak takip edilecek belli.
1: Peki İsmail, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için. Güzel bir seans günü diliyoruz hem sana hem de Info Yatırım ailesine. Ve efendim programı noktalıyorum. 10.15'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın

0: Şimdi M-Para, şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılır evim.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.
3: Kafayı taktım, çıkardım.

0: QNB Invest piyasa masasını sunar.
1: Günaydın, ben Zeynep Erataman Ünal. Bu bölümde finans masası çiftimiz Bekir Gürdamar'la birlikte karşınızdayız. Bekir, günaydın.
2: Günaydın Zeynep.
1: Şimdi piyasa açılışı öncesi neler bilmek lazım, bir konuşalım. Haftaya nasıl bir başlangıç yapıyoruz? Geçen cuma neleri fiyatladık bir hatırlayalım. İçeride enflasyon, dışarıda tarım dışı istihdamla biz geçen haftayı bitirdik ama sonrası tabii yapay zeka çip hisselerine gelen satışlar, jeopolitik tansiyonda yine yüksek bir seyir, yurt dışındaki risk iştahını biraz daha baskıladı. Fed'den faiz artırım ihtimali bir tam faiz artırımı şeklinde artık fiyatlara girdi. Hatta 30 bas puana kadar bu sabah terminalde vardığını gördük. Tüm bunlar bugün küreselde de etkili. Ama içeride bizi neler etkileyebilir? Özellikle tabii SPK'dan gelen bültendeki açıklamaları biraz sonra daha derinlemesine işleyeceğiz ama önce bir genel piyasa toparlaması yapalım istersen.
2: Yapalım. Şöyle, aslında yurt dışı piyasalara baktığımız zaman, özellikle Asya piyasalarına baktığımız zaman cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan tarım dışı istihdamdan sonra, verisinden sonra, geçen hafta ve önden önceki haftanın açıklanan veriler anlamında total olarak baktığımızda istihdam tarafının güçlü olduğu artık kesinleşmiş gibi. Dolayısıyla bu faizlerin yüksek tutulacağı veya artırılabileceğine ilişkin beklenti ve fiyatlamaları artırdı. Bunun yanına bir de SpaceX halka arzı işte bu hafta içinde, bu hafta sonuna doğru
1: cuma
2: geliyor.
1: Gelecek.
2: Şimdi böyle büyük halka arzlarda illaki likidite açısından bir soru işareti oluşur. Yani yeni halka arza girmek için yeni para girişinin yanında içeride zaten pozisyonu olan kişilerin bu pozisyonlarını değiştirerek halka arza yönelmeleri tarafında. Çünkü çok büyük halka arz. Bu tip büyük halka arzlarda likidite konusunda oluşan soru işaretleri momentumu yüksek olan varlıklarda illaki negatif algılanıyor. Yani bunlarda işte Güney Kore borsasındaki sert düşüşün biraz buna bağlamak o yüzden mümkün. Yani dediğim gibi momentumu takip eden yatırımcılar frene bastığı zaman bu tip hızlı yükseliş rallilerinde düzeltmeler ve düşüşlerin daha diğerlerine göre yüksek olması ihtimali devam ediyor. Burada Asya piyasalarındaki bu sert düşüş, Amerika Birleşik Devletleri'nde teknoloji tarafındaki gerilemeler ancak bunun da kalıcı olup olmayacağı, devam edip etmeyeceği genel olarak tüm sermaye piyasası araçlarına ilişkin algı üzerinde belirleyici olacak. Bunu önümüzdeki birkaç günde netleşmesini bekleriz. Bizim tarafa baktığımız zaman cuma günü negatif bir seyir, haftalık bazda çok ciddi bir haftanın başlangıcındaki yükselişin ardından yine devam eden çarşamba, perşembe, cuma günü negatif görünümle neredeyse kazançların tamamını haftalık bazda geri verdi. Cuma günü 200 puanlık gibi bir düşüş söz konusuydu. Burada olumlu etki veren TÜPRAŞ, Destek Finans, Faktörük ve BİM varken cuma günü, negatif tarafa baktığımız zaman tüm bankaları sayabiliriz. Bankalardaki satış baskısı hızlı bir şekilde devam ediyor, güçlü bir şekilde devam ediyor. %4'e yakın bankacılık endeksi geriledi cuma günü. Böylece haftalık bazda kazançlarını, önemli bir kısmını geri verdi. Haftaya çok iyi bir başlangıç yapmıştı geçen hafta. Yapı Kredi %5'e yakın, Akbank %4 civarında düşüşler. Endeksi de aşağı çeken en önemli bacaklardı diyebiliriz. Endeks 13.660-13.900 bandında hareket etti. Burada artık önceki gibi 250 puan arasındaki dalgalı seyir, kimi zaman aşağı yönlü, kimi zaman yukarı yönlü. Son haftanın 3 işlem gününde de daha çok negatif tarafta devam ettiğini görüyoruz. 13.700'ün hemen altında 13.694 seviyesinde tamamlaması, teknik olarak geçen hafta boyunca konuşmuştuk. Endeksin 13.600-14.200 bandı arasında bir hareket etmesi muhtemel diye konuşuyorduk. Ancak bugün açılışta da negatif bir açılış beklenir. Çünkü petrol fiyatlarında %5'e yakın bir yükseliş var. Gerçi %5'e yakın yükselişe rağmen 97 dolar seviyelerinde hala 100 doların altında olduğuna dikkati çekmek isteriz. Brent petrolün varil fiyatında haftalık bazda çok önemli hareketlerin olmadığını söyleyebiliriz. Geçen hafta itibariyle daha çok düşüş son 2 haftalık düşüşün ardından daha çok bir dengelenme sürecinde olduğunu görüyoruz. O da 93 dolarla 98 dolar arasındaydı. Bugün 97 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu piyasaların etkisi ABD ile İsrail arasındaki savaşta şu anda gelinen noktada ABD biraz da kenarda dururken Trump'ın açıklamalarıyla İsrail ile İran arasında çatışmaların devam ediyor olması ve bugün yarın biteceğine yönelik herhangi bir açıklama veya beklenti oluşmaması nedeniyle önce petrol fiyatlarında yükseliş gördük. Ardından biz de muhtemelen ulaştırma tarafında ve bankacılık hisseleri tarafında yine negatif bir açılış görülmesi muhtemel diyebiliriz. Enflasyonun yüksek kalacağına ilişkin beklentinin desteklediği hisse senetleri var. Savunma sanayi ve teknoloji tarafından bulduğu destekle bu geçen aya kadar endeksli taşıyıcı rolünü üstlenen Aselsan'da ise bu tarafta yurt dışındaki teknoloji şirketlerinde görülen satışların negatif etkilemesi mümkün. Bunu geçen hafta da gördük. Geçen hafta %5 civarında bir değer kaybıyla haftayı tamamladı. Cuma günkü yatay seyre karşın. Döviz kurlarında herhangi bir hareket yok. Altın ons fiyatında ve gümüş fiyatında yaklaşık bir aydır konuştuğumuz gibi artık orada yukarı yönlü hareketlerin sınırlı, aşağı yönlü hareketlerin daha güçlü olduğunu takip ediyoruz. 4300 dolarlara geriledi altın ons fiyatı. Burada riskler, likidite ihtiyacı doğuran herhangi bir gelişme altın fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Ancak bunun da artık yavaş yavaş sonuna gelmiş olabiliriz. Pozisyonunu kapatan kapattı, uzun vadeli taşıyan taşıyacak gibi. Dolayısıyla burada da altın onsunda da herhalde 4200-4400 bandında bir konsolidasyon sürecine girilebilir diye söyleyebiliriz.
1: Şimdi şirket haberlerini de şöyle bir kısaca göz atalım. AGESA tarafında Ocak-Mayıs döneminde prim üretiminin %46 artışla 12,7 milyar TL'ye yükseldiğini öncelikle aktaralım. Sonra Altınay Savunma'dan bir şirket haberi var. Şirket kayıtlı sermaye tabanını 1 milyar TL'den 5 milyar TL'ye çıkarmayı kararlaştırdı. QNB Bank tarafında yine 5 milyar TL'lik tahsili gecikmiş alacakların varlık yönetim şirketine satışına ilişkin haber var. Anadolu Sigorta'da yine Mayıs ayında brüt prim üretimi %13,7'lik bir artış gösterdi. 8 milyar 52 milyon TL'ye yükseldi. CVK Maden'de üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlara uygulanan kurumlar vergisi oranının 2027 ve izleyen dönemler için %25'ten 12,5'a düşürüldüğü açıklandı. CW Enerji'de de şirket Amerika merkezli bir firma ile kendi markası altında güneş paneli üretimine yönelik 2 yıl süreli lisans anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Amerika ve Kanada'da kullanılmak üzere yıllık yaklaşık 100 megawattlık bir üretim yapılması yönünde planlama söz konusu. E-Bebek'te de yine mağaza rakamlarına ilişkin son turu atalım. Orada da e-ticaret kanalından yapılan toplam yine ürün adedinin yine satışlar tarafında 8,9 milyon olduğu belirtildi. Mayıs 2026'da 11,3 milyona yükseldi. 2025 Mayıs'ta karşılaştırılan rakamlar tarafına baktığımızda Borsa İstanbul Yüzyıl Endeksi ise haftayı %0,76 aşağıda karşıladı. 104 puan kadar düşen ana endeksimiz 13.590 puanla ekrana yansıyor. 10 hisse yükselirken 87 hisse düştü. 3 hisse ise güne yatay bir başlangıç yaptı diyebiliriz. Detayına girmeden önce sektör endeksleri geldi karşımıza. Mali endeks %0,91, sanayi endeks %0,50, banka endeksi ise %1,27'lik satışlarla karşımızda yeni haftaya biz başlarken. Bu arada hizmetler endeksinde %1,12, ulaştırmada %1,18 ve turizmde de %0,85'lik yine değer kayıplarıyla karşılaştık. Kurlar cephesinde dolar endeksinin yüzün üstünde hareket ettiği bir sabah uyandı küresel piyasalar. İçeride 46.10.29'da dolar TL'yi, 53.12.80'de ise euro TL hareketini takipteyiz. Dönüyoruz hemen borsaya. Puan bazlı katkılar tarafında Tüpraş, Aselsan, Petkim, Sasa Polyester, Grain Türk. Puan bazlı baskılarda BİM, Margun Enerji, Türk Hava Yolları, Akbank, Koç Holding hisseleri var. Yüzdesel'de en çok yükselen tarafta Petkim, Greentürk, Tüpraş, Altınay Savunma, Genilaş var. Altınay'ın şirket haberini az önce verdik. Petrol fiyatı yine Petkim ve Tüpraş üstünde etkili gibi gözüküyor. Yüzdeselde en çok düşen tarafta Margül Enerji'yi bugün Kontrolmatik takip etti. Girişim Elektrik, Tofaş ve Türk Anadolu Metal ile burada da ilk beşi turladık. Bugün temettü ödemesi olan şirketlerde Şekerbank ve Sümer Varlık Yönetimi olduğunu da ifade edelim. Şimdi öncelikle açılışı sorayım Bekir. Dikkatini çeken unsur var mı?
2: Yani Margül Enerji'nin düşüşü, hızlı düşüşü devam ediyor. Orada yaklaşık 60 lira civarındayken açıklanan toptan satış pazarında hisse satışı 53 liradan, iskontolu 53 liradan satılacağına ilişkin haber sonrası düşüşe geçmişti. 53 liranın biraz altında dengelenmesi beklenebilirdi ancak hala düşüşünü devam ettirdiğini görüyoruz. Burada dediğim gibi Tüpraş, yani petrol fiyatlarındaki yükselişten destek bularak yükseliş eğiliminde hareket ediyor. Açılışta da bunu görüyoruz. Aselsan, ben açıkçası bu açılışta çok olumlu bir açılış olmasını beklemezdim ama teknoloji hisselerindeki satış nedeniyle savunma tarafında buradan destek buluyor. Aselsan'ın şöyle bir iki taraftan bulduğu destek var. Bir, teknoloji yatırımlarıyla bu taraftan teknoloji hisselerine paralel hareket eden bir görünümü var. Bir de savunma tarafındaki güçlü konumu nedeniyle savunma ile ilgili gelişmelerden de hisse senedi fiyatlamaları özellikle doğrudan etkileniyor.
1: Şimdi hemen buradan aslında günün manşet haberine dönelim. Sermaye Piyasası Kurulu fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasında değişikliğe gitti. Düzenlemeye göre fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasında dikkate alınmayan paylar arasına sermaye veya yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların sahip olduğu ve serbest ya da özel fon katılma paylarına verilen paylar da eklendi. Buna ek olarak bir de kurul fiili dolaşımdaki pay oranı verilerinin 15 Haziran itibariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından günlük olarak hesaplanmasına karar verdi. Şimdi önce muhteviyatı konuşalım, sonra da Merkezi Kayıt Kuruluşu boyutunu konuşalım.
2: Evet, şimdi çok önemli bir karar.
1: Evet.
2: Gerçekten.
1: Bekleniyor muydu piyasada, onu da sorayım.
2: Şöyle söyleyelim, aslında bunu en yakından bilenlerden sensin. Defalarca bu yayında konuştuk. MSCI'ın uyarılarını konuştuk. Şimdiye kadar 3 kere dergiye yazdım ben. Endeks kriterleri sorgulanıyor. En son 22 Mayıs'taki yazımda, yani bayramdan bir önceki hafta çıkan yazıda endeksin seçim kriterleri tekrar sorgulanıyor. Bu konuda mutlaka bir şeyler yapılması lazım. MSCI'ın attığı adım çok önemli. Sermaye Piyasası Kurulu'nun da bu konuda gecikmeden önlemler alması bekleniyor diye yazı kaleme almıştık ve bunu da yayınlarda ısrarla söylüyorduk. Dolayısıyla bu gelen çok önemli. Sen teknik olarak detayını açıkladın. Şöyle ben herkesin anlayacağı bir şekilde anlatmaya çalışayım. Şimdi fiili dolaşım oranı patronların, şirket patronlarının elinde tuttukları hissenin dışında, bunlar dışında kalan ve serbest

0: dolaşım dediğimiz, yani alınıp satılabilen yatırımcılar arasında alınıp satılabilen payları fiili dolaşım olarak değerlendiriyoruz. Şimdi burada nasıl bir şey oluyordu? Fiili dolaşımdaki pay oranı endeks kriterleri açısından en önemli kriterlerden, en önemli maddelerden biri. Piyasa değeri, fiili dolaşımdaki payın açık halka açık payların, yani piyasa değeri endekse girip girmeme, BIST 30 endeksine, BIST 50, BIST 100 endeksine girip girmeme açısından en önemli kriterlerden biri. Bunlar MSCI tarafında da böyle. Bir matematiği var bu işin. O matematiğe göre şurada geçerse sonraki dönemde endekse giriyor ya da çıkıyor. Ancak MSCI son düzenlemesinde, son yaptığı düzenlemede bir açıklama yaptı. Ne dedi? Killer Holding'i çıkartmıştı. Endekse girdiğini açıkladıktan sonra gelen yorumlar üzerine tekrar inceleme yapıp Killer Holding'i çıkartmıştı. Neden çıkartmıştı? Bu hisse senedinin fiili dolaşım oranını ben atıyorum. %20 görüyorum kağıt üzerinde. Borsa İstanbul'a MKK'dan yayınlanmış verilere göre. Ancak bunlar bazı özel fonlar tarafından toplanmış %10'u, %15'i ve gerçekte işlem görmüyor. Sadece %3'ü, %5'i işlem görüyor. Bu da benim fiili dolaşım oranı kriterlerimin normalde dışında kalmasına neden oluyor. Kağıt üzerinde görünenle pratikte olanın farklı olması burada endekse girip endeksten çıkma konusundaki kararlar üzerinde yanıltıcı olduğunda daha böyle subjektif ve incelemeye takası inceleme, takasla sahip olunan payları inceleme konusunda MSCI'ye gitmişti. Biz de BIST 100 endeksi, BIST 30 endeksinde bunun çok önemli olduğunu, çünkü halka açıklığı yeterli olmayan hisse senetlerinin bu endekslere girmesi durumunda endeksi olumlu ya da olumsuz yönde çok fazla etkilerken tabana yayılırlığı olmadığından endeksin benchmark olma özelliğini yitirmesine neden olduğunu söylüyorduk. Dolayısıyla bu kararı çok önemli buluyoruz. Yeterli mi? Aslında fonlarla ilgili bir yönetmelik taslağı biliyorsun aracı kurumlara gönderilmişti. Bunlardan gerekli düzenleme değişikliklerle ilgili talepler alınmıştı ve bu son aşamaya geldikten sonra yayınlanacaktı. Dolayısıyla bu kararların onunla birlikte gelmesini bekliyorduk açıkçası. Gelmesini %100 artık bekliyorduk. Çünkü bu endeks belirleme o kadar önemli ki Zeynep. Fonların benchmarkı endeksler olduğu için
1: tabii.
0: Burada manipülasyonla hisse senetlerine işlem sıralarına çok hakim olan gruplar fiyatları dediğim gibi fonlarda hisseleri tutarak dolaşımdaki oranını azaltarak istediği gibi hareket ettiriyorlardı ve bu da endekse girip çıkma yönünde kriterleri sağlamalarına neden oluyordu. Bu da diğer portföy yönetim şirketlerini, portföy yöneticilerini benchmark'a karşı zayıf duruma düşüren bir sonuca neden oluyordu. Bu yüzden endeksin daha kapsayıcı olması, yatırımcılara daha doğru bir ışık tutması nedeniyle bu kararı oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte neler olur, ilave ek tedbirler ve gelişmeler olacaktır. Zaten bekliyoruz bu yönetmenlik taslağı ve tebliğlerin gelmesini bekliyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu son dönemde aldığı hızlı kararlarla gösterdi ki bu konuda da hızlı bir şekilde adım atacaktır. Dediğim gibi en son bir konkordato sonrasında sen de burada Sermaye Piyasası Kurulu incelemeye incelemesi gerekir dediğimizden hemen sonra SPK bu konuda bir soruşturma ve tedbir kararı aldı. Peşine bu endeksle ilgili soru işaretlerini gidermek için en azından şu anda yapılabilecek ne varsa hızlı bir adım attı. Bundan sonra da hızlı bir şekilde, proaktif bir şekilde sektörden de aldığı geri dönüşlerle Sermaye Piyasası Kurulu'nun piyasayı tekrar daha güvenilir, daha şeffaf ve daha yatırımcıya ışık tutan bir hale getirmesini bekliyoruz. Bunu da ilk sinyallerini alıyoruz.
1: Şimdi yayının sonuna doğru gelirken hemen bir bakalım endekse son durum ne? 85 puanlık halen bir eksimiz var. 13.606 puan terminale yansıdı. 83 puanlık düşüşte %0.60'lık bir geri çekilmeye tekabül ediyor. Europower Enerji, Fenerbahçe, Girişim Elektrik şu an en çok yüzdesel bazda artan taraftalar. En çok düşen tarafta Margun Enerji, Kontrolmatik ve İzdemir takip etti. Puan bazlı olarak da katkılarda Destek Finans, Tüpraş, Aselsan, puan bazlı baskılarda Margun Enerji, BİM ve Akbank'ı takip ediyoruz. Şu anda 17 hisse sadece artıya tutulmaya devam ediyor. 82 hisse eksi de 1 hisse yatay şeklinde özetleyebiliyoruz piyasaları. Durum böyleyken piyasa masasını noktalayalım. Yarın sabah güneyine birlikte başlayalım. Hoşçakalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu. Reklam. Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sunar.
1: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, haftanın ilk işlem gününü başlatırken İran ve İsrail arasındaki füze saldırılarının karşılıklı yeniden başlaması piyasa üzerinde bir nebze olsun aslında rahatlama yerine baskılamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yükselişle birlikte açılışı takip etmiştik ancak orada da yapay zeka değerlemelerine ilişkin getirilen endişeler, öne çıkan endişeler ve bunun yanı sıra yapay zeka sektöründeki gerileme derken ve cuma günü alınan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin bir hayli üzerinde gelmesi faiz indirim döngüsünden daha çok Trump'ın aksine faiz artışı beklentilerinin şekillenmesiyle birlikte piyasalar üzerinde baskı oluşturmuştu. Küresel piyasalarda MSCI, Asya Pasifik başta olmak üzere sert satışların yaşandığını takip ettik. Bunun haftanın ilk işlem günde içeriye yansıdığını da takip ediyoruz. Hızlıca bakalım rakamlara efendim. İçeride Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlamaya bakacak olursak yarım puanlık negatif bir seyre işaret ediyor. 21 hissenin yukarı yönü, 78 hissenin ise aşağı yönü performansını yakından takip ederken 13.618 puana kadar gerileyen Borsa İstanbul BIST endeksi var. Bankacılık endeksinde yarım puanlık negatif bir seyir. Sanayi tarafında satışlar 0.56'lık yön. Aşağı maliye endeks tarafında ise 0.37'lik satış hakim olduğunu takip ediyoruz. Ulaştırma tarafına bakıyoruz. Ulaştırma tarafında 0.72'lik yön aşağı. Hizmetler endeksi tarafında 0.80'lik bir geri çekilme yaşanırken turizm endeksi endeks pozitif olarak ayrıştığını takip ediyoruz. 2054 puandan işlem geçerken 0.60'lık pozitif bir seyirle birlikte endeksler arasında pozitif ayrıştığını da söyleyeyim. Dolar TL tarafında 46.10.26 seviyesinden işlem geçiyor. Euro TL tarafında 53.16, Euro dolar çaprazı 1.15.27 seviyelerine kadar geldi. Dolar endeksinde ise güçlü seyir devam ediyor efendim. Evet, burada bu tüm bu başlıklarla yapay zeka sektöründeki gerileme, ABD faiz artışı beklentilerinin güçlenmesi ve Orta Doğu'da çatışmanın şiddetlenmesi nedeniyle bir kez daha güvenli liman olarak tercih edildi ABD doları. G10 ülkelerinin tüm para birimleri karşısında ise değer kazandı. Sterlin dolar çaprazı 1.3342, Euro dolar çaprazına bakıyoruz 1.15.26'lara kadar gelmişti. Tüm bu detayları ise yakından takip ediyoruz. Evet, pariteler tarafında da yine doların seyrini takip ederken içeriye dair dönüp bakalım. Yarım puanlık negatif bir seyir ancak bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılayacağız. İçeride de önemli bir hafta olacak. ECB'den de yine faiz kararını alacağız. Orada da 25 bas puanlık bir faiz artışı bekleniyor. Faiz indirim döngüsü yerine bu kez yine savaşın etkisiyle birlikte faiz artışlarının beklendiği, şekillendiği bir piyasa fiyatlaması da öne çıkıyor. Hemen giderim Nurol Portföy ve Genel Müdür Yardımcısı Sinan Paksoy'dan detayları alalım. Sinan Bey, iyi haftalar diliyorum. Zorlu bir seans günü açılışı var. Çünkü bu kez diyoruz ki yine İran ve İsrail arasında karşılıklı füze saldırıları ve etkilerini konuşuyoruz. İçeride önemli bir hafta, Merkez Bankası haftası. Dolayısıyla yarım puanlık negatif bir seyir var ama görece küresel piyasalara nazaran sınırlı bir tepki vermiş gibi duruyor. Bunu korur mu? Ne dersiniz?
2: Günaydın. Evet, geçen haftadan başlayan hareketlilik bu haftaya da yansıdı. Esasında en başta jeopolitik riskler 8 Nisan'da ateşkes olmuştu. Ve bu iki aydır devam ediyordu ama tam ikinci ayın sonunda artık daha ciddi bir ateşkes ya da barış anlaşması olur mu derken önce İsrail'in Lübnan'a devam eden saldırıları ve sonunda İran-İsrail arasında tekrar başlayan füze saldırıları oradaki gerilimi arttırdı. Amerika sanki şimdilik iki tarafı da sakinleştirmeye ve tekrardan ateşkese masaya çağırmaya çalışıyor gibi gözüküyor. Bu nispeten olumlu tarafı. Ama öyle olmasına rağmen yine de bu hem borsaları etkiledi, en başta petrolü tabii ki %4 civarı bir artış oldu. Cuma nispeten her zamanki bir ateşkes ümidiyle gevşek gibiydi ama 96-97 dolarları gene bugün görüyoruz. Evet, sonucu tabii ne oluyor? Enflasyon ve faiz artışları olarak sizin de bahsettiğiniz gibi yansıyor ve borsalarda negatif yansıyor. Özellikle geçen cumadan başlayan tabii işsizlik rakamlarıyla, geçen hafta 3 tane işsizlik rakamı vardı Amerika piyasalarında. En son cuma günü tarım dışı istihdam rakamları geldi ve beklentinin iki katı gelen rakamlar bir şok etkisi yarattı. Bir önceki ay da revize edildi. Orada da 115 binden 179 bin artış oldu. 85 bin beklenirken 170 bin geldi. Çok ciddi artışlar, ufak farklar da değil. Bir yandan enflasyon var. Şimdi Amerika'da gene çarşamba, perşembe TÜFE, ÜFE açıklanacak. Burada beklentiler TÜFE'de %4.2, ÜFE'de %6.4, yani yüksek oranlar. Hal böyleyken bir tarafta piyasa iyi, istihdam iyi, enflasyon var. Yani faiz indirimi olma ihtimali pek yok. Neredeyse Trump'a rağmen faiz arttırımı bile düşünülebilir. Bu bir tarafı. Öbür tarafta gene yapay zekada, teknoloji tarafında kar realizasyonları hem Amerika'da hem işte Güney Kore hem başta olmak üzere 4000'den 9000'lere gelmiş bir endekste mutlaka kar realizasyonları da peşinden geliyor. Bu bir şüphe uyandırıyor. Hepsi bir taraftan da jeopolitik gelişme, en başta söyledim. Tabii bu borsalara pek yaramıyor. Riskten kaçış oluyor ve gördüğünüz gibi euro dolar paritesi 1.15'lere geliyor. Bu herkesin güvenli liman. Tahvil faizleri 4.58'de 10 yıllıklar. Enflasyondan birlikte tahvile de bir para akışı yok. Bu yüzden genelde dolara ve orada da daha çok günlükte, kısa vadede kalıyor gibi gözüküyor şu anda dünyadaki sermaye hareketlerinde. Bizim borsamıza gelecek olursak, biz geçen hafta beklentilerin üstünde bir enflasyon rakamıyla karşılaşmıştık. 1.70'lerde gelmişti. Bu perşembe günü para piyasası kurulu var. Yani faizde herhalde bir değişiklik yapılmayacak. Bu enflasyonluk düşüş Haziran ayına kaldı ama petrolün bu yukarıda kalması tabii ki ulaştırma ve akaryakıtta fiyatların gerilemesini engelliyor. Dolayısıyla tabii her şeyi etkiliyor. Gene de Haziran'da bir nebze de olsa daha ılımlı bir enflasyon rakamı bekliyor olabiliriz. Bu haftaya bakacak olursak bugün reel efektif döviz kuru gelecek. O geçen Nisan ayında 106.3'tü. Sepet kuru %1.5-1.6 artışı vardı. Enflasyon da ona yakın herhalde aynı seviyelerde, 107 seviyesinde bir reel efektif döviz kuru görürüz ama tabii ki euronun 1.15'lere gelmesi bizim ihracatımız açısından nispeten negatif gibi gözüküyor ihracat şirketlerimiz ve petrolün de bu kadar yukarıda olması ayrıca turizm tarafında hava yollarına esasında negatif etkiliyor. Evet. En çok etkilenen onlar oluyor diyebiliriz. Endeksimiz 13.600 seviyelerinde, burada yatay gibi bugünlük. Esasında 283 dolarda çok kuvvetli bir desteği var. Oraya nispeten yakınız 13.100'lerde. Herhalde burada 13.200-14.000 arasında yatay yani, ve yurt dışı gelişmeleri bekleyen, bir yandan yapay zeka rallisini, bir yandan da İran-İsrail gerilimini izleyen bir piyasa görecek gibiyiz. Herkese iyi seanslar, iyi günler diliyorum.
1: Peki Sinan Bey, bizler de teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Nurol Portföy ailesine ve sizlere de güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim, evet, önemli bir son dakika var. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Son gelişmeler Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte yürütülen görüşmelere duyulan güvensizliği arttırdı diyor. İki ülke arasındaki yaşanan çatışmalar, karşılıklı saldırılar, kırılgan ateşkesin bozulabileceğine yönelik endişeleri arttırmıştı haftanın ilk günü. Tüm bu detayları ve açıklamaları da yakından takip edeceğiz. Bir diğer tarafta geçtiğimiz hafta kritik enflasyon verisini karşıladık. Araştırma masasına geçelim ve detayları konuşmaya devam edelim.

0: araştırma masasıyla devam ediyoruz. Bloomberg ET baş ekonomistimiz Aslı Sabranoğlu Seren ile birlikte. Aslı günaydın, iyi haftalarımız olsun.
1: Günaydın Pelin, iyi haftalar.
0: Evet, şimdi bu hafta önemli olacak. İçeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılayacağız. Diğer tarafta ECB'nin kararları takip edilecek. Geçtiğimiz hafta yoğun bir makro çerçeveydi. Büyüme verisiyle haftayı başlattık. İşsizlik rakamları derken haftayı kapatırken de kritik enflasyon verisini karşıladık. Bugün de mevsim etkisinden arındırılmış TÜFE verisini karşılayacağız. Nasıl bir kombinasyon görürüz biz? Enflasyon verisini sen

0: Nasıl okudun üzerine konuşamadık seninle. Hakikaten faiz kararını etkileyebilecek bir beklenti oluşturdu mu sende?
1: Evet Pelin, gerçekten yoğun bir haftaya giriyoruz. Bu enflasyon cuma açıklandı ama sonuçta bu haftaya da etkileri olacak Merkez Bankası toplantısı öncesinde. Şimdi bu yani bakarsak Mayıs ayı enflasyona dikkatimizi çeken belki birkaç nokta var. Birincisi, gıda enflasyonu aylık 0.5 düştü ama burada daha yüksek düşüş beklentileri vardı. Biraz bunun içine baktığımız zaman özellikle evet taze meyve sebze fiyatlarında ciddi bir düşüş var. %9 civarında. Ama işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düşüş olmadığı, hatta yıllık bazda yükseliş olduğunu görmek mümkün. Biraz da bunu savaşın aslında ikinci etkilerini belki buradan gitmek gerekiyor. Çünkü özellikle işte enerji fiyatlarında gerçi konuşuyoruz ama işte plastikti, ambalajdı, bu tür ürünlerde de burada da fiyat artışları oluyor ve bunun gıda paketlemesi ve diğer alanlarda da etkileri oluyor. Dolayısıyla belki gıda enflasyonunu biraz bu taraftan da bakmak lazım. Evet, yani tarım iyi gidiyor ve bu taraftan bir destek göreceğiz ama diğer taraftan gıda üzerinde aslında savaşın ikinci etkilerini görüyoruz. Hı. Belki bunu söylemek lazım. İkincisi, giyim fiyatları burada çok etkili oldu. %11 civarında bir artış var. Burada da yine belki yine çünkü biliyoruz ki kur etkisi değil buradaki. Gene burada da belki savaşın diğer maliyetleri, işte tedarik zincirindeki sorunlar ve işte biraz belki iç talepte yavaşlamayı konuşuyoruz ama orada ayırmıştık. İşte bazı kalemlerde biraz daha yavaş bir seyir varken bazı kalemler biraz daha canlı gidebiliyor. Biraz bunun etkisi var ama yıllık bazda baktığımız zaman giyim enflasyonu zaten %13'lerde. Aslında çok ciddi bir yani toplamda baktığımızda çok yüksek değil. Buradan onun dışında söyleyebileceğimiz bence birkaç nokta daha var. Bir tanesi kurun aslında ve iç talebin yavaşlığının etkisini özellikle dayanıklı mallarda görmeye devam ediyoruz. Bu taraftaki yıllık artışlar da aşağıya geliyor. Yaklaşık %18'den %16'ya doğru o taraf aslında dezenflasyona destek vermeye devam ediyor. Bunun dışında ne var? Hizmet fiyatlarında son dönemlerde biraz hareketlenme gördük. Ki kira enflasyonu aşağıya doğru gitmeye devam ediyor onu biliyoruz ama yine burada ikinci etkilerden belki söz etmek mümkün. Özellikle ulaştırma, haberleşme gibi gruplarda hizmet tarafında bir hareketlenme var. Burada da yeniden işte enerji maliyetlerinin artışlarının ikinci etkilerinden belki söz etmek mümkün. Topladığımız zaman bugün işte açıklanacak mevsimsel etkilerden arındırılmış enflasyon verileri, çekirdek enflasyon tarafında da yıllık bazda yükselişler gördük. Mevsimselden arındırdığımız zaman bir geçen aya göre bir tık daha bir iyileşme görüyor olabiliriz. Hem BC, hem B'de hem C'de. Geçen ay Nisan ayında oldukça yüksek işte B enflasyonda aylık %2.6, C'de de yaklaşık hatırlamıyorsam %2.5'lik aylık artışlardık vardı mevsimselden arındırılmış. Şimdi biraz daha %2.3, 2.2 gibi biraz daha düşük artışlar görebiliriz. Ama yine de topladığımız zaman çok ciddi bir iyileşme görüyor olmayacağız diye düşünüyoruz. Merkez Bankası'nda yine değerlendirmesi gelecek saat 6'da enflasyonun ana eğilimine ilişkin. Buradaki gelen mesaj Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısı açısından aslında belki bir miktar kritik olabilir diye düşünüyoruz. Ama sanki gelen enflasyon verisi Merkez Bankası her ne kadar aylık olarak aslında 1.7 çok yüksek bir enflasyondan bahsetmiyoruz ama içine baktığımız zaman Merkez Bankası'nı çok rahatlatıcı bir veri olmadığını söylemek mümkün. Hala daha o tedbirli bakış açısını koruması gereken bir veri olduğunu söylemek mümkün. Gene Haziran'da da yıllık bazda enflasyonun yükselmeye devam etmesini de beklediğimizi belki not etmek lazım. Çünkü geçen sene Haziran %1.4 ile oldukça aylık bazda düşük bir baz gösteriyordu. Şimdi bunun üzerinde büyük ihtimalle bir rakam görüyor olacağız Haziran'da da. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman hala daha Merkez Bankası'nın biraz daha temkinli duruşu, şunu koruması gerektiren bir veri var gibi. Bunun dışında da belki şunu söylemek mümkün. Özellikle işte üfede de yükseliş devam ediyor. Biz burada konuşuyoruz. İşte enerji, sadece enerji değil, diğer emtialar, tedarik zinciri ve bu tarafta savaş da sürdükçe bugün yine petrol fiyatı 97 doların üzerinde diye gördüm.
0: Evet. 97 dolar 53 cent.
1: 53 cent aynen. Dolayısıyla buradaki baskı da önümüzdeki dönem devam edecek gibi gözüküyor. Maliyet tarafından gelen baskı. Bu da hem Merkez Bankası'nın para politikası açısından gevşeme alanını oldukça sınırlayacak gibi gözüküyor. Yılın geri kalanında belki de hiç bırakmayacak. Ve de belki bu toplantıda hala daha bir teknik bir faiz arttırımı hala daha gündemde olabilir. Bunu da tekrar bu veri gündemde tutuyor diye düşünmek lazım.
0: Peki aslında önemli olacak diyorsun. %40'a çıkarması sadeleşme olarak mı okunur yoksa kendine alan açtığı için sıkılaşma adımı olarak mı okunur? Üzerine biraz daha o konuda tartışma
1: evet.
0: var.
1: Yani evet orada sadeleşme de demek lazım. Çünkü en son ki toplantıda aslında şöyle bir Fatih Karahan'ın bir yorumu da vardı. Hı hı. Çok uzun süre böyle yani sonuçta asıl politika faizi olan bir haftalık reponun devam etmediği, fonlamanın buradan yapılmadığı bir düzenin çok da tercih edilmediğini söylemiş oldu. Ve bu durum sanki önümüzdeki yani böyle bir fırsat vermeyecekse şu anda enflasyon görece yüksek seyredip de para politikasında gevşeme alanına fırsat vermeyecekse belki bu durumun kalıcı hale gelmesi aslında Merkez Bankası kredibilitesi ve politika duruşu açısından daha da önemli olacak.
0: Peki bakalım. Tüm bu detayları konuşacağız. Konuşmaya devam edeceğiz. Araştırma masasını noktalıyoruz efendim.

0: Ve kısa bir araya gidiyoruz efendim.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Öncelikli yayın.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Evet, küresel piyasalarda sarsıntı devam ediyor. Bir diğer tarafta özellikle asıl hikaye borsada değil, artık bundan sonraki süreçte tahvil piyasasında mı olacak? Trump bir taraftan indirim derken diğer taraftan Fed'e ilişkin piyasa faiz artışını konuşmaya devam ediyor. Petrol artık bir arz hikayesinden daha çok enflasyon hikayesine dönüştüğünün fiyatlaması bu tüm yaşananlar. Altın tarafına bakıyoruz. Politik risk var ama altın beklenen kadar yükselmedi. Buradaki dolar savaşı devam ediyor gibi duruyor. Tüm bu detayları konuşalım kendisiyle. Stratejist Özgür Hatipoğlu bizlerle birlikte. Özgür, hoş geldin.
1: Pelin merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, şimdi Özgür, öncelikle şöyle bir genel soruyla başlamak isterim. İsrail'in İran'a yönelik saldırısı, ardından karşılıklı saldırılar. Piyasalar geçici bir şok olarak mı fiyatlıyor? Bunu şu anki fiyatlamayı o olarak mı görüyorsun? Yoksa yeni bir risk primi dönemi mi başlıyor? Bu başlangıç mı aslında? Ne dersin?
1: Pelin, savaş konusu artık zaten biliyorsun daha çok savaştan ziyade barış konusu olarak anıyoruz biz hepimiz onu. Yazarken de okurken de yurt dışı basında da okurken böyle oluyor. Çünkü orası artık bir süredir barış yoluna girdiğini söyleyebiliriz. Ama şunu unutmamak lazım, daha önce de bahsetmişizdir mutlaka. Bölge son derece instabil bir bölge ve birisi bir yerden bir füze attığında o füzeyi herkes suçunu birbirinin üzerine atabiliyor ve hiçbir zaman da bunun kimin tarafından nereye atıldığı belli olmuyor. Dolayısıyla barış yolunda bu tür tümsekler olacaktı. Bunu zaten biliyorduk. Bu da onlardan bir tanesi. Sadece şöyle anlıyorum okuduklarımdan. Bu seferki bir çatışma diyelim buna, füze çatışması. Bugüne kadarki barış süreci dahilinde bugüne kadarkilerden biraz daha büyük bir çatışma gibi oldu diyelim. Ama yine okuduğum kadarıyla Trump bu konuda İran'a tamam artık herkes yapacağını yaptı, artık masanıza dönün, barış işine girişelim diye mesajlar gönderiyor. Dolayısıyla bu, ben bunu bir risk faktörü olarak görmüyorum. Ama tabii ki yol çetrefilli bir yol. Bir sürü işte tümsekler oluyor, girintiler, çıkıntılar. Bu onlardan bir tanesi. Zaten bakarsak petrol fiyatlaması bundan en fazla etkilenen, o bile o kadar fazla etkilenmedi gibi görünüyor. Kaldı ki bu tür çatışmaların son 2 haftadır 3 haftadır belki de bu tür çatışmaların hepsinde, bu tür haberlerin hepsinde petrol ilk etapta işte %3 %5 kadar yukarı gidiyor, ondan sonra ilk fırsatta tekrar aşağı dönüyor. Evet. Yani piyasa gördüğüm kadarıyla bu hikayeyi biraz daha petrolü satmak için değerlendiriyor.
0: Peki şimdi Özgür, diğer bir tarafta da elbette bu gelişmeler bir piyasa üzerinde faiz artışı beklentisini de güçlendirmiş gibi duruyor. Trump indirim diyor. Kevin Warsh'a atadım. Dolayısıyla bir indirimin gelme ihtimali kuvvetli diyor. Diğer tarafta piyasa ise artışı konuşuyor. Birincisi, Fed gerçekten bu anlamda piyasada bir faiz artışı gerçekleştirebilecek mi? Piyasanın beklentisini gerçekleştirecek mi? Yoksa bu tarım dışı istihdam verisinin hızlı bir geçici etkisi mi olacak?
1: Valla ne yazık ki artık veriler biraz daha ciddi anlamda uzun süre yüksek faiz ortamının devamına evriliyor. Yani enflasyon tarafı, şimdi bu hafta enflasyon gelecek, tekrar göreceğiz ama harcamaya bakıyoruz, problem yok. Gelirlere bakıyoruz, problem yok. İstihdama bakıyoruz, onda da problem yok. Çok ilginç bir şekilde. Hal böyle olunca İnsanlar harcar. Şimdi bir de bakıyoruz hani bu işin bu talep fonksiyonuydu. Yani var ki harcıyorlar. Bir de arz hikayesinden kaynaklı olarak petrol başta olmak üzere yükselen bir enflasyon

0: ortada gözle görülüyor. Ve cuma günkü veriden sonra terminalden baktığımda bırak faiz indirimini, faiz artırımı aslında 12. ay beklentisinden 10. ay toplantısına kadar, yani ya 10. ayda ya da 12. ayda şu an itibariyle bir tane faiz indirimi ve 2027'nin 3. ayında da bir şey artırımı, özür dilerim yanlış söyledim, faiz artışı, 2027'nin de 3. ayında bir faiz artışı daha fiyatlıyor piyasa. Avrupa tarafında da aynı hikaye var. Hatta Avrupa tarafında hemen faiz artırımı fiyatlanıyor swap piyasasında. Böyle baktığımız zaman kaçınılmaz olarak herhalde faizler yukarı doğru yeniden hareketlenecek. Zaten tahvil piyasası da bunu fiyatlıyor. Ama şöyle bir konu var. Yani Kevin Warsh da sonuçta, hani Kevin Warsh olmasaydı, başka birisi olsaydı, o da sonuçta oraya faizi indirmek için geldi. Buna bir yer bulması lazım, bir haklı bir neden bulması lazım. O da ne dedi? Ben gözlem sepetini değiştiriyorum. PCE enflasyonundansa içinde işte enerjinin olmadığı başka bir enflasyon sepetini takip edeceğim. Bunu yaparsa evet, biraz daha enflasyon daha ılımlı bir seviyede olmuş olacak ve indirmek için makul olacak. Bu da şu anlama gelir: arkadaş, ben petrol fiyatını falan geçici görüyorum. Onu enflasyon sepetine dahil etmiyorum. Gerçek enflasyon benim günlük hayatımda daha uzun süre kalıcı olan şeylerdir. Onlar da aşağı geliyor demeye getirecek diye düşünüyorum, ama bence bu piyasada çok eleştiri alır. Onun için Kevin Warsh açısından, Fed açısından çok çok çok zor bir karar faiz indirebilmek şu ortamda.
1: Peki asıl hikaye artık borsada değil tahvil piyasasında olabilir düşüncesine katılır mısın? Yani bugün ABD 10 yıllıklarının 4.55'in üzerindeki seyir 4.57'ye çıktı. 2 yıllıklara bakıyorsun, orada 2 yıllıklarda da bir yükseliş ve Fed faiz politikasına ilişkin hassasiyet var. Asıl hikaye borsada değil tahvil piyasasında diye bir manşet çıkar mıyız?
0: Bence çıkılır. Şu andaki bakış açısı için düşünürsek son derece doğru bir mantık. Şöyle ki, bunun en basiti altına bakmamız lazım. Altına ve dolar endeksine bakmamız lazım. Yani endeksleri ikinci planda bile düşünebiliriz. Cuma günü altına ve paritelere gelen satışın arkasındaki yegane faktör yüksek faiz ortamının daha uzun süre devam edeceği. Çünkü yüksek faiz demek doların albenisinin daha fazla olması demek. O yüzden dolar endeksi yukarı, pariteler aşağı çalıştı. Pariteler yukarı şey aşağı, dolar güçlü olarak yukarı çalışınca hem faiz etkisi hem de dolar etkisi nedeniyle altında da çok sert satış gördük. Şimdi burayı çok güzel birbirini destekleyen bir denklem. Hisseler tarafında ise şöyle bir durum var aslında Pelin. Yani biliyorsun zaten yarı iletkenler, koskoca endeks 1,5 ayda %100'den daha fazla yükseldi. Bunun gibi başka bir sürü şeyleri sayabiliriz, hisse gruplarını sayabiliriz. Bunlar da endeks bazında, alt endeksler bazında yükseldiler. Yani bahsettiğimiz iki tane spekülatif hisse değil. Koskoca alt endeks de olsa bir sürü hisseden oluşan bir endeks, birkaç endeks yükseldi %100 kadar. Dolayısıyla burada bir zaten kar realizasyonu artık çoktan vakti gelmişti. Buna ek olarak bir de yüksek faiz ortamı geldiğinde özellikle büyüme hisseleri dediğimiz, demin bahsettiğim hisseler, tabii bunlar biraz daha paraya ihtiyacı olan projeler için vesaire için, büyüme için paraya ihtiyacı olan şirketler diye düşünürüz. Tabii bazı, hani Tesla'yı vesaireyi düşünürsek değil, ama daha küçüklerini düşünürsek. Dolayısıyla paranın pahalılaşması, kaynak maliyetinin artması bu hisseler üzerine negatif etki yarattı. Asıl gelen satışın da temelinde bu var. Ne yazık ki bu durum bir süre daha geçerli kalabilir. O yüzden endekslerdeki satışın hemen yukarı döneceğini düşünmek fazla iyimserlik olur gibi geliyor bana Pelin.
1: Yani aslında şunu söyleyebilir miyiz? Bugün 10 haftalık yükseliş serisinin sona ermesi, S&P 500'deki hareketleri takip ettiğimiz zaman büyük bir trend değişimi olarak okuyabilir miyiz? Yatırımcılar yoksa artık yani büyüme hikayesinden çıkıp bir kar realizasyon hikayesine mi giriyorlar? Buraya daha temkinli yaklaşıyorsun ama büyük bir trend değişimi için başlangıç demek de çok mu iddialı olur? Ne dersin?
0: Evet, buna bir trend değişimi diyemeyiz. Çünkü çok ciddi bir büyüme var. Çok ciddi büyümenin arkasından gelen karlılık.

0: var. Yani bilanço dönemi yeni bitiyor işte. Görüyorsun hem beklentilerin, analist beklentilerin üzerinde gelen satış ve karlılıklar var, hisse başı kar var. Hem de şirketler bir önceki dönemki satışlarının ve karlılıklarının üzerinde bilanço açıkladılar. Dolayısıyla bu durumda kalıcı bir şekilde satmak pek akıl kârı değil. Yani büyüme var. Ama buradaki yüksek faiz ortamı biraz işi bozuyor. Şimdi burada aslında ben iki tane şeye bakıyordum Pelin. Hani geçen haftaki yazdığım yazılarda bu konuya değinmiştim. VIX endeksi zaten bize haber veriyordu yani bir satışın geleceğini. Fakat piyasa genişliği denen işte market breadth diyorlar. Bu tür indikatörlere baktığımda yani hisselerin yüzde kaçı örneğin işte 200 günlük hareketlinin altına gelmiş işte 52 haftalık 4 haftalık neyse artık hangisine bakılırsa dip yapmış gibi kriterler var. Bunlara baktığımda bunların hemen hemen hiçbirisi bir aşırılıkta değil. Dolayısıyla bu satışlar bence kısa bir süre devam ettikten sonra piyasa bunu alım fırsatı olarak değerlendirir diye düşünüyorum ben. Henüz çünkü piyasa hiçbir şekilde aşırılığa gelmiş değil. Aşırılığa gelmeden önce burada önemli bir dönüş olmaz. Ama yarı iletkenler falan gibi hisseler biraz kalabalık trade'ler olmuştu. Şimdi orayı törpülüyor diyeyim sana.
1: O zaman Nvidia CEO'su Huang'ın yapmış olduğu bir açıklama vardı. Bu düşüşler bir alım fırsatı. Bu söyleme katılmak mümkün müdür? Yani yapay zeka balonundan daha çok yeni sanayi devrinin başladığı bir dönemde özellikle böyle isimlerin yapmış olduğu açıklamalar önemli. Katılır mısın bu söyleme?
0: Ben kesinlikle katılırım ama tabii burada şöyle bir şey var. Şimdi o trade yapmıyordur. Trade yapanlar, fon yönetenler, portföy yönetenler malda kaldılarsa bu sürede tabii ki canları yanmıştır. Ama eğer parada olanlar varsa bence çok iyi alım fırsatları geldi ve gelecekte biraz daha belki satış devam eder diye değerlendiriyorum. Hani alım yapmak için aceleci olmamak lazım. Özellikle bugünkü Amerikan seansını bir görmek lazım. Ama bence bu kadar güçlü bir büyümenin olduğu, bu kadar güçlü işte senin de dediğin gibi ikinci sanayi devriminin olduğu bir ortamda geri çekilmelerde piyasa hep alıcı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki tüm bu aslında dalganın içerisinde Türk lirası varlıklarına da nasıl değerlendirirsin bu bağlamda? Yani bugün küresel fırtına yaşanıyor. Küresel fırtınanın içerisinde Türk lirası. Dolar TL ile başlayalım. 46-10 seviyesi. Sana ne anlam ifade ediyor? Yıl sonundaki beklentini revize ediyor musun mesela?
0: Aslında şöyle, yani dolar TL tabii serbest dolaşımda olan bir döviz gibi görünse de TL aslında kontrollü olan bir döviz. O yüzden bu biraz daha dolar endeksinin hareketinden ziyade rezervlerle ilgili bir konu diyebilirim buna. Burası kontrollü bir şekilde yükselmeye devam edecektir. Çünkü enflasyonun da olduğu bir ortamdayız. O şekilde devam edecektir. Ama tahmin ettiğim kadarıyla belki şu geçtiğimiz son birkaç ayda her aylık olan yükselişinden biraz daha hızlı bir dolar yükselişi olabilir. Ama şunu yine söyleyebilirim. Bence hala dolar TL veya euro TL trade yapmak için ya da spekülatif kazanç peşinde koşmak için iyi bir yatırım aracı değil. Hele faiz bu seviyelerdeyken. İlerleyen dönemde işte şimdi seçim ekonomisi falan konuşuluyor biliyorsunuz. Böyle bir dönemde eğer faizler düşecek olursa borsa bu işten en faydalı olacaktır. Şimdi yeni dönemde bazı kurallar da geliyor. Biraz daha şeffaflık artıyor anladığım kadarıyla. O yüzden ben biraz daha Türkiye'de borsayı daha pozitif görüyorum diyebilirim sana.
1: Peki güzel. Bir yatırımcı açısından bir soru daha sorayım. Genel bir soru olsun bu da. Hangisi en büyük tehdit, hangisi aslında bu dönemin en kazananı olabilecek varlık sınıfı?
0: Yurt içi için mi, yurt dışarısı için mi
1: Küresel,
0: soruyorsun?
1: yurt dışı
0: Küresel, küresel
1: varlıklarda.
0: olarak.
1: Aynen.
0: Valla küresel olarak bir kere hisse senedi piyasası bence çok büyük fırsatlar içeriyor. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Ama Avrupa'dansa Amerika'yı daha çok tercih ederim. Çünkü bu körfez diyorum ağzımız alışmış. İran Savaşı'ndansa en fazla etkilenen yer Avrupa oldu. O yüzden

0: Orası hala bunun acısını çekiyor ve biraz daha görecektir. O yüzden Amerika tarafında hisse senetleri çok iyi. Maalesef hepimizin gözdesi, sevgilisi olan altın ve gümüş bu sene çok iyi performans gösteremeyecek. Çünkü bir süre daha
1: Evet.
0: faizler maalesef yukarıda kalacak. O yüzden o tarafı da çok desteklememek lazım diye düşünüyorum.
1: Peki, stratejist Özgür Atipoğlu. Özgür, çok çok teşekkür ediyorum
0: Ben
1: katıldığın için,
0: teşekkür ederim.
1: değerlendirdiklerin için diyoruz ve efendim programı noktalıyoruz. Hoşça kalın.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, şimdi bir tarafta işsiz sayısı, diğer tarafta işsiz sayısında bir düşüş söz konusu ama diğer tarafta ihracat iklimi endeksi daralma bölgesinde değil, genişleme bölgesinde gibi gösteriyor, sınırlı da olsa. O tarafta bir iyileşme söz konusu grafiklere yansımış gibi duruyor. Ne kadar kalıcı olacak tabii tartışılır. O grafikleri yapacağım, ben sen ne yapacaksın?
2: Ben de aslında istihdamla bağlantılı bir şey yapacağım. Amerika'da Cuma günü tarım dışı istihdam veri de çok güçlü geldikten sonra faiz artırım beklentileri de arttı. Bu konuda Trump'ın bir açıklaması var. Bir onu, bir de Avrupa tarafında da aslında orada daha fazla bu sene 3 faiz artırım beklentisi var. Bunun aslında yanlış bir karar olabileceğine dair uyarılar var. Onlara biraz bakacağım.
1: Yani hatta bu hafta Avrupa'dan bir 25 bas puanlık faiz artışı bekleniyor. Dolayısıyla biz indirim sürecinden bir kez daha 180 derece döndük. Artırım sürecine doğru geçmiş gibi duruyor. Aynen. Hemen başlayalım o halde. Başlasın grafik tüellosu diyoruz. Ve efendim şimdi hemen şöyle bir bakalım. Öncelikli olarak özellikle burada ISO ihracat pazarları iklim endeksi Mayıs ayında 50.3 seviyesine yükselmiş gibi duruyor. Şimdi buradaki bu endeks Türkiye'nin yapmış olduğu ihracatı, yapmış olduğu ülkelerdeki ekonomik aktivitenin durumunu da ölçtüğünü gösteriyor bize. Buradaki süreçte 50,3 eşik değer 50. Yani 50'nin üzerinde bir genişlemeye, 50'nin altında ise bir daralmaya işaret ediyordu. Mayıs 2026 değerine bakacak olursak 50,3 ile birlikte İhracat pazarlarında bir ekonomik faaliyet hala büyüyor ancak sınırlı bir düzeyde. Neye göre sınırlı bir düzeyde? 51'e, 52'ye, 52,8'e göre sınırlı bir düzeyde olduğunu da söyleyelim. Endeks 2023 yılına geldiğimiz zaman zaman zaman 52-53 seviyesinde çıkmıştı. 2024'te ise güçlü bir seyir sürdürmüştü. Mayıs 2024'te 52,8 seviyesine kadar çıktığını da takip ettik. Bugün geldiğimiz noktada 50,3 seviyesiyle ihracat tarafında fena olmayan bir büyüme devam ediyor. Ancak momentum belirgin bir şekilde düştüğünü de söyleyelim. Özellikle şu son 3 veriye baktığımız zaman da belirgin bir şekilde momentumda da kayıp söz konusu. Diğer grafiğe geçelim. Diğer grafik istihdam piyasası. Tartışılıyor, istihdam güçlü. Bu kadar sıkı para politikasına ilişkin. Evet, etkilenen makro veriler içerisinde para politikasını etkilemiş olduğu en son halka oluyor ama derinden de etkilenebiliyor. Ancak bugün geldiğimiz noktada İşkur'a kayıtlı işsiz sayısı Mayıs ayında 252 bin kişinde bir azalma söz konusu olduğunu görüyoruz. Aylık değişken sütunlar, turuncu sütunlar, mavi çizgiyle ise kayıtlı işsiz sayısı. Kayıtlı işsiz sayısında dik bir şekilde aşağı doğru gelme görüyoruz efendim. Bu ne anlamına geliyor aslında? Bu kayıtlı işsiz sayısının 251 binlik bir azalmaya işaret ettiğini görüyoruz aylık değişimdeki baktığımız noktada. Şimdi buradaki ana hikayede özellikle ne olabilir? Yani bu bir tartışmaya da sebebiyet verebilir. Çünkü hakikaten iş gücü piyasasında bir sağlıklı gidişatın resmi göstergesi olabiliyor ama bardağın hem dolu tarafından hem de boş tarafından biraz yorum yapacak olursak eğer, buradaki ana hikayede gerçekten insanların işe yerleşmesinden kaynaklı bir düşüş de olabilir ama ikinci bir ihtimal var. İş aramaktan vazgeçmekten de olabilir.
2: Bunu TÜİK'in geniş tanımlı işsizlik verilerinden görüyoruz. Orada %30'un üzerinde bir seyir var.
1: Aynen öyle. Dolayısıyla 6 yıl iş gücünde 30'luk bir veri oldukça dikkat çekici bir veri. Yani bu iş aramadan vazgeçmekten kaynaklanan bir sert yönlü, aşağı yönlü bir düşüş de olabilir. Ya da İşkur kaydını güncelleme hikayesinin belki orada bir tartışması da olabilir, bilemiyorum.
2: Evet, teknik sebepler mümkün, olması mümkün. Mevsimsel sebepler de var. Mayıs ayında hem tarım hem turizm tarafında işe girişler artıyor ama bu 250 binlik düşüş gerçekten bu mevsimselliği de açıklamanın ötesinde yüksek bir düşüş yaşar.
1: Evet, ama bu ne kadar istihdam yaratan bir veri olur? Orası da tartışılır. Evet, yani mevsimsellikten kaynaklanan bir istihdam yaratımından düşüş mü? Teknik sebepten mi? İş aramaktan vazgeçmekten mi? 6 yıl iş gücünde bunu 30,1 seviyesiyle birlikte net bir şekilde görüyoruz. Hala yüksek orada.
2: Aylık veriler çok söylemiyor. Yani çok fazla bir şey söylemek için imkan vermiyor ama Nisan ayı TÜİK verisi aslında ikinci söylediğine biraz daha işaret ediyor. Orada işsizlik oranı düşüyor. Yani dar tarım olan işsizlik oranı düşüyor ama istihdam rakamı da düşüyor.
1: Düşüyor.
2: Evet, işte. Oradaki işsizliği düşüren şey daha çok senin dediğin gibi iş aramaktan vazgeçenler.
1: İstihdam yarattığı noktada bu veri setini çok daha olumlu değerlendirebilirim ama istihdam yaratmıyorsa eğer bu veri seti, orada biraz daha temkinli de yaklaşmakta fayda var diye düşünüyorum.
2: İnsanların iş aramaktan bulma umudunu kaybetmesi ekonomide aslında çok soğuduğunu da gösteren işaretlerden bir tanesi. Ama dediğim gibi buna aylık veriler aslında biraz trende bakmamız gerekiyor.
1: Trend.
2: Burada aslında uzun zamandır yani son bir yıldır genel olarak
1: yükseliş var.
2: Yükselişler daha baskın
1: evet,
2: aslında.
1: Yükseliş evet. Var doğru kesinlikle.
2: İstihdam demişken Amerika'dan da istihdam verisi geldi. Cuma günü tarım dışı istihdam verisi beklentilerin çok üzerine geldi. Orada da belki mevsimsel etkiler var. Özellikle Dünya Kupası öncesinde Amerikalı otellerin, hizmet sektörü şirketlerinin işe alım yaptığına dair haberlerin aslında bu istihdamı artırdığı söyleniyordu. Ama bu istihdam, bunlar biraz işin teknik ayrıntısı. Bu veri geldikten sonra piyasadaki faiz fiyatlamaları çok sert şekilde gerçekleşti. Fed'in bu seneki faiz artırım beklentileri oldukça yukarı çıktı. Zaten savaş öncesinden bu yana yukarı yönlü bir hareket vardı. Burada zaten yılbaşından bu yana faiz beklentilerini ve ABD'nin 2 yıllık tahvil faizini görüyoruz. Beyaz olan swap piyasalarında yıl sonu için Amerika'da Fed'in faizine dair bugüne göre değişimi görüyoruz. Şu anda 30 bas puan civarında yani bir faiz artırımı kesin. Onun dışında ikinci faiz artırımı bile bir ihtimal olabilir. Düşük bir ihtimal ama olabilir. Bu fiyatlama aslında baktığımızda savaş öncesinde neredeyse iki faiz indirim beklentisi vardı savaş öncesinde. Daha sonra bu kuvvetli bir şekilde yukarı çıkmıştı. Ancak son veriden sonra bunun o savaş koşullarından da daha fazla yukarı çıktığını ve bir tam faiz artırım beklentisine geldiğini görüyoruz. Bu haberi bir de hafta sonu Trump'ın NBC'ye verdiği röportajla karşılaştırırsak burada bir olası bir FED Beyaz Saray çatışmasında önümüzdeki dönemde tekrar yaşanabileceğine dair açıkçası endişeleri artırdı. Trump verdiği röportajda insanlar güçlü tarım dışı istihdam verisi görünce piyasayı satıyorlar çünkü faiz artırım olacağını fiyatlıyor, bekliyorlar dedi. Ancak böyle bir durum yok. Şu anda ABD ekonomisinde herhangi bir faiz artışına gerek yok ifadelerini kullandı. Ancak bir yandan da piyasanın beklentisine baktığımızda FED üyelerinin açıklamalarına baktığımızda burada önümüzdeki dönem yılın ikinci yarısında FED ve Beyaz Saray arasında bazı gerilimlerin yaşanabileceğini şimdiden söyleyebiliriz. Amerika'da durum böyleyken Avrupa'da ise başka bir tartışma var. Avrupa'da acaba fazla mı hızlı gidiyor Avrupa Merkez Bankası, fazla mı hızlı gidecek beklentileri var. Oradaki faiz artırım beklentileri 1 değil 3, neredeyse 3 daha doğrusu. 71 bas puanlık beklenti var. 75 bas puan 3'ten faiz artırma anlamına geliyor. Savaş öncesinde bu yılı çok da faizlere dokunmadan geçireceği beklentisi hakimdi. Savaşla birlikte çok hızlı bir şekilde yükseldi ve Avrupa Merkez Bankası'nın ilki bu perşembe olmak üzere bu yıl 3 faiz artırım yapması fiyatlanıyor. Ancak bazı ekonomistler bu konuya biraz Avrupa Merkez Bankası aceleci ve hatalı davranıyor olabilir uyarısı yaptılar son günlerde. Bunu da 2011 yılına hatırlattılar. 2011 yılında FED genişlemeci politikalar izlerken o dönemin Avrupa Merkez Bankası Başkanı Trichet üst üste 2 faiz artırımına gitmişti görevinin son yılında. Ve Avrupa ekonomisi o dönem resesyona girmiş ve borç krizine sürüklenmişti. Trichet'in yerine gelen Draghi bunun üzerine hemen bir faiz indirim kararı almak zorunda kalmıştı. Onun üzerine parasal genişlemeye gitmişti. Bazı kurtarma planları özellikle başta Yunanistan olmak üzere kurtarma planları devreye girmişti. İşte ekonomistler 2011 yılını hatırlatarak şu anda bir arz şoku var Avrupa'da, yani dünyada petrol kaynaklı olarak diğer enerji kaynakları olarak bir arz şoku var. Tüketici talebi güçlü değil. Bu ortamda bu arz şoku yaşanırken faizleri artırıp talebi kısmak Avrupa ekonomisini tekrar resesyona sürükleyebilir ve bu ileride tekrar hızlı bir faiz indirim sürecine sokabilir. Aynı politika hatasını Avrupa Merkez Bankası tekrar yapmamalı uyarısında bulunuyorlar.
1: 2011'e döndürmeyin bizi yani evet. Diyorlar aslında. Bu resesyon ihtimali çok daha farklı noktaya getirebilir. Faaliyet biraz daha, büyüme biraz daha ön plana çıkabilir Avrupa tarafında tartışmalarda. Bakalım detayları yine konuşuyor olacağız efendim. Hem küresel hem içerideki gelişmeleri aktarmış olduk. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Alara Akgün. Focus'tan herkese iyi haftalar dileyelim. Evet, bu haftaya başlarken geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda dalgalı bir seyrin olduğunu haftanın son işlem gününde görmüştük. Bugüne de seyir ettiğini piyasalardaki dalgalı seyirden izliyoruz diyebiliriz. Çünkü hafta sonu ABD-İran tarafında bir müzakere olacak mı derken ardından İran'ın İsrail saldırısıyla beraber burada büyük bir anlaşmazlığa girildiğine dair birçok mesajın da küresel piyasalardaki fiyatlanmalardan verildiğini gördük. Bu haftaya bakıldığında jeopolitik tansiyonun yanı sıra içeride birçok verinin geldiği bir haftaya adım attık diyebiliriz. Biraz detaylandıralım dilerseniz. Çünkü bu hafta içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran ayı faiz kararı Perşembe günü saatler 14'ü gösterdiğine gelecek. Ardındansa ECB yani Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz kararı aynı gün gelecek diyebiliriz. Bizim Merkez Bankamızdan faizin sabit tutulması beklentisi hakimken ECB yani Avrupa Merkez Bankası tarafında piyasaların %100'ü 25 bas puanlık bir artış olabileceğini fiyatlamışlardı geçtiğimiz haftadan bu yana diyelim ve Cuma günü ise 12 Haziran'da SpaceX yani yapay zeka odaklı mega halk arzların başlangıcında SpaceX'in halk arzı bekleniyor diyelim ve başlıklara göz atalım dilerseniz. Evet, geçtiğimiz hafta önemli veriler gelmişti. Bu hafta devamının geldiğini programın başında biraz sizlere anlatmıştık diyelim ve bugünün öne çıkan başlıklarını ekranlarınıza getirelim. Yine içeriden başlamak gerekirse ISO ihracat iklimi endeksi geldi ve ihracat pazarlarında ılımlı bir toparlanma olduğunu Mayıs ayında verilerden gördük. ISO ihracat iklimi endeksine bakıldığında 50,2'den 50,3'e doğru ılımlı bir hafif toparlanma olduğunu gördük ve 2023 Aralık ayından bu yana endeksin eşit değerin üzerinde kaldığını da sizlere aktarmak lazım. Tabi ISO ihracat tarafına bakıldığında endeksin ılımlı artışında BAE yani Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen güçlü toparlanma ve petrol dışı üretimden kaynaklı olduğunu gördük. Fakat Avrupa piyasalarında yani Avrupa pazarında ise düşüşün hala devam ettiğini görüyoruz diyelim ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. Hürmüz'den sonra Kızıldeniz'de de kriz başladı diyebiliriz. Tabi gözler aslında Hürmüz'ün 100. gündür kapalı kalmasının ardından biraz da Kızıldeniz'e dönmüştü. Çünkü biz bunu 2022 zamanında ve 2023 yazında Kızıldeniz'in Husiler tarafından kapalı kalmasıyla yavaş yavaş bu krizin fragmanını görmüştük şu an yaşadığımız krize. Şimdi ise bakıldığında İran tarafı Husilerin Kızıldeniz'i kapattığını ve İsrail kaynaklı gemilere geçişi şu an itibariyle vermediği haber başlığına yer alıyor diyebiliriz. Ve buradan son başlığımıza geçelim. Yine dışarıdan bir başlık bizleri karşılıyor. Tabii ABD-İran Savaşı'nın 100. gününü geride bıraktık ve her hafta sonu bir müzakere gelir mi derken üzerine farklı söylemler ve İsrail-Lübnan tarafındaki ateşkesin bozulmasıyla beraber aslında burada bir olumlu tarafın ve barışın tam anlamıyla oluşmadığını fakat sıcak savaşın ise ara ara devam ettiğini izliyorduk. IMF Başkanı Georgieva da bu konuda bir uyarıda bulundu ve bu dünya bu kadar şoklara karşı hazırlıklı değil dedi. Yani üst üste son 5 yıldır birçok kriz yaşıyoruz yani Georgieva temelleri hazır bir sistem kurmak lazım çağrısında bulundu ve birçok küresel piyasada aslında olumlu haber akışı geldiği zaman bir anda pozitife dönen bir ortam olduğunun altını çizerek bu süreçten sonra bir müzakere veya olumlu bir sonuç gelirse de burada bakıldığında aslında eski tarafa geri dönülmeyecek bir piyasayla karşı karşıya kalınabileceğinin altını çizdi.

0: Ve buradan bir de rakamlara gitmek lazım. Bakıldığında Borsa İstanbul 100 endeksi içeride 11 Haziran'daki yani Perşembe günü gelecek faiz kararını bekliyor diyebiliriz. Aslında sabah saatleri yarım puanlık bir geri çekilmeyle açılmıştı. 13.590 puandayken şimdi 13.700 puanda seyreden bir piyasayla karşı karşıya kaldık. Savaşın seyriyle savunmanın desteklediği bir fiyatlamanın karşımıza çıktığını gördük. Bir de alt endekslere bakmak lazım. Çünkü sabah saatleri bankacık %1,5 gerideydi. Şu ansa bir toparlanmanın hakim olduğunu gördük. Bankacılık, sanayi tarafı negatif gene bankacılık nezdinde kıyasla. Mali turizm tarafı şu an pozitif ayrışıyor ve ulaştırma tarafı ise negatif ayrışmasını sürdürüyor diyebiliriz. Bir de küresel para piyasalarına bakmak lazım. Çünkü euro dolar çaprazı 2 ayın en düşük seviyesine bu sabah saatlerinde geldi. 1.15-16 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi 100 seviyesinin yani psikolojik seviyenin de üzerine çıkan bir fiyatlamayla karşımıza geldi. Avrupa borsalarına bakmak lazım. Çünkü bu hafta yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile aynı gün dediğimiz gibi ECB tarafından bir faiz kararı gelecek. 25 bas puanlık bir faiz artışı şu an piyasalarda fiyatlanmış durumda diyebiliriz. Tabii küresel piyasalara bakıldığında aslında birçok ekonomist ECB'nin faiz artışı tarafında bir risk olduğunu söylüyor. Çünkü 2 yıl önce burada 2 faiz artışına gidilip ardından burada Mario Draghi yönetiminde tekrardan bir indirime gidilmesiyle küresel bir şok yaşandığını Avrupa pazarının nezdinde konuşuluyordu. Tekrardan aynı senaryo olmaması için uyarılarında yavaş yavaş bu haftanın nezdinde geldiğini gördük diyelim ve şu anda negatif ayrışan bir Avrupa borsasıyla haftanın ilk işlem gününde karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz diyelim ve Amerika tarafında işler nasıl gidiyor bir de o tarafa göz gezdirmek lazım. Çünkü bu hafta Cuma günü mega halka arzların başında SpaceX'in halka arzı bekleniyor demiştik. Şu an vadeliler tarafında S&P 500 ve Nasdaq pozitif ayrışırken Dow Jones tarafında negatif bir ayrışmanın olduğunu gördük. Bakıldığında 17 Haziran'da FED tarafından bir faiz kararı var. Faizde aslında burada bir adımın gelmemesi beklenti nezdinde konuşuluyor. Fakat Cuma günü gelen güçlü istihdam verisiyle beraber bu sene içerisinde birçok yabancı kurum 2 tane faiz artışını fiyatlamış. Fakat Goldman tarafında daha güvencin bir raporun geldiğini gördük. Ve bu sene içerisinde bir artış beklemediğini kendileri söylemişti. Yabancı kurumların aksine bir rapor yayınlamıştı diyelim ve bir de emtia cephesine göz gezdirmek lazım. Çünkü ons altın 100 psikolojik barajının üzerindeyken dolar endeksi 100 psikolojik barajının üzerindeyken şu ansa ons altında ters bir tepki olduğunu gördük. 4300 doların da altında bir fiyatlanma hakim. Ons gümüş 66 dolarda %1,5'luk bir geri çekilmeyle işlem görüyor. Bitcoin 62.000 dolarda ki biz geçen hafta aslında 60.000 doların da altında bir fiyatlanma görmüştük ve %10'lara varan bir geri çekilmeyle haftayı kapattık. Bitcoin nezdinde konuştuğumuzda. Bir de petrol cephesine bakmak lazım. Savaşın aslında daha geçtiğimiz hafta sonu hızlanmasıyla beraber burada bir yükseliş seyrinde olduğunu biz izlemiştik. Şu anda %4 hatta 5 lira varan bir artışın da olduğunu gördük diyelim ve şimdi kısa bir araya gidelim.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg GT Radyo.

0: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Seramik sektöründeki son performansı ve sanayicinin son yatırım iştahını konuşmak üzere çok değerli bir konuğum aklımızda bizlere eşlik ediyor. Hemen davet edelim kendisini. İsveç Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çene, siz bizimlerden. Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Çok teşekkürler Alara Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi haftalar dileyelim Erdem Bey. Çok yoğun veri akışının olduğu yine bir haftaya merhaba dedik sizlerle beraber. Şimdi bakıldığında bu sabah saatleri ISO ihracat iklimi endeksi verisi geldi ve pazarlarda hafif bir toparlanmanın da olduğunu gördük. Tabii şimdi bakıldığında Nisan'da 50,2 olan endeks Mayıs'ta 50,3 değerini aldı. Ilımlı bir toparlanma olarak bunu yorumlayabiliriz ama alt kırılımlara bakıldığında burada Avrupa pazarında bir düşüş oldu ve bu düşüş 3-4 aydır devam ettiğini üst üste görüyoruz. Fakat BAE yani Birleşik Arap Emirlikleri tarafında ise petrol dışı üretimden kaynaklı güçlü bir toparlanmanın da olduğunu gördük. Tabii bu da ABD-İran Savaşı'nın 100. gününü geride bırakmamız ve orada Körfez'den gelen talebin de bizi güçlendirmesinin bir diğer etkili alan olduğunu görüyoruz. Peki siz bunun Haziran'da devamını öngörüyor musunuz ve bu toparlanma bizim için kalıcı bir seyir olabilir mi sizce?
1: Alara Hanım, tabii toparlanmanın devam edip etmeyeceği bölgemizdeki çatışmalara bağlı, savaşlara bağlı. Aslında bütün dünya biliyor ki hemen savaşlar sonrasında müthiş bir potansiyel var. Hem ülke açısından, Türkiye açısından hem bölge açısından büyük bir potansiyel güç birikti, bir talep birikti. Bu hemen bu çatışmaların bittiği sürecin akabinde hızla bölgede büyümeyi hissettirecek. Fakat kısa sürede biter bitmez tartışmaları da bu tedirginliği oluşturuyor. Bu sizin biraz evvel paylaştığınız veriler de aslında bardağın hem dolu hem boş taraflarını görebileceğimiz bir taraf, bir bilgi seti. Öncelikle ihracatta Avrupa dışında talep biraz daha iyileşiyor. Ki daha evvel de konuşmuştuk, özellikle projelerden, Körfez bölgesindeki projeler, evet. Savaşın ilk günlerinden hemen sonra biz projelerimize devam edeceğiz. Bir süre yavaşlasak da mutlaka bitireceğiz diye firmamıza ulaşanlar olmuştu. Keza bu da şekilleniyor. Yani çeşitli yollarla sevkiyatlarını başka şekillerde yapıp projeleri devam ettirmek istiyorlar. Ama bir taraftan da Türkiye'nin en önemli pazarı Avrupa ve Avrupa'da biraz pazarda daralma olduğunu görüyoruz. Bir taraftan da Avrupa'da üretimde de azalma olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunu bütünleşik şekilde analiz etmemiz lazım. Bu bölgenin sorunları çözüldükten sonra Avrupalı şirketlerle Türk üreticilerin mutlaka işbirliklerinin gelişeceğini öngörüyoruz. Çünkü Avrupa yaşlanan nüfusuyla ve hala büyük turizm potansiyeli olduğu için elinde bir tüketim ülkesi olmaya, bölgesi olmaya devam edecek. Dolayısıyla da ürün ihtiyaçları olacak. Biz de bu kadar güçlü bir üretim altyapımızla, tabii ki kendimizi Çin'den, Uzak Doğu'dan, Mısır'dan ayrıştırarak bu ne demek, nasıl ayrıştıracağız derseniz, bir, üretim teknolojilerimizi güncelleyeceğiz. Daha az insanla daha fazla ürün üreteceğiz. İkincisi, tasarıma çok daha fazla önem vereceğiz. Çok klişe gibi geliyor ama bunlar kesin çözümler ve olmazsa olmaz konular. Üçüncüsü de markalaşacağız. Avrupa'da da markalaşacağız. Bu yolda mıyız? Evet, bu yoldayız. Bizim banyo ürünleri sektörümüz, İsveç'in içinde bulunduğu banyo ürünleri sektörü bu yolu kat ediyor. Hem İsveç'e kat ediyor hem rakiplerimiz kat ediyor. O açıdan bütün sektörü takip eden birisi olarak söyleyebilirim. Zorlu bir yol. Bir yılda, iki yılda olmuyor ama bu dönüşüm başladı. Dolayısıyla bütün eleşik baktığımız zaman önümüzde bu potansiyel artışı vardır ama bu savaşın seyrine göre belirlenecektir. Eğer daha hızlı biterse daha hızlı iyileşmeleri göreceğiz ihracat endeksinde. Daha gecikirse, geç de olsa mutlaka göreceğiz. Çünkü bu potansiyel var. Yani daha kötü bir senaryo görmemiz olağanüstü bir durum olmazsa beklenmiyor.
0: Yani en kötüsü görüldü diyorsunuz galiba. Çünkü sizinle daha önceki sohbetlerimizlerden Bey bakıldığında burada aslında katma değerli üretim yapan ve net ihracatçı bir sektör olduğunu, seramik sektörünün altını çizmişsiniz. Şimdi peki Avrupa tarafından gelen güçsüz talep, kur ve burada maliyet baskılarına göz önüne alırsak yılın ikinci yarısında nasıl bir ortamı öngörüyorsunuz? Çünkü savaşın 100. gününü geride bıraktık ve aslında bakıldığında şu an hala bir ilerleme sağlanmış değil. Peki bu süreçte nasıl bir ikinci yarı yıl bekliyorsunuz?
1: Sizin de söylediğiniz gibi tamamen savaşın takvimine bağlı. Ama dediğim gibi bizim için sürpriz olan, olumlu sürpriz olan Körfez bölgesinde savaşın resmi olarak bitmemiş olmasına rağmen taleplerin tekrar başlamasıydı. Dolayısıyla sanki savaşın biteceği satın alındı gibi. Dünkü gelişmeler olumsuzdu ama bunlar da kısa sürede çözülür ümidindeyiz. Öyle ümit ediyoruz. Siyasetçi değiliz ya da dış politikayı takip etmesek de bu kadar yakinen. İş adamı perspektifiyle baktığımızda sanki bunun sonlandırılmak istendiğini hissedebiliyoruz. O yüzden banyo ürünleri sektöründe tabii ki Avrupa Birliği pazarı tartışmasız önemli ve orada büyümek zorundayız. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi yayınlarınızda Amerika'da ciddi bir iyileşme var. Amerikan pazarındaki payımızı artırmak zorundayız tekrar. Bunu rekabetçi ürünlerle ya da fiyatla yapamayacağımız için tamamen teknik ürünler, yeni tasarımlar ve fark yaratarak yapmak durumundayız. Körfez'den de ben bir iyileşme geleceğini düşünüyorum. Bunlar peki, savaşın takvimine bağlı olarak 1-2 ay, 3 ay gecikebilir ama ana hatlarda potansiyel birikiyor. Türkiye'nin özellikle güvenlik politikalarındaki hissettirdiği yapısı, özgüvenli yapısı ülkemize sanayi yatırımı ve ürün talebi olarak da mutlaka yansıyacak. Ama tabii ki bizlerin yani sanayicilerin, üreticilerin üstüne düşen vazifeleri biraz evvel bahsettiğim verim artırma, teknolojiye yöneltme, tasarım yapma ve markalaşma yolundaki hikayemizi normal planladığımızdan daha hızlı yürütmemiz gerekecek.
0: Peki biraz da ihracat tarafını konuşmak lazım. Burada sadece kimyevi maddelerin Mayıs ayında pozitif ayrıştığını gördük. Peki sizin sektörünüzde tablo nasıl şekillenecek yıl sonuna doğru ve burada aşağı yönlü bir revizyon öngörüyor musunuz bu konjektür göz önüne alındığında?
1: Mayıs tabii çalış

0: Ama biz bu yılı geçen yıl gibi kapatabileceğimizi düşünüyoruz. Burada tabii İsveya'nın kendi planlaması açısından kendi ürün portföyünü daha rekabetçi ürünlerden çıkarıp ve miktarsal olarak azaltıp fiyat yüksek ürünlerde, tasarım ürünlerde adet azaltıp satış miktarını koruyacak bir politika izliyor. Bunun için yatırımlar yaptı. Bunun sonuçlarını göreceğiz. Göreceğimizi ümit ediyoruz. Sektöründe benzer şeyler yapacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Geçtiğimiz hafta aslında ihracat rakamlarının yanı sıra bir de enflasyon verilerini almıştık Erdem Bey. Bakıldığında aslında beklentinin de biraz üzerinde gelen rakamlarla karşı karşıya kaldık. Tabii sanayici nezdinden de rakamları biraz konuşmak lazım. Şimdi bu rakamlar finansmana erişim tarafında sanayicinin beklentisini nedenli şekillendiriyor ve bakıldığında faiz indirim döngüsüne ara verildi. Küresel şoklardan da kaynaklı, sebebiyetlerden de kaynaklı tabii ki. Yüksek faiz ortamında yatırım iştahı nasıl şekilleniyor ve sizce bu sene içerisinde en büyük risk yüksek faiz ortamında yatırım iştahının düşmesi mi yoksa talep tarafındaki düşüş mü olacaktır? Ve bunun yanı sıra finansman erişim tarafında ise Merkez Bankamız ve Hazine ve Maliye Bakanlığı birçok da adım atmaya başladı. Reskont kredilerinde limit arttırımlarına gidildi. Döviz dönüşüm desteği uzatıldı Temmuz ayına kadar. Siz bu adım nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ali Hanım, sonuçta bir program uygulanıyor. Bu programın gerekliliği de tartışmasız. Yani programı tartışmamak lazım. Ancak programın şiddetini iyi belirlemeliyiz. Yani program bize sanayide güç kaybı yaşatmayacak dozda yürütülmeli. Aksi takdirde ileriki yıllarda geri alamayacağımız kayıplar yaşarız. Sanayi bugün Almanya için de çok önemli. Hatta karşılıksız dolar basabilme güce sahip Amerika bile sanayi oluşturmak istiyor şu anda. Dünyanın bizden daha batısında ve bizden daha büyük ekonomisindeki gelişmeleri görerek bizim de sanayimizi kollayıp gözetmemiz lazım. Bu program lazımdır, gerektir ama bu programın dozajını öyle bir ayarlamalıyız ki sanayide kapasite kaybetmemeliyiz, üretici kaybetmemeliyiz. Reskont kredilerinde mutlaka günlük limitlerin artışını ümitle bekliyoruz. Merkez Bankamızın bu kararı alması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bir enflasyon var ve üreticiler maliyetlerini bu enflasyonla beraber artırmak zorunda kalıyorlar. Bunun da işletme sermayesi ihtiyacı reskont kredileriyle karşılanıyor.
1: Evet.
0: Bunun enflasyon oranının da artması gerekiyor ki üreticiler aynı işlerine, iş hacimlerini devam ettirebilsinler. Şunu da özellikle belirtmek isterim. Bakın, Merkez Bankası'nın genel faiz rakamları düşmeyebilir. Bu genel ekonomik dengedir. Ama reskont kredileri enflasyon oluşturan bir kredi tipi değildir. Yani ihracat yaparsanız kredi kullanabiliyorsunuz. Bu yüzden reskont kredilerin faizleri ihracatçılara destek manasında azaltılmalıdır, düşürülmelidir. Öbür taraftan da dediğiniz gibi döviz dönüşüm desteği uzatıldı. Bunun için müteşekkiriz, çok teşekkür ederiz. Bunun da sektörel ayrım içermesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani çok yüksek cirolu ve emek yoğun olmayan sektörlerle emek yoğun olan sektörlerin aynı oranda destek alması yerine aynı bütçe rakamında yani bütçeye ilave yük getirmeden bir dengeleme yapıp emek yoğun olan sektörlere daha fazla, olmayanlara daha az vererek bütçeye ilave yük getirmeksizin bir döviz dönüşüm politikası oluşturulmasının da bize lazım olan istihdam yaratan bazı sektörleri koruyup kollamamıza sebep olur diye düşünüyoruz.
1: Evet Erdem Çenesiz, çok teşekkürler değerli katkılarınız için, kolaylıklar dileyelim size.
0: İyi yayınlar diliyorum Ali
1: Çok
0: Hanım. Sağ olun.
1: teşekkürler. Değerli izleyenler, buradan bir diğer konuğumuza gidiyoruz. Vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş bizi bekliyor. Mahmut Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Ala Hanım.
1: Çok teşekkürler Mahmut Bey. Sizinle vergisel süreçleri konuşurken aslında bilinç platformunu çok kez dile getirmiştik. Hatta ilk defa da Bloomberg HT ekranlarında bu süreç gelebilir diye sizden bu yeniliğin açıklamasını duymuştuk. Aslında hafta sonunda gelen bu yenilikle sizin söylemlerinizi teyit eder bir süreçte ilerliyoruz diyelim. Detayları biraz dinleyelim fakat açıklamak isterim başında. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu bilinç platformu uygulamasını devre alıyor ve birçok mükellef ve şirket burada kendi risk skorlarını görebilecek bir uygulamayla karşı karşıya kalacak. Peki bu bilinç platformu ve uyarı sistemi nedir ve ne zaman başlayacak? Detayları biraz sizden dinleyelim tekrardan.
2: Evet, siz de yapmış olduğumuz 13 Nisan'daki yayında ilk defa Bloomberg ekranlarına duyurmuştuk. Dün de Sayın Bakan X platformunda bu konuyu paylaştı. Çalışmalar tamamlandı. Sadece bir iki detay var.

0: Muhtemelen biz bu yılın Eylül-Ekim ayında artık bu sistemin hayata geçmiş olduğunu göreceğiz. Nedir peki bilinç platformu? Önemli bir müessese. Türkiye'deki tüm gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri kendi risk haritasını görecek. Yani vergi denetim kurulu nezdinde kendi pozisyonunu uygulamış olduğu iş ve işlemler nezdinde Maliye Bakanı'nda ben nasıl bir profile sahibim, yapmış olduğum işlerde ne gibi sıkıntılar var, riskli işlemler neler var, bunların hepsini görebilecek bu bilinç platformu bir anlamda ön uyarı sistemi diyebiliriz. Mükelleflerin yapmış olduğu her bir işleme bir risk puanı verilecek. Şimdi bu risk puanları tabii ne anlam taşıyor? Mükellefler nezdinde bunu örneklendirmek gerekirse işte örtülü sermaye, örtülü kazanç, amortisman, kayıt dışı işlemler, bir takım mal ve hizmet alımları da sahte fatura riski gibi tek tek kalemler böyle tadadi olarak sayılacak ve mükellefler sisteme girdikleri zaman kendi esasında Maliye Bakanlığı nezdindeki duruşunu görmüş olacak. Bu risk puanları eğer çok yüksekse bu tabii ki bir inceleme ihtimalidir. Maliye Bakanlığı da diyor ki bu esnada hem kendi insan kaynağını rentable kullanabilmek açısından bu önemli bir duruş, mükelleflere böyle bir pozisyon açıyor. Burada eğer konu yeterince anlaşılmamışsa, yani oradaki risk unsurları mükellef nezdinde bir ihtilafa konu ise ya da mevzuattan kaynaklı bir anlaşılmayan nokta varsa, bu durumda rehberlik hizmeti de talep edebiliyor mükellefler. Bu bir inceleme değildir. Yani bir rehberlik hizmeti talep edildiğinde vergi denetim kurulu bir müfettiş tayin ediyor. Dolayısıyla o vergi müfettişiyle firma yetkilileri bir araya gelip orada belirlenmiş olan risk unsurlarını masaya yatırıyorlar. Yani konu biraz daha berrak hale getirilmiş oluyor. Tabii bu süreç içerisinde vergi denetim kurulu da hata yapmış olabilir. Neticede bu yapay zeka destekli risk analizi merkezinin üretmiş olduğu bir modül. Yani orada da bazı yanlış algılamalar veya hatalar olabilir. Eğer böyle bir durum varsa bu düzeltilecektir Maliye Bakanı tarafından. Şayet ortada herhangi bir hata yoksa, yani mükelleften kaynaklı bir risk unsuru varsa da, bu durumda da vergi mükellefi bu durumu ya düzeltir bir düzeltme beyannamesiyle ya da durumu artık akabindeki gelişmelere bırakmış olur. Tabii ki bu mükelleflere bir vergi incelemesi geçirmeden, herhangi bir cezaya muhatap kılınmadan, gönüllü uyum kapsamında vergi denetim kurulunun mükelleflere sunmuş olduğu bir imkan. Bu önemli. Bir de vergi denetim kurulunun vergi incelemelerinde kaide ekseriyeti oluşturan sahte fatura meselesi var. Burada da biliyorsunuz geçen sene Ekim ayında, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere bir kurgan sistemi devreye alınmıştı. Evet. Yine mükelleflerin mal ve hizmet aldığı mükellefler nezdinde eğer bir sahte fatura riski varsa yine bunu da sistemden firmalar görebilecekler. Yani kimden mal aldıysa veya bir hizmet alımı yaptıysa o firmada eğer bir risk unsuru varsa kendilerine herhangi bir yazı tevdi edilmeden, bir incelemeye sevk süreci yaşanmadan orada o firma ile ilgili riskleri puantaj olarak da görebilecekler ve buna göre bir düzeltme yapıp kendilerini vergi inceleme sürecinden tamamen dezenfekte etme durumları olabilecek.
1: Peki kaç tane kriter var şu an? Çünkü birçok maddeyi saydınız Mahmut Bey. Peki toplamda ne kadarlık bir kriterle şirketler bu platformda var olabilecekler ve kendi skorlarını görebilecekler?
0: Tabii ki yani burada standart kriterlerden tüm firmalar için ya da tüm şahıslar için bir standartizasyondan bahsedemeyiz. Çünkü her firmanın, her sektörün kendine münhasır özel yapıları var. Ancak toplamda şu anda 150'nin üzerinde belirlenmiş olan kriterler var, risk unsurları var. Bu çerçevede yapılan bir düzenleme. Bunlar daha ziyade yani geçmiş yıllarda yapılan denetimlerde ekseriyetle yapılan hatalar biraz daha baz alınarak yapılmış bir düzenleme diyebiliriz. Yani şu aşamada 150'nin bir miktar üzerinde bir parametre istinaden oluşturulmuş bir platform diyebiliriz. Yani şunu da esasında eklemek lazım. Ya bu bir gönüllü uyum projesi Ali Hanım. Vergi hukukunun zaten temel amacı bir ceza kesmek değil. Yani doğru vergilendirme sistemini oluşturabilmek. Vergi denetim kurulu esasında buna öncülük ediyor. Yani gelişmiş vergi idarelerine biz baktığımızda burada mükelleflerin kendi risk haritalarını görebildikleri, önden bilgilendirildikleri...
1: Hemen burada araya girmek isterim.
0: Bir gereği.
1: Mahmut Bey, şimdi mükellefler kendi risklerini görebiliyorlar, fakat bir de karşı tarafın da risklerini görebiliyorlar mı? Ve görebiliyorlarsa KVKK ve vergi mahremiyeti konusunda bir risk unsuru bulunur mu sizce?
0: Burada karşı tarafın riski derken sadece sahte fatura meselesiyle ilgili olarak kurgan sistemi kapsamında bir riski görecekler. Yoksa kendisine tüm mal ve hizmet almış olduğu tüm işletmelerin risklerini de orada göremeyecekler. Yani bu zaten vergi mahremiyeti açısından büyük bir problem doğurur. O zaman her firma kendi mali mahremini diğer firmaya da açmış olur. Vergi denetim kurulunun yapmış olduğu iş ve işlemler böyle bir şey değil. Sadece sahte faturayla ilgili olarak yapılan bir düzenleme ve vergi usul kanunun 5. maddesi de buna zaten müsaade ediyor. Şu anda halihazırda zaten mükelleflere giden kurgan yazılarında da mal ve hizmet almış oldukları işletmeler açısından bir risk varsa o firmanın ismi, fatura tutarı ve fatura ilişkin diğer bilgiler de yer alarak zaten mükelleflere bu konuda yazılı bir bilgilendirme yapılıyordu. Artık bu sistemle beraber böyle bir bilgilendirme yapılmayacak. Zaten bilinç platformunda kimden mal aldıysa ve bu firmalarla ilgili bir sahte fatura riski varsa zaten sistemden kendileri de bunu görebilecekler.
1: Tabii yapay zeka destekli Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından birçok adımın da atıldığını son 200 senedir biz görüyoruz. Peki bu bilinç platformu dışında sizden gelebilecek yeni bir duyum, yeni bir adım var mıdır?
0: 2024'ten beri Vergi Denetim Kurulu tamamen dijitalde denetimi kaydırmış vaziyette.
1: Evet.
0: Sektörel bazlı gözetim çalışmaları şu anda yoğun olarak devam ediyor. Sektörel bazlı olarak çalışmalar devam ediyor. En son sağlık sektörüyle ilgili bir gözetim çalışması başlatıldı. Türkiye'de yaklaşık olarak ağırlıklı olarak yani tıp merkezleri ve doktorlara yönelik olarak 300 civarında önemli görülen yani risk açısından önem atfeden kişilere sağlık gözetim programı çerçevesinde bir süreç başlatıldı. Bunu söyleyebiliriz. Ama bu yılın geri kalan 6 aylık döneminde de başkaca sektörlerde de yine gözetim programları devam edecektir.
1: Evet, vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş. Çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Kolaylıklar dileyelim size de. İyi haftalar.
0: İyi yayınlar diliyorum ben de. Hoşçakalın.
1: Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, fokusu nokta alıyoruz. Saatler 14.45'i gösterene tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.
2: Reklam. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
3: güzeli. Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Break now. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yenin hazır, kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, 30 dakikaya hoş geldiniz. 30 dakikada bugün enerji başlığı ana konumuz olacak. Mehmet Öççü Global Resources Partners ve The London Energy Club Başkanı konuğumuz olacak. Ardından biraz da jeopolitik tarafa bakacağız. Ermenistan seçim sonuçları, olası etkileri üzerinden konuşmaya çalışacağız. Biliyorsunuz hafta başı, yani haftanın ilk işlem günü çok da keyifli başlamadı diyebiliriz piyasalar açısından. Bir fiyatlamalara bakalım önce, rakamlarla görünüm 12 itibariyle bize ne gösteriyor diye. 13.687 puanda Borsa İstanbul yatay negatif seyrettiği bir gün. Hızlıca bir sektörel kırılımlara bakalım, etki nereden nasıl geliyor diye. Bankacılık tarafıyla başlıyoruz her zaman olduğu gibi. Orası pozitif %0,5 kadar. Sanayi tarafta yatay negatife doğru bir görünüm var. Mali tarafta ise %0,22'lik pozitif görünümü takip ettiğimiz bir gün. Şimdi tabii hizmetler negatife dönmüş durumda. Ulaştırma da benzer oranlarda %0,52 biri, 57 diğeri. Turizm tarafı pozitif %0,65 kadar. Paralara bir hızlıca bakalım, sonra bir petrol görünümüne göz atacağız. Dolar TL, Euro TL ve paritede geldiğimiz seviye üzerinden devam edeceğiz. Dolar TL'de 46.10 seviyesini görüyoruz. Euro TL 53'ün üzerinde. Euro dolar çaprazı 1.15-1.11'e geldi. Dolar endeksi yeniden 100'ün üzerine giderken özellikle bu jeopolitik gerilim, İkliminin, belirsizliğin, bir yere oturmayan anlaşma zemini ve bulunamayan anlaşma zemini belki de bir iki ileri bir gideri devam eden retorikle beraber fiyatlamalarda da oynaklık, piyasalarda da yön bulma arayışı kaldığımız yerden devam ediyor. Bakalım bir dediğim gibi Brent petrol, Amerikan tipi altın, emtia tarafında görünüm ne diye, ardından Mehmet Bey ile sohbetimize geçeceğiz. Şimdi Brent petrolde $97.71 seviyesindeyiz. 93.94'lerde bırakmıştık. Amerikan tipinde de $94.61'ten geçiyor işlemler. Spot altının ons fiyatı 89 dolar, özür dilerim. Biraz orada yine geri çekilme var. Burada petrolle ters korelasyonu takip ettiğimiz bir süreci de görüyoruz. Gümüş 67 dolara kadar gelmiş durumda. Bitcoin'de ise 60 doların altını görmüştük. Trump seçildiğinden beri en düşük seviyeleri test eden bir Bitcoin seviyesi var. 63.143 dolarda. Böylece bir görmüş olalım rakamları ve stüdyoya dönelim. Sevgili Mehmet Öççü de yanı başımda. Hoş geldiniz Mehmet Bey.
2: Hoş bulduk. Ne güzel stüdyoda buluşmak.
1: Değil mi? Bence de öyle. En sevdiğim. Nasılsınız?
2: Çok iyiyim. Teşekkür ederim.
1: Gezdim, gördüm, geldim durumundasınız anladığım kadarıyla. Doğru
2: mu? Hep öyle yollardayız biliyorsunuz ama en son Moskova'dan geldim. Orası çok çarpıcıydı benim için.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Peki. Konuşuruz. Moskova, Çin, İran, bu hatlardaki konuşulanlar, gelişmeler önemli. Ama şöyle sizinle bir... Aslında genel perspektifi konuşarak başlamak istiyorum ben müsaadenizle. Şimdi tabii ki enerji tarafını bu son savaş gündemiyle beraber en çok fiyatlar üzerinden konuşuyoruz. Ama aslında sizinle daha önce de konuştuğumuz, konuşmaya başladığımız artık yeni dünya düzeni, paradigma değişimleri, güvenlik stratejilerinin odağındaki itemların, başlıkların da çeşitlenmesi gibi bir dünyanın, bir küresel düzenin içindeyiz. Enerji burada kritik bir yere oturuyor. Dolayısıyla fotoğrafı nasıl çekmek gerekiyor? Enerji dediğimizde önce fiyatları anlıyoruz, evet, ama fiyatların ötesinde ve arkasında şekillenen düzenin paralelinde, yani yeni devletler arası düzen, yeni iş yapma biçimleri, yeni ilişkiler, küreselleşmeden çıkan bir dünya, yeni temalar eşliğinde enerji nereye oturuyor?
2: Çok güzel tanımladınız. Ama ben buna yeni dünya düzeni demiyorum. Yeni dünya düzensizliği.
1: Ha, o da güzel.
2: Çünkü bu yaşadığımız kaotik düzen, küreselleşmeden uzaklaşıyoruz. Korumacı eğilimler giderek daha da artıyor. Kritik mineraller, nadir toprak elementleri, enerji ve iklim değişikliği ve teknolojinin tam kalbine oturmaya başlıyor. Stratejik choke points dediğimiz o dar geçitler malum. Sadece Hürmüz Boğazı değil, Babil Mandep değil, aynı zamanda Malakka Boğazı, Süveyş, Cebeli Tarık, Panama, Türk Boğazları, Karadeniz'in geleceği, bunların hepsi yeni dünya düzensizliğinde çok öne çıkan başlıklar ve bunları da aslında önümüzdeki dönemde iyi tartışmamız lazım. Önümüzdeki dönemde, çünkü Türkiye bunlara ev sahipliği yapacak biliyorsunuz. NATO zirvesi Türkiye'de olacak, çok önemli kararlar alınacak. İklim değişikliği ile ilgili COP zirvesi Kasım'da yine Türkiye'de yapılacak. Buna Türkiye'nin biraz düşünce önderliğini de yapması gerekiyor. Gerekli konseptleri de geliştirmesi gerekiyor. Girişimlerin öncülüğünü yapması gerekiyor. Ama bunun için dediğiniz gibi bu dünyadaki yeni dinamikleri iyi okumamız lazım. Amerika ne yapmaya çalışıyor? Rusya'nın hedefi ne? Bunu gazete, televizyondan, gazetelerden izlemek yerine yerinde gözlediğiniz zaman, oyuncularla birebir konuştuğunuz zaman çok daha iyi hissediyorsunuz. Yani çok ciddi bir dönüşümün ertesindeyiz, hemen öncesindeyiz. Nereye evrilecek? Aslında onlar da bundan haberdar değil çok fazla ama kafalarında bir vizyon var. Hı. Nereye gideceği konusunda. Umarım bizde de vardır. Şimdi enerjiyi bunların hepsinin göbeğine oturtmak zorundasınız. Enerji yoksa hiçbir şey yok.
1: Tabii yani yapay zeka temasından tutun da çip tartışmasına kadar dönüp
2: hepsi,
1: dolaşıp...
2: Hepsi ya da veri merkezleri.
1: Tabii neyle olacak?
2: Şu anda bile o veri merkezlerinin enerji ihtiyacı Japonya'nın toplam enerji tüketiminin ne eşdeğer düzeyde bütün dünyadaki. Bu iki katına çıkacak 2030'a kadar.
1: Şimdi o iki katına çıkacak ve bahsettiğiniz tema inanılmaz büyük bütçelerin ortada olduğu bir temanın ana unsuru. Yani yapay zekadan bahsediyorum. Yapay korkunç zeka değerlemeleri konuştuğumuz, balon mu değil mi tartışmasını yaptığımız, inanılmaz tarihi halka arzlar, çok büyük paralar konuşuluyor. Dolayısıyla burada enerji eğer kritik önemdeyse bu tarafta ne olacağı o temanın dolayısıyla aslında zincirleme bir etkiyle piyasa fiyatlamalarının ve her şeyin belirleyicisi olacak o zaman.
2: Hepsini, yani bunların hepsini artık enerjiyi tek başına konuşamazsınız. Hı hı. Enerji demek teknoloji demek. Teknoloji demek enerji demek. Gıda güvenliği, su güvenliği, imalat sanayi, uzay sanayi, neresinden bakarsanız bakın ticaretler hepsinin tam göbeğinde enerji duruyor. Bir de en son yaşadığımız krizlerde artık enerji üretimi de konuşmuyoruz. Üretim var, her yerde var. İşte Körfez'de hapsolmuş 20 milyon varillik şey var günlük. Ya da LNG, dünya LNG'sinin dörtte biri orada hapsolmuş vaziyette. Üretim var, kapasite var. Orada yoksa Amerika'da var. Kaya gazı, kaya petrolü. Venezuela, Guyana, Rusya. Ama bunların çoğu ya yaptırımlar altında ya da dışarı çıkamıyor. Burada sorun artık akışın jeopolitiği olmaya başladı. Yani akıtabiliyor musunuz talep bölgelerine çıkarttığınız enerjiyi, kritik mineralleri, ham maddeleri, emtiaları. Eğer ulaştıramıyorsanız işte bunu görüyoruz. Fiyatlar 150'ye kadar da çıkabilir. 94'e 91'e iner. Tekrar 96'ya çıkar ufak bir krizle. Benjamin Netanyahu'yu kontrol edemiyorsunuz. Trump bile demiyor. Hizbullah beni vurdu diyor. Lübnan'ı vuruyor. Lübnan'ı vurdu diye İran tekrar füze gönderiyor. Kudüs'e ve değişik kentlere. Karşılığında İsrail tekrar İran'ın kentlerini vurmaya başlıyor. Bu arada adı neyse yani ateşkesin tanımını değiştirmek lazım. Ateşkes başlat, kes başlat. Yani başlat, bu 3 aydır bununla boğuşuyoruz ve piyasalar da bunu satın aldılar aslında. Yani kimse bugünkü fiyata bakmıyor. Bu kriz geçici değil. Devam edecek. Buna nasıl hazırlanırız? Burada da en önemli kavramlardan bir tanesi İran'ın bize göstermiş olduğu direnç ve dayanıklılık da önemli. İran bunca saldırıya İsrail'le ABD'nin birlikte altyapısını mahvetmesini, liderliğini ortadan kaldırmasına rağmen, ticaretini yapamamasına rağmen hala ayakta duruyor. Çünkü 79'daki İslam devriminden bu yana bildiği için bu tür yaptırımların, saldırıların muhatabı olacağını içeride muazzam bir dayanıklılık geliştirdi İthal ikamesi politikaları yoluyla. Bütün hepimize bir ders aslında bu. Yani bizim de başımıza gelecek diye bir şey yok ya da Cezayir'in, Mısır'ın, Fransa'nın başına gelecek diye bir şey yok ama bu tür olasılıklara karşı en kötü senaryolara hazırlıklı olmak lazım. Söz gelimi Çin. Bugün 7-8 ay yetecek kadar petrol rezervi, stratejik petrol rezervini saklıyor. Doğalgazda Orta Asya'ya bağlandı, İrkutsk'a, Rusya'ya bağlandı, Türkmenistan'a bağlandı, Myanmar'dan, Pakistan ekonomik koridorundan. Dolayısıyla ülkeler sadece enerjide değil, gıdada da. Düşünsenize, 3 günlük gıda stokunuzun olmadığını. Tıpkı elektriklerin 5 gün kesilmesinden olduğu gibi. Hayat felç olur. Büyük sosyal çalkantılar ortaya çıkar. Onun için bu kavramı da bence kafamıza çok iyi yerleştirmemiz lazım. Zor zamanlara hazırlık, dayanıklılık, dirençlik. Ben bunu Batı'da görüyorum. Arada Fransa'daki evimde yaşarken oradaki etraftaki insanlarla konuşuyorsunuz. Acaba Rusya saldıracak mı? Nükleer silahlar kullanacak mı? Böyle bir şey olursa hazırlıklı mıyız? Yeterince gıda stoğumuz var mı? Hastaneler yeni krizlere cevap verecek kapasiteye ulaştı mı? Yani dünya artık bunları konuşarak dönüyor. Sadece para piyasalarında ne oluyor? Enerji fiyatları arttı mı yükseltti mi? Ötesinde yeni dünya düzensizliği ki bu daha bir süre devam edecek. Çünkü başat güçler yok. G2 var, Çin, Amerika, ama ikisi birlikte dünyayı kontrol edemiyor artık. Çok kutuplu bir dünyada Türkiye dahil orta güçlü devletlerin de giderek önem kazandığı bir dünyada artık yumruğu masaya vurup istediği düzeni empoze edecek bir güç yok. Onun için biz dahil birçok ülke bu konulara stratejik bakıp hazırlanması gerekiyor. Yani konu sadece ekonomi değil. Hani hatırlarsanız Clinton'un bir lafı vardı. It's economy stupid diyordu. Artık it is geopolitics stupid dememiz gerekiyor herhalde. Çünkü jeopolitika hepsinin önüne geçti.
1: Şimdi Mehmet Bey, o zaman Türkiye'den devam edelim. Kalan bir 10 dakikaya yakın süremizde. Çünkü o zaman Türkiye açısından hep şunu konuşuyoruz. Fırsatlar mı, riskler mi daha belirgin diye, ama galiba soruyu belki şöyle sormak lazım. Stratejik fırsatları yakalayabilmek ve dolayısıyla riskleri minimize edebilmek adına Türkiye'nin hangi adımları atması gerekiyor? Şu ana kadar attığı adımlar bu yönde ne kadar ön almasına, avantaj yakalamasına cevaz veriyor? Jeopolitik iklim, birazdan aslında şu Ermenistan seçimleri üzerinden de bir sormak istiyorum. Tabii. Hazır Moskova'ya da gittim dediniz. Türkiye'nin adımları.
2: Yani buna detaylı cevap vermemi istiyorsanız bu sorunuza, akşam yemeğinde burada yememiz gerekecek herhalde.
1: Keşke öyle bir süremiz olsa.
2: Değil mi? Olsa ne kadar güzel olur. Şimdi Türkiye aslında bugüne kadar nispeten soğukkanlıkla akıllı bir şekilde yönetti karşılaştığı krizleri. İran'daki kriz mesela, yani arada hatalar da oldu falan ama yeterince bulaşmayarak, ara buluculuk konusunda istekli olarak ama sonradan İran'ın tercihi, Türkiye'ye güvenmediği için belki, ya da Türkiye istedikleri vasıflara sahip olmadığı için işte Oman'a kaydı, oradan Cenevre'ye gitti. Cenevre'den sonra biliyorsunuz İslamabad'a gitti. Orada Çin'in etkisi de vardı.
1: Şimdi onu söyleyecektim.
2: Çünkü Pakistan tek başına, evet, bu konuda belirleyici olması mümkün değil. Çin bu savaşın bir an evvel sona ermesini de istiyor. Onun için Pakistan üzerinde büyük gücü var. İran üzerinde de var. Pakistan üzerinden yürütmeye çalışıyor ama gene olmadı. Hatta Trump da gitti biliyorsunuz. Xi Jinping de görüştü. Kesinlikle gündem maddelerinden bir tanesi buydu. Ama oradan bir sonuç çıkmadı. Dolayısıyla Orta Doğu'da yaşanmakta olan krizlere, Rusya-Ukrayna arasında yaşanmakta olan ve Karadeniz'e sıçrama potansiyeli olan, ki yaşadık bazı örneklerini, bu krizlerde mümkün olduğu kadar sıcak çatışmalara girmeden kendini koruyabilmesi. Bunu başardı şimdiye kadar. Risk anlamında önümüzdeki dönemde enerjide, çünkü biz fosil yakıtlarda dışa göbeğimizden bağlıyız. Yani doğalgazda Samsun katmazsak oradaki doğalgaz keşfini, %98 dışa bağımlıyız. Petrolde %94, %95. Fosil yakıtlarda muazzam bir bağımlılık var. Bu ulusal güvenlik sorunu. Yenilebilir enerjide nispeten daha iyiyiz. Kurulu kapasitenin önemli bir kısmı artık elektrikte, özellikle yenilebilir enerjide. Oralarda hazırlandık sayılabilir risklere. Gıda konusunda Karadeniz bir risk alanı olacak. Yani Amerikalılar doğrudan Montreux'e taraf olmasalar da 1936 sözleşmesine, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan üzerinden Pandora'nın kutusunu açmaya çalışabilirler. Çünkü NATO bayrağını, Amerikan donanmasının bayrağını Karadeniz'de, Birinci Dünya Savaşı'nı hatırlayın nasıl başladı. Türkiye o konuda çok hassas. Onun için bizim boğazların geleceği konusu da önümüzdeki dönemde tartışmaya açılabilir. Moskova'da da bu konudaki kaygıyı ilk ağızdan dinledim.
1: Ne Putin'in diyorlar?
2: Danışmanlarından. Bu er ya da geç gündeme getirilecektir Amerikalılar tarafından. Dileriz Türkiye dikkatli davranır. Çünkü statükonun korunması bizim menfaatimize. Birçok ülkenin de menfaatine. Ama eğer Amerika bayrağını Karadeniz'de dalgalandırmak istiyorsa, ki Türkiye buna karşı, Karadeniz'de biz Ukrayna'yla, Gürcistan'la, Romanya'yla, Bulgaristan'la, Rusya'yla beraberiz. Ama eğer bu Ukrayna Savaşı sonucunda Odessa'ya da saldırmaya başladı Rusya biliyorsunuz, orayı da ele geçirirse, zor bir ihtimal ama olabilir, o zaman Karadeniz'i bir şekilde Rus gölü haline getirmeye çalışacaktır. En fazla kıyısı olan ülke olarak biz de bundan olumsuz etkileneceğiz. Eğer zorlanırsak, hani vardı ya George Bush'un, ya bizimdesiniz ya bize karşısınız. O konuda Türkiye zorlanırsa eğer nasıl bir tavır alacağız, bunu bugünden değerlendirmek lazım. NATO zirvesi öncesinde de iyi bir beyin fırtınası yapmak lazım. Trump boşuna gelmiyor orada. Fırsatlar açısından bakarsanız da Türkiye coğrafi konumu itibariyle, hep söylediğimiz, eski diplomat olarak ben de her yerde bunu anlatırım. İşte biz köprü ülkeyiz, doğuyla batı, kuzeyle güney. Bunun avantajları da var, dezavantajları da var. Ama şunu da, enerji konusunda şu görüldü ki mevcut güzergahlar riskli. Yani Hürmüz Boğazı açılsa bile tabii. Biliyoruz ki o risk devam edecek. Babil-Mendeb devam edecek. Süveyş devam edecek. Malakka devam edecek. Dolayısıyla dünyanın yeni güzergahlara ihtiyacı var. Enerjide de, ticarette de. Yatırımlarda da. Yatırımlar ciddi şekilde azalmaya başladı. Bu kriz ortamında yatırımcılar, yani doğrudan yabancı yatırımdan bahsediyorum. Şu anda yani eski dönemleri aratacak kadar azaldı.
1: Borçlanma maliyetleri çok yüksek zaten.
2: Çok yüksek. Krizlere artık dayanıklı değiller. Bir de ülkelere bakıyorlar. Yarın bir gün burada şimdi Çin'de bir savaş çıkarsa, anladığımız, bildiğimiz anlamda geleneksel bir savaş değil ama Amerika ile ABD arasında zaten savaş devam ediyor. Ticaret savaşı, teknoloji savaşı, kur savaşları. Ve Amerika zorluyor oradaki şirketlerini. Tedarik zincirlerinizi başka yere kaydırın diyor. Hindistan'a kaydırın, Endonezya, Vietnam, hatta Türkiye. Oradaki Amerikan şirketleri iki ara bir lirede kaldılar. Çok karlı işler. İmalatı oradan yürütüyorlar. Yarı iletkenler orada. Oradan çıkmaya zorlanıyorlar. Türkiye'ye gelirler mi? Bu bir fırsat olur mu? Körfez'deki sermaye Türkiye'ye aktarılabilir mi? Bu konuda bir takım önlemler alındı ama geç bile kalındı bence. Bunlar, bu tür şeyleri haftasında yapmak lazım. Sıcağı sıcağına. Yatırımcı çok ürkektir ve fırsatı anında yaratmanız lazım. Enerji hatlarında aynı şekilde acaba Körfez'den Kerkük'e kadar bir boru hattı yapılabilir mi süratle?
1: Siz bunu daha önce de dile getirmiştiniz.
2: Ve bu Kerkük'ten sonrası zaten var.
1: Zaten bir altyapısı var. Orası hızla tamamlanırsa o enerji...
2: Bunu biz yapmazsak, gene acele edilmesi gerektiğini söylüyorum. Bunu biz yapmazsak Suriye üzerinden de götürebilirler. İran üzerinden de gidebilir. Başka yollar bulurlar. Onun için bu konularda sürat çağında süratli hareket etmek gerekiyor. Fırsatlar var her zaman. Bunun için de çok akıllı bir liderlik ve akıllı bir diplomasi gerekiyor. Güven vermeniz gerekiyor. Yani hep bahsederim ya, 3G stratejisi. Güven, güven, güven. Hı hı. Size güvenmezlerse ne yatırımcı gelir, ne enerji güzergahlarınızı üzerinden geçirirler, ne ticaret yaparlar sizden. Avrupa Birliği ile ilişkiler. Yani çok çetrefilli bir dosya. Türkiye'de bu hem enerjiyi, hem diplomasiyi, hem güvenliği, hem ekonomi yönetimini hep birlikte yürütmek, entegre bir şekilde ve liyakatlı kadrolarla yönetmek, bu kritik ortamda çok çok çok önemli.
1: Anladım.
2: Bu da insan kalitesine geliyor, dayanıyor. Siz dünyanın en iyi şeyini, politikasını oluşturursunuz, stratejisini yaratırsınız ama onu icra edecek insan kalitesi ve arkasında güçlü siyasi irade yoksa yine bir yere çıkması mümkün değil bunun.
1: Son bir soru, mümkün olduğunca böyle bir iki dakikalık bir cevap rica edeceğim. Birazdan işin siyaset ayağını da konuşacağız Ermenistan seçimleri üzerinden ama tabii yeniden bir Paşinyan dönemi olduğunu anlıyoruz. Burada tabii orta koridorun geleceği de bu süreçte öncesinde de tartışılıyordu, konuşuluyordu. Zengezur tarafında nasıl bir manzarayla karşılaşacağız diye. Bu hattın geleceğine ilişkin şu an manzara bize ne söylüyor sizin durduğunuz, baktığınız yerden?
2: Evet, yani Paşinyan çok akıllı bir strateji izledi. Ayağı yere basan, hayalci olmayan, diasporayı dinlemeyen, Ermeni diasporasını. Hem Rusya ile ilişkilerini bir şekilde düzeltmeye çalışıyor, hem Batı ile zaten yakın angajmanı var. Azerbaycan'la barış, Washington'da imzaladılar. Daha detayları gerekiyor. Türkiye ile de kapılar açılacak, ticaret başlayacak. Dolayısıyla bölge açısından oldukça elverişli bir durum. En son İran'dan gelen üst düzey bir yetkiliyle görüştüm. Bu Zengezur Koridoru nereye gidecek sizce dedim. Bizim kaygımız dedi, yani Türkiye'nin Orta Asya ile bağlanmasını engellemek değil dedi. Biz de korkuyoruz dedi. Türkiye, Azerbaycan birlikte, Amerika'nın da katkısıyla bizim Avrupa'ya açılımımızı, Ermenistan üzerinden olsun, Rusya üzerinden olsun, bu koridor engeller mi? Biz, yani bunu da anlamak lazım. Uluslararası ilişkilerde sadece kendi görüş açınızdan bakarsanız yanılabilirsiniz. İran'da kaygıları var. Dünyaya ile angajmanında Türkiye'nin bu rahatlığı İran'da vermesi gerekiyor ki eğer bu koridor açılırsa Türkiye açısından tarihi bir açılım olacak. Yalnız benim burada kaygım, eskiden biz Ruslardan ve İranlılardan kaygı duyardık. Bunu kapatıyorlar çünkü bizim Orta Asya Türklüğüyle, coğrafyasıyla bütünleşmemizi, etkileşimimizi istemiyorlar diyorduk. Ama şimdi oranın kontrolü Amerika'ya verilirse, ki planı biliyorsunuz bir Amerikan şirketi üstlenecek işletmesini. O zaman muslukları, vanayı Amerikalara mı teslim ediyoruz sorusu ortaya çıkıyor. Bu da çetrefilli bir konu. Ama Paşinyan'ın tekrar iktidara gelmiş olması bizim açımızdan çok bir avantaj. Şunu da söyleyeyim, Rusya'da yaptığım görüşmelerde iki önemli danışmanı davet etmişti. Bir beyin fırtınası yaptık uzun bir süre. Şu mesaj son derece netti. Hani Amerika diyoruz ya, rejimleri etkilemeye çalışıyor. Dünyada önemli başkentleri, benim adamlarım iktidara gelsin istiyor. Ruslar da diyor ki komşu ülkelerde bize düşman olacak iktidar istemiyoruz. elimizden geldiği kadar da bunu etkileyeceğiz diyorlar. Yunanistan'a örnek veriyorlar. Çok aşırı Rusya aleyhtarı bir çizgiye kaydı. Ve Avrasya Birliği fikrine çok güçlü sarılıyorlar. Artık Batı'dan Peki. hayır yok. Türkiye'de bunun ayrılmaz parçası olmalı inancındalar. Yok.
1: Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız değerli katkınız için. Hızla Mehmet Bey'e teşekkür edip Mehmet Öğütçü'ye Global Resources Partners ve The London Energy Club Başkanı Profesör Doktor Yıldız Deveci Bozkuş'u davet edelim. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yıldız Hanım merhaba.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Şimdi Ermenistan seçimleri, yeniden Paşinyan dönemi bizim açımızdan ne ifade edeceği, özellikle de tabii enerji başlığında yeniden şekillenen hatlar, stratejiler konuşulurken bu yeni dönemin siyaseten analizini siz nasıl yaparsınız?
3: Tabii Ermenistan seçimleri kritik bir önem arz ediyordu. Özellikle de Karabağ Savaşı sonrasında biliyorsunuz başlayan bir normalleşme süreci vardı. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine paralel olarak Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinde de bir normalleşme süreci başlamıştı. Bu konuda biliyorsunuz iki ülke özel temsilciler atadı ve bu özel temsilciler vasıtasıyla çeşitli görüşmeler gerçekleştirildi. Sonuncusu biliyorsunuz sınırda gerçekleşti ve onun dışında da başta Antalya Diplomasi Forumu olmak üzere işte Kars'ta geçtiğimiz hafta Türk ve Ermeni iş adamlarının katılımında bir toplantı gerçekleştirildi. Dolayısıyla yani normalleşme konusunda ciddi bir mesafe kat edildi. Paşinyan'ın seçilecek olması yani artık seçim sonuçları açıklandı ve büyük oyların büyük bir oranını aldı. 49,81 oranında bir oy alarak seçildi. Bu önemli çünkü Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinin daha da hızlanması bağlamında çok önemli Türkiye-Ermenistan baktığımızda. Fakat daha da önemlisi yani bölgesel ve küresel çapta bir takım etkileri olacak. Özellikle de enerji bağlamında baktığımızda aslında sadece enerji değil, demir yolları, ulaşım, koridorlar, orta koridor açısından da baktığımızda kritik bir önem arz ediyor. Zira hatırlayın kısa bir süre önce Washington'da Ermenistan ve Azerbaycan'ın katılımıyla bir trip yolu antlaşması, Trump yolu antlaşması olarak da bilinen Zengezur Koridoru'nun trip yolu olarak adlandırıldığı bir antlaşma imzalandı. Ve bu antlaşma büyük oranda aslında Orta Asya'daki o enerji kaynaklarının batıya ulaştırılmasının da içerisinde yer aldığı yani connectivity dediğimiz bağlantı sağlığın ön planda olduğu bir süreci başlattı. Bu açıdan Ermenistan'ın aslında tarihten günümüze baktığımızda tıpkı tarihte işte hatırlayın tarih İpek yolu, Kürk yolu, Baharat yolu gibi nasıl ki o dönemde bu yollar kritik bir önem arz ediyorsa bugün de baktığımızda bu tarihi önemi bu kez aslında bu trip yolu antlaşması üzerinden ya da middle koridor olarak adlandırdığımız orta koridor üzerinden hayata geçmesinin beklendiğini söyleyebiliriz. Paşinyan'ın seçilmiş olması bu noktada bu orta koridor ve bağlantısallık üzerinden Güney Kafkasya'nın öneminin daha da artması ve dolayısıyla da Ermenistan'ın ve Güney Kafkas ülkelerinin aslında Batı ile entegrasyonu, Avrupa Birliği ülkeleri entegrasyonu açısından da kritik bir önem arz ediyor. Bu aynı zamanda sınırların açılması demek ekonomik, ticari, ulaşım, demir yolları ve daha enerjide dahil olmak üzere pek çok alanda bir hareketlilik anlamına geliyor. Malumunuz Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle biliyorsunuz bir takım sıkıntılar enerji kaynaklarının Batı'ya ulaşmasında bir takım sıkıntılar yaşandı ve bu süreçte alternatif rota arayışlarına başlanmıştı. Bu noktada normalleşme süreciyle birlikte Güney Kafkasya'da barış, huzur ve istikrarın sağlanmasıyla birlikte bu rotanın hem daha hızlı hem daha güvenli bir rota olarak öne çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bu Paşinyan'ın seçilmesiyle birlikte Ermenistan seçimlerinde aslında halk kamuoyu bunu da net bir şekilde ortaya koymuş oldu. Yani Batı ile entegrasyon ve Rusya'nın etkisinin daha zayıf olduğu bir süreç, bir tablo ortaya çıkmış oldu. Fakat bir takım riskleri de barındırıyor seçim sonuçları. Çünkü Paşinyan evet büyük bir oy oranıyla seçildi fakat parlamentoda 101 sandalyenin yani 3'te 2'lik oranını elde edemedi. 3'te 2'lik oranı elde edememesi anayasal değişikliği, Azerbaycan'ın defaatle dile getirmiş olduğu anayasal değişikliği tek başına yapamayacağı anlamına geliyor. Bu noktada bu anayasal değişikliğin olmaması demek bu normalleşme sürecinin süreci açısından bir risk ifade ediyor. Dolayısıyla belki bir referandum ya da muhalefetten bir destek durumu söz konusu olabilir ama mevcut tabloya baktığımızda Koçaryan veya Samvel Karapetyan'dan muhalefetten bu konuda bir destek alması çok olası görünmediği için muhtemelen Paşinyan'ın bu hususla ilgili olarak bir referanduma ülkeyi götüreceği söylenebilir. Fakat kısa vadede bakılacak olursa Paşinyan'ın büyük bir oy oranıyla seçilmiş olması aslında Ermeni kamuoyunun da artık tercihini barış, huzur ve istikrardan yana kullandığını bizlere göstermesi açısından önemli. Tabii seçim öncesinde Rusya'nın bir takım tepkileri, yaptığı açıklamalar vardı. İşte
1: Batı son cümlenizi rica edeceğim Yıldız Hanım. Süren bitti. Son tabii, cümlenizi rica edeceğim.
3: Tabii. Seçimlere müdahale ettiğine dair bir takım açıklamalar da basına yansımıştı. Bu yönüyle baktığımızda aslında Paşinyan'ın zaferi Güney Kafkasya'nın bağlantısallık çerçevesinde gerek enerji gerekse ulaşım ve ticaret rotaları bakımından pozitif bir etki yaratacaktır diyebiliriz.
1: Profesör Yıldız Devici Bozkuş, çok teşekkürler katıldığınız değerli analiziniz için. Burada 30 dakikayı noktalıyoruz. Birazdan ayrı ekonomisi var. Görüşürüz.
0: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği...

0: yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Reklam.
5: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Merhaba tekrar Aile Ekonomisi'ne hoş geldiniz. Programa her hafta olduğu gibi Profesör Sade Uzunoğlu eşlik edecek. Sade Hocam siz de hoş geldiniz. Merhaba.
1: Hoş bulduk Zeynep. Merhaba.
0: Hocam aslında sizinle hane halkının tüketim alışkanlıkları, tasarruf alışkanlıkları başlığında konuştuğumuz pek çok konuyla ilgili fikir veren İstatistik Kurumu'nun 2025 hane halkı tüketim harcaması istatistiklerini takip ettik. Biraz bunun üzerine konuşalım sizinle. Çünkü baktığımızda sizin daha önce yaptığınız tespitlerin doğrultusunda bir manzara olduğunu da söylemek mümkün. Tüketim amaçlı yapılan harcamalar içinde en yüksek pay sürpriz değil. Konut birinci sırada, konut ve kira %29,3 ile. İkinci sırada ulaştırma geliyor %20,5 ile. Üçüncü sırada da gıda geliyor %17,3 ile. En düşük pay diye baktığımızda sigorta, finansal hizmetler, eğitim hizmetleri ve sağlık var. Şimdi önce bu kompozisyonu bir değerlendirelim mi hane halklarının harcama gücü tercihleri açısından?
1: Evet Zeynep, önemli çünkü biz 100 TL harcıyorsak tüketim harcaması olarak bunun nereye harcıyoruz ve toplam harcamalarımız içindeki payı nedir diye baktığımızda biraz önce sen de söyledin. Konut kira yaklaşık %30 diyelim. Ulaştırma %20,5, ona da 20 diyelim. Demek ki biz tüketim harcaması olarak yani harcama yapıyorsak, tabii ki tasarrufumuz varsa o ayrı bir şey ama tabii ki düşük gelirler açısından tasarruf pek söz konusu olmuyor burada. Daha yüksek gelir grubundan insanlar biliyorsun tasarruf eder. Düşük gelir gruplarından tasarruf etmeyi beklemek çok da adil bir şey değil aslında ekonominin gerçeği açısından bakarsak. Peki harcama açısından bakarsak sadece

yarısını, yani %50'sini konut, kira ve ulaştırmaya harcıyor. Yeme içme dediğimiz kesim, yani gıda ve alkolsüz içecekler ise %17.3 gibi bir paya sahip. Diğerleri de biraz önce söyledin, işte lokanta, oteller, kişisel bakım, eğitim, efendim sağlık harcamaları gibi diğer harcamalara gidiyor. Şimdi tabii ki bu genel bir eğilim. Onu öncelikle söyleyelim, genel bir eğilim. Oysa mesela tek kişilik bir aile diyelim artık ona, veya tek kişi yaşayanlar, yalnız yaşayanlar için konuşursak konut ve kiranın payı %41 gibi bir orana yükseliyor. Yani oldukça yüksek. Ama 3 kişilik bir aileysek, yani 2 ebeveyn, 1 çocuk varsa, burada oran %27'ler seviyesinde bir rakam. Yani sanki ekonomi açısından da bakıldığında 3 kişilik aile daha idealmiş gibi duruyor. Birazdan zaten bazı şeylere de değineceğim. Bu tüketim harcamalarındaki artış oranı en düşük olan aile tipi 3 kişilik aile. Yani daha ekonomik gibi görünüyor 3 kişilik aileler harcama açısından bakılırsa. Peki ulaştırma ne kadar? Tabii ulaştırma biraz düşüyor tek kişilikte. Tek kişide 14.4 oluyor. Ama 3 kişilik ailede ulaştırma 22.5 gibi bir rakam. Gıdaya harcadığımız pay, ki genel %17.3 harcıyoruz, ama tek kişi ise harcama 14.3'e düşüyor. Ama 3 kişi ise 15.8 gibi. Yine bakın, ortalamanın altında bir gıda ve alkolsüz içecek harcaması var. Burası bizim için son derece önemli. Bir de tabii gelir dağılımı açısından bakalım olaya. Yani en düşük gelirli acaba neye ne kadar pay ayırıyor? Bir de en yüksek gelirli nasıl bir harcama eğilimine sahip? Öncelikle şuna bakalım. En düşük gelirli kişi gelirinin yaklaşık %29.2'sini, %30'unu diyelim, gıda ve alkolsüz içeceklere harcıyor. Konut kiraya ise %38.7'si gidiyor. Demek ki şöyle kabaca toplamaya kalksak rakamı, neredeyse %70'e yakın gelirinin, daha doğrusu 100 liralık harcamasının yaklaşık 70 TL'si gıda ve konut kira ile tamamen tükenmiş oluyor. En yüksek gelirli de durum farklı. Mesela en yüksek gelirli grup 100 TL harcıyorsa 12,5 TL gibi bir rakamı ancak gıda ve alkolsüz içeceklere gidiyor. Oysa bakın, yaklaşık %30'du bu en düşük gelirli de. Çünkü düşük gelirde mecburen en büyük gider kaleminiz tabii ki kira ve gıda. Geliriniz düşük olduğu için bu ağır geliyor ailelere. Bunu çok net bir şekilde buradan görebiliyoruz zaten. Peki konut kiraya bakalım. En düşük gelir grubunda %38.7 idi. En yüksek gelir grubunda %25.7. Genelde ideal olan da konut ve kira için zaten %25'lik bir, yani harcamaların içinde %25'lik bir paya sahip olmasıdır. Genel eğilim budur. Peki düşük gelir gruplarıyla özellikle yüksek gelir gruplarının ayrıştığı yer neresi? Ulaştırmada ayrışıyorlar. Düşük gelir grupları ulaştırmaya 100 TL harcıyorsa 8.6 TL'sini ulaştırmaya harcıyor. Ama yüksek gelir grubu, yani %20'lik yüksek gelir grubu ise yaklaşık %25'ini tüketim harcamaları içinden söylüyorum yalnız. Aman altını çizelim, gelirinin değil, tüketim harcamalarının içindeki payı %25. Dediğim gibi tasarruf ettiği bir rakam da var burada. Bir diğer uçurum eğitimde görebiliyoruz. Eğitimde düşük gelir grubu 100 TL'lik gelirinin 0.2 TL'sini, yani 1 lira bile değil 0.2 TL'sini eğitim harcamasına
ayırıyor. Tabii bu kitap, defter, onlar da dahil bunun içine. Oysa yüksek gelir grubundaki insanlar tüketim harcamalarının %3.4'ünü

0: ne yapıyor? Eğitime harcıyor. Tabii ki bunun içinde özel okullar falan da giriyor. Zaten düşük gelir grubundaki ailelerde özel okul falan beklemiyoruz burada. Bir de benim yine dikkatimi çeken konulardan bir tanesi lokanta ve işte oteller, işte konaklama dışarıda düşük gelir gruplarında %3,2 çıkıyor. Çünkü bir esnaf lokantasında veya dışarıda yiyebiliyor. Yüksek gelir grubunda bu rakam %8,3 gibi bir durum. Peki mesleklere göre veyahut da elde edilen gelir türüne göre baksak ne oluyor Zeynep? Orası da çok enteresan. Sabit gelirliyseniz, yani ücret gelir elde ediyorsa, maaş, ücret neyse, sabit gelirliyseniz konut ve kiranın payı %26,4. Gıdanın payı %16, ulaştırmanın payı %21,9. Oldukça yüksek, dikkat edersen ulaştırma, çünkü insanlar işe gidiyor. Peki girişimci, yani müteşebbis dediğimiz girişimcinin harcamaları içinde konut kiranın payı ne kadar? %25,5. Gıdanın payı %17, ulaştırmanın payı %25'lerde. Bir de emeklilere bakalım. Biliyorsun düşük gelir grubu içinde yer alıyor, gelirleri düşük. Emekliler konut ve kiraya 100 lira harcama yapıyorsa konut ve kiraya %38,7'sine harcıyor. Bakın genel eğilim konut kirada bütün Türkiye ortalaması %29'larda, neredeyse 10 puan daha yüksek emeklilerin gelirleri içinde konut ve kiranın payı. Gıdaya bakarsak %22,7, oysa Türkiye ortalaması %17,3 gibi bir rakam Zeynep. Ulaştırma doğal olarak daha düşük emekli olduğu için %13,4 gibi bir rakamda. Yani genel olarak harcama eğilimleri böyle görünüyor Zeynep. Dediğim gibi işin ekonomik yanı, yani tek kişi olduğunuzda evet ulaştırmadan kazanıyorsunuz ama yani ulaştırma gideriniz az oluyor. Fakat diğer taraftan kiranın payı giderleriniz içinde ne oluyor? Daha yüksek oluyor. Bir şeyin altını daha çizelim. Kusura bakma üst üste söylüyorum.
1: Yok yok, buyurun
0: Hani
1: hocam.
0: zamanımızı doğru kullanalım diye. Peki 2025'te tüketim harcamaları yüzde kaç artmış? Yüzde kaç? Yani TL bazında yüzde kaç artmış? Bir de onun üzerinde duralım. Tüketim harcamaları %41 artmış. Yani TL bazında 100 lira tüketiyorsa demek ki 141 lira tüketmeye başlamış. Enflasyon %34'ler seviyesinde, 32-34 aralığında bir enflasyon. Geçen sene 34 diyelim biz ona. Enflasyonun bayağı üzerinde bir harcama artışı var. Enflasyon rakamlarıyla ilgili de burada tabii bir soru işaretimiz var. Herkesin hissettiği enflasyon gerçekten çok çok farklı. Peki bu harcama, tabii ki en büyük pay burada enflasyonun payı. Yani reel bir artıştan ziyade, hani daha fazla ekmek aldım, daha fazla efendim balık aldım, daha fazla et aldımdan ziyade bu fiyat artışı kaynaklı tüketim harcamaları, biliyorsun. Genelde konut kiradaki artış mesela yıllık bazda %59 olmuş geçen sene. Eğitim %62 artmış. Sigorta ve finansal hizmet harcamaları %51 artmış. Biliyorsun özel okullarda falan yüksek zamlar yapılmıştı. Orada ciddi bir baskı oluşmuştu. Özellikle özel okulda okuyan bireyler üzerinde, aileler üzerinde. Demek ki konut, kira, eğitim ve sigorta hizmetleri gerçekten ciddi bir paya sahip. Peki en düşük gelirlinin harcaması yüzde kaç artmış? %43 artmış. En düşük yüksek gelirlinin ise %41 artmış. Yani 2 puan fark var. Yani enflasyondan aslında düşük gelirliler daha fazla etkileniyor. Peki aile büyüklüğüne bakarak harcamalardaki artışa bakalım. Bir kişi yaşıyorsa %47,2 artmış harcama, tüketim harcama. Yani enflasyondan en çok etkilenenlerden birisi burası. Eğer iki kişi yaşıyorsanız %42 artmış, yani 5 puan daha düşük. 3 kişi yaşıyorsanız %37. Oldukça ekonomik. Yani 3 kişideki harcama artışı %37'de. Bir de 5 kişi de var. Mesela 4 kişide %46, oldukça yüksek. Ama 5 olunca kişi sayısı %34 harcamalardaki artış. Bir şey daha bakalım. O da son olsun en azından istatistik olarak. Bazı şeylerde önemli çünkü bu. Emekliler %46.4 oranında tüketim harcamalarını artırmış. Yani biraz önce de söyledim ya, düşük gelir grubundaki insanlar enflasyonist ortamdan daha fazla etkileniyorlar. Örneğin gayrimenkul veyahut da menkul kıymet geliri olanlar %28.7 oranında harcamalarını artırmışlar. Yani daha az etkilenmişler. Çünkü gayrimenkul falan demek ki kendi evleri de var. Kira ödemiyorlar büyük ölçüde. Buradan bir etki var. Zeynep, bir de son olarak şunu da altını çizelim. Bir de
1: son iki dakikamız hocam.
0: Tamam. İsraf konusuna da değinmiş.
1: Ben de lafı oraya getirecektim. En çok harcanan yer gıda, en çok israf edilen yer de gıda. İlk üçte, evet. Yani gıda birinci sırada olmasına.
0: Evet, ilk üçte gıda harcaması. Ama taze meyve ve sebzede yaklaşık %40'ını maalesef çöpe gidiyor. Yani 100 TL'lik malın, aldığınız malın 40 TL'sini maalesef çöpe atıyoruz. Ekmekte bu oran %32,5. Süt ve süt ürünlerinde peynirdir, süttür, bunlar da %15'ler seviyesinde bir rakam. Kuru bakliyatta %5.9. Demek ki saklama konusunda problem yaşıyoruz. İkincisi, satın almaları planlı yapamıyoruz, programlı yapamıyoruz. Buradan çok net bir şekilde bunu görebiliyoruz. Yani ekmeğin israf edilmesi, taze meyve ve sebzenin israf edilmesi inanılmaz. Yani böyle büyük oranlarda israf edilmesi, oysa bunların çok daha rahat saklanabilir olması veyahut da farklı bir şekilde işte buzlukta değerlendirilmesi, daha sonra değerlendirilmesi, bunların hepsi olabilirdi ama maalesef ciddi de bir israfımız var. Onun da altını çizmiş olalım.
1: Profesör Saadi Uzunoğlu, Trakya Üniversitesi öğretim üyesi, her hafta olduğu gibi aile ekonomisinde bana eşlik etti. Çok teşekkürler Saadi Hocam, katılımınız, katkınız için sağ olun. Görüşmek üzere diyelim ve aile ekonomisini tamamlayalım burada. 14'te ben piyasa hattıyla yine geri geleceğim, orada görüşelim.

0: Reklam. Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende. Reklam.
1: Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.
3: Some days you're the only thing I know.

0: sensiz. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Havuz Muhatir'e hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Hafta sonu boyunca yine savaşla ilgili gelişmelere odaklandığımız bir zaman dilimi söz konusuydu. Ve piyasalarda belki sürekli merkez ağırlıkta özellikle savaşla ilgili gelişmelerin olduğunu söylüyoruz. Ama artık bunun sonrasına dair eğer öyle bir şey mümkün olacaksa ve bunun da ötesinde normal dinamiklerin içerisinde de fiyatlamalarda dikkatle içeride dışarıda unsurları takip etmeyi sürdürüyoruz. Çok değerli bir konuğumuz var. Arf Kep kurucu ortağı Doktor Emrah Ahi. Hocam hoş geldiniz.
2: Çağlar merhabalar, hoş bulduk.
1: Şimdi kabaca bir aslında cümleler bütünüyle durumu izah etmeye çalıştım ama şu soruyla başlayalım. Programdan önce de planladığımız üzere her varlık sınıfı içinde bulunduğumuz belirsizlik dönemine aynı tepki ve reaksiyonu zamanlama ya da düşüşler çıkışlar ekseninde veriyor mu?
2: O kesinlikle vermiyor. Çok güzel bir soruydu bu arada. Teşekkür ederim. Yani ben de mesela derslerde falan bu konuya ara ara değinmeye çalışıyorum. Örneğin zaten en temel bildiğimiz iki varlık sınıfı bütün küresel olarak tahviller ve hisse senetleri en majör olanları. Genelde tahviller daha çabuk gelişmeleri fiyatlar. Çünkü aslında daha çok şey belli aslında hisse senetlerine kıyasla. Belli bir nakit akışı var. Bir iskonto oranıyla bugüne çekiliyor bu nakit akışları. Ve böyle çok daha fazla geleceğe yönelik beklenti kısmı hisse senetlerine göre daha az. Yani eğer enflasyon beklentileri bozuluyorsa dünyadaki bir süredir onu yaşıyoruz. Bu İran'daki savaşın etkisiyle petrol fiyatları aslında herkesin tahminine göre çok daha uzun süre kalıcı oldu. Ve daha da uzun süre kalıcı olmaya aday. Bu direkt enflasyondan bir geçişkenlikten dolayı tahvil faizlerini yukarı itiyor. Tahvil fiyatları aşağı geliyor. Veya işte şimdi cuma günü tarımsız istihdam verisinden sonra gördük. FED fiyatlaması değişti. Orada bir yeniden fiyatlama var. Faiz indirimleri zaten rafa kalkmıştı. Şimdi faiz artışları gündeme gelmeye başladı iyice. Hatta Eylül-Ekim gibi ilk faiz artışı olur gibi bir fiyatlama var. O da hemen yansıyor tahvil tarafına. Hisse senetleri bayağıdır bir olumlu bir ayrışma içerisindeydi. Tabii ki hisse senetleri neler etkiliyor dersek kesinlikle orada da bu iskonto oranları etkiliyor elbette. Çünkü orada da geleceğe yönelik nakit akışlarını iskonto ediyoruz belli bir faiz oranıyla. Ama bu tek değil. Tek faktör bu değil tabii ki. Ana faktör belki de orada kar büyümesi. Şirketlerdeki büyüme, geleceğe yönelik nakit akışlarındaki beklentiler. Artı belki bir de hisse senedi risk primi diyebileceğimiz. Yani aslında teorik bir şey ama gerçek hayatta da bir karşılığı var. O da hisse senedini almaya karşılık yatırımcının istediği ekstra prim diyebiliriz. Bu üç faktör aslında hisse senedi fiyatlarını genel itibariyle etkiliyor. Şimdilik bir süredir dünyanın genelinde bu kar büyümesi trendinin olumlu olacağını fiyatlıyorduk. Hakikaten de iyi gitti. ABD'de mesela bilançolar çok kuvvetli geldi. Özellikle bu yarı iletkenler tarafında. Önümüzdeki yılların da çok korkunç iyi olacağına dair bir fiyatlama var. Öyle bir beklenti var. Ama tabii bunlar bir yere kadar tolere ediliyor. Senin de ilk başta bahsettiğin gibi. Yani hisse senetleri sonsuza kadar bu kar büyümesini fiyatlayamıyor. Çünkü tahvil faizlerinin belli bir oran yukarı geldiği zaman bir yerin üstünde artık o İskonto etme oranını farklı bir rejime geçtik diye fiyatlıyor piyasanın kafasında. Aşağı yukarı öyle bir şey var. Tabii oturup herkes bunu anlaşıp kararlaştırmıyor ama kolektif olarak böyle bir davranış biçimi var. Hisseler biraz daha hisse senetleri bu tahvil veya genel faiz seviyelerini biraz daha böyle birkaç kademeli sanki 0 veya 1, 0, 1, 2 gibi yani böyle yeni bir rejime geçtik gibi fiyatlıyorlar. Biraz cuma günü sanki onun fiyatlaması olduğu gibi geliyor bana. Bir yere kadar tolere ediyor. Bir noktanın ötesini tolere edemiyor tabii ki. Çünkü eninde sonunda artan faiz oranları hem opportunity cost dediğimiz bu işte fırsat maliyeti açısından hem de şirketlerin de aslında maliyetini de negatif yönde etkileyecek bir yere gelince piyasa bunda fiyatları hemen yansıtmaya başlıyor. Aslında o açıdan çok farklı iki asimetrik durum var. Başka varlık sınıflarında da mesela altını belki altından bahsedebiliriz. Normalde de altın Amerikan faiziyle çok ters korele olan bir varlık sınıfı. ABD'de reel faizler artıyorsa altın için çok negatif. Çünkü altın sıfır reel faiz olan bir kur gibi davranıyor genelde. Ama bazen bunun tersi de davranabiliyor. Örneğin bu 2022'den beri Rusya-Ukrayna savaşından sonra özellikle altına ekstra bir talep vardı. İşte bu küresel olarak biraz Rusya'nın sistem dışına itilmesiyle ağırlıklı olarak Asya Merkez Bankalarından bir talep gördük. Orada da biraz davranış biçimi farklı olabiliyor ama eninde sonunda o da bir yerde faizler böyle belli bir noktaya aşınca O da onu fiyatlamak durumunda kalıyor. Aslında sen genel olarak aslında ana belirleyici biraz küresel tarafta tahvil faizleri, diğer varlık sınıfları bunları bir yere kadar tolere ediyor ama bir noktadan sonra fiyatlamak zorunda kalıyor gibi geliyor bana özetle.
1: Peki hocam, TL varlıklar eksenine bakacak olursak konuya, CDS'e, Borsa İstanbul'a, gösterge tahvil faizlerine, nispi olarak belki para politikası ekseninde faiz oranına ya da Türkiye'de finansal enstrüman tercihlerine bakıldığında hep geçtiğimiz yıl özellikle ticaretle ilgili konulardan kaynaklı bizim bir miktar daha burada negatif etkilendiğimiz, bu sene görece bir miktar daha buna oranla daha hafif atlattığımızı konuşuyoruz ama dünya için biraz önce konuştuğumuz Türkiye için konuşacak olursak ne dersiniz?
2: Evet, aslında bizde de bu sene biraz benzerini yaşadık. Dünyanın geri kalanına benzer bir seyir oldu. Aslında şunu kastediyorum. Tahvil faizleri bir noktada böyle 2 yıllık gösterge faiz 35'lere kadar inmişti. Şimdi tekrar böyle 43'lere falan geldik. 8-9 bas puan orada bir yükseliş oldu. Bu çok hisse senedi tarafında fiyatlanmadı. Veya 10 yıllık tahvil faizini düşünelim. Aslında genelde 10 yıl biraz daha iyi bir benchmark oluyor hisselere kıyasla. Orada da bir ara böyle işte 29'lara kadar falan inmiştik. Şimdi 35 gibi seviyelerdeyiz. Orada da 5-6 puan yukarı doğru bir hareket yaşandı. Hem bizim iç siyasi gelişmeler hem de İran'daki savaşın da etkisi var bunda. Ama görece hisse senedi tarafımız, hisse senedi endeksimiz BIST 100 veya BIST 30 çok daha sağlam duruyor. Tabii bunda biraz bizim iç borsanın iç yapısıyla da bunu açıklamak mümkün. Çünkü bu son yükselişin önemli bir kısmı belli başlı 3-4 tane hisse senediyle oldu. Onda tabii herkes, sizin de programlara katılan sektör uzmanı arkadaşlar anlatıyorlar. Biraz onun da etkisi var tabii ki. Eskiden bizim borsanın tahville olan korelasyonu çok çok daha yüksekti. Bu dediğim 10-15 sene evvel. O zaman birebir hepsi Türkiye risk primini fiyatlıyorlardı. Çünkü o zaman bankacılığın ağırlığı çok fazlaydı. Tabii endeks kompozisyonu da önemli oluyor. Burada hangi sektörü konuştuğumuz da fark ediyor. Bankalar bu tahvillerin fiyatladığı şeyi birebir aynısını fiyatlıyor. Halen o aynı. Orada çok kuvvetli bir ilişki var. Hatta bizim bankacılık endeksinin grafiğini çizsek, üstüne de 2 yıllık tahvil faizini ters çevirip koysak çok kopya gibi gidiyor 2 senedir aşağı yukarı. CDS de yakın bu arada. CDS de çok koruyor. Özellikle bankacılık sektörü bunu birebir fiyatlıyor. İkisi de Türkiye risk primi fiyattan açıyor ama başka sektörler işte savunma sanayi, sanayinin bir kısmı, işte retail tarafta iş yapan böyle perakende sektörü gibi sektörler olumlu ayrışabiliyor. Faiz yükseliyor, enflasyon yükseliyor ama bu sektörler olumlu ayrışabiliyor. Biraz kompozisyon da değiştiği için bizim Borsa İstanbul bu tahvil faizi yükselişinden görece çok az etkilendi. Orada da böyle bir eşik değer, bir threshold var mıdır? Elbette vardır. Piyasanın kafasında tabii ki var bir şekilde. Yani atıyorum tamamen rakamları bu arada. 10 yıllık faiz mesela 40'a doğru gelse muhtemelen bütün her şeyi etkileyecek bir noktada, eminim. Belki arada işte yine savunma sanayi gibi sektörler ayrışabilir. Bizde biraz kompozisyonun hızlı değişiminden dolayı borsadaki fiyatlama etkisi farklı. Ancak dediğim gibi belli sektörlerde bunu birebir direkt görebiliyoruz. Bu sene dünyanın genelinde böyle bir fenomen oldu. Şimdiye kadar borsalar çok iyiydi ama tahviller bu yaşadığımız enflasyondaki artış ve bu faizlerdeki yükselişi çok net fiyatladı. Şimdi birazcık borsada burada artık reaksiyon vermeye başlıyor gibi dünya borsaları diyelim. Bu önümüzdeki haftalar bayağı kritik olacak o açıdan.
1: Peki hocam, bu sabah mesela Kore ile ilgili hareketler bolca hem Türkçe hem de farklı dillerde ister istemez özellikle sosyal medyada tabii ki analistler dünyasında da reaksiyon gördü. Burada tabii her şeyden de kendimize vazife çıkarmayalım ama daha ortalık bu kadar karışmamışken bendeniz bizim ekranlarda Japon varlıkları dünyadan ana yurduna dönerse ne olur diye bir şey anlatmıştım. Ve bunun benzerini şimdi tırnak içerisinde biraz da espiritüel olarak söylüyordum. Koreli para babaları yaparsa ne olur diye. Çünkü şimdi mesela 97 Asya para birimleri krizine atıf var gördüğüm birkaç tane. Ama finansal sistemin özellikle avantajıyla beraber en büyük risklerinden, mayınlarından bir tanesi de bu noktada işler kötü gittiğinde tetiklenme etkisi. Böyle bir 2008 krizi kadar olmasa da domino etkisiyle özellikle Asya kökenli olarak bir sıkıntı yaşama ihtimalimiz ne kadar mümkün? Japonya için konuşuyoruz ama Kore sonrası, hele hele bu kadar yükselen KOSPI sonrası bunu özellikle sormak isterim.
2: Evet, yani hisse senedi tarafında çok inanılmaz getiriler olan borsalardan biri Kore borsası, senin de bahsettiğin gibi. Yanlış hatırlamıyorsam bir ara %100'lerin üzerine getiriler vardı sene başından beri. Cuma günkü hareket işte biraz ABD teknoloji endeksinin etkisi de var onun içinde. Artı bugün bir de tabii şey de var. Bu İran'dan gelen çok negatif haberlerin de etkisi var. Orada İsrail Lübnan'a saldırdıkça İran ben de İsrail'e saldıracağım diyor. Trump biraz arabulucu gibi davranıyor ilginç bir şekilde. Hadi gelin masaya oturalım imzalayalım ama artık biraz o eşiği de açtık gibi sanki. Olaylar da biraz Trump'ın belki çok beklemediği noktalara geldi. İkisi birden bu noktada etkili. Tabii senin dediğin gibi bir noktada bu böyle küresel birçok varlığın birbirini tetiklediği Asya kurlarının ve Asya borsalarının peş peşe değer kaybettiği bir noktaya gider mi? Gitmez diyemiyorum. O da tabii ki neye bağlı? Bu yaşadığımız işte petrol fiyatlarında bir yükseliş, Mart ayındaki gibi bir yükseliş olursa mesela, o zaman herhalde tahvil faizlerini çok daha olağanüstü yerlerde görürüz. ABD 10 yıllıkları 5'i aşar o durumda herhalde. 30 yıllıklar 6'ya gider. O senaryo tabii ki dünyanın geri kalanından bütün para akışını dolara, belki bir miktar Japon yenine de çevirebilir. Çünkü o da bir kere trade kuru olarak kullanılıyor. Ağırlıklı olarak doların güçlenmesine sebebiyet verir bu. Aslında Trump'ın da çok istemediği bir durum olur. O böyle zincirleme bir şeye yaratabilir, reaksiyon yaratabilir. Çünkü endekslerde çok ciddi fiyatlamalar gördük. Tamam, şirket karlılıkları iyi, dünyada ekonomik büyüme fena değil. O biraz bizi kurtarıyor. 2008 krizinde hiç o tamamen bambaşka bir şeydi aslında. Biraz finansal sektörün içinden gelen bir kırılganlığın fiyatlaması yaşanıldı. Bu biraz daha şeye benziyor. Eski böyle 70'li yıllar veya 90'lı yıllara daha çok andırıyor eğer öyle bir şey olursa. Yani hiç olmaz diyemiyorum ama dünya görece çok daha böyle şokların emme kapasitesi daha yüksek. Henüz şimdi öyle bir şey bekliyorum ama bu bence yine şeye bağlı. Eğer Orta Doğu'daki savaşta tansiyon bir tur daha böyle Mart ayı gibi bir senaryoyu bize yaşatırsa, ki orada da ilginç bir noktadayız. Hatta yayından önce onlara da bakmıştım. Bu inventory dediğimiz petroldeki stok verileri son ayların

0: Hatta son yılların en düşük noktalarına gelmiş. Dünya genelinde böyle bir yerdeyiz. Yani bir miktar bir rahatlama fiyatlaması var. Sanki savaş bitiyor gibi bir fiyatlama içinde piyasalar, ama petroldeki stok tarafı, arz konusu çok problemli bir yerde. Olası bir tekrar böyle bir tansiyonun artması, savaşın biraz alevlenmesi durumunda çok sert fiyatlamalar görebiliriz diye düşünüyorum. O belki bizi böyle bir sert bir spiralin içine çevirebilir. Senin dediğin gibi spillover diyor aslında İngilizcesi. Böyle geçişkenli bulaşıcılık veya bir şokun diğerini tetiklemesi. O durumda olabilir gibi geliyor. Yoksa ekonomik büyümeyle ilgili bir sıkıntı yok şu an gördüğüm kadarıyla. Enflasyonist taraftan ve faizlerin böyle bir anda hızlı yeniden fiyatlaması etkisiyle belki böyle bir şok olmaz diyemiyorum, tabii o tarafa bağlı.
1: Peki bu kadar şeyin içerisinde aslında Kore borsası ile beraber özellikle sıçrayışlarıyla teknoloji ile ilgili konuyu biraz daha benzer ne diyelim kulvarlarda da olsa farklı bir yöne koyarak altın ve gümüşü bol bol konuşuyorduk, ama mesela sayılı gün kaldı yılın ilk yarısının bitmesine ve yılın başında konuştuğumuz hem zirveleriyle hem de o zirveden geri çekilmeleriyle altın ve gümüşten şu anda tabiri caizse kül bile yok. Lakin bir yıllık baktığımızda ya da uzun vadeli altın ve gümüş yatırımcısına, hatta emtiada farklı unsurlara baktığımızda performans açısından yine önemli karşımızda resimler var. Biz hep güvenli liman vesaire diyebiliyorduk. Biraz önce tahvil hisse senediyle ilgili siz geçtiğimiz yılların dengesine işaret etmişsiniz. Bu artık yılın başındakinden bu hale bürünmesini böyle devam ettirecek tekrar bir fiyatlama mekanizması burada da devreye girebilir mi?
0: Evet, orada da bir rejim değişimi içindeyiz hakikaten altın ve gümüşte. İlk başta biraz onu hafif anlatmaya çalışmıştım. Son böyle 4 seneye bakacak olursak aşağı yukarı Rusya-Ukrayna savaşı başladığından beri o başka bir dünyaydı, başka bir rejimdi piyasa için. Haleti ruhiyesi farklıydı tabiri caizse. Çünkü orada biraz dediğim gibi Rusya gibi çok büyük bir ülkenin izole edilmiş bir dünyada fiyatlamasını yaşıyorduk. Çok ciddi. Bir de debasement trade dediğimiz, işte doların dünyada değer kaybettiği bir döneme girdik sonrasında Trump'ın seçilmesiyle. Altın ve gümüşe ekstra bir ilgi alaka vardı her yerden. Şimdi tam bu savaş başladıktan sonra bu sene Şubat sonundan itibaren yeni bir rejime geçtik benim gördüğüm kadarıyla. Onu da nereden takip ediyorum? Altınla bu reel faizlerin korelasyonuna bakıyorum daha çok. 10 yıllık reel faiz ABD için özellikle altınla karbon kopya gibi. Üst üste gene grafiklerini koysak çok net görebileceğiz. Şu an altın da orayı fiyatlıyor. Yani hem Fed'deki sıkılaşmayı fiyatlıyor, hem bu petrol fiyatlarının yarattığı dünyadaki enflasyon şoku, dolayısıyla dünyadaki faizlerin artışı. Hala onun içindeyiz bence. Eğer Fed'deki bu faiz artış döngüsü birazcık daha abartırsa, daha fazla faiz artışları fiyatlara girmeye başlarsa, şimdilik dediğim gibi Eylül ya da Ekim'de ilk bir faiz artışı olacak gibi fiyatlama içindeyiz. Bunun yanına 2027'de ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü eklenirse tabii ki baskı altında kalır altın ve gümüş. Henüz bu döngüden çıkacağımızı düşünmüyorum. Çünkü bir yandan savaş devam ediyor. Dünyadaki merkez bankaları da rezervlerini korumak için bir taraftan altın rezervlerini de satabiliyorlar veya almaya o kadar meyilli değiller. Yani ekstra bir altın talebi yok o açıdan dünyanın genelinde. Orası da bu şu noktadan itibaren direkt ABD tahvillerini fiyatlayacak gibi geliyor bana. Gümüş de paralel bir şekilde. Yani şimdilik orada biraz çok olumlu bir görünüm yok gibi kısa vadede en azından. Eğer savaş biter, tamamen rafa kalkarsa belki tekrar altın için ekstra başka yerlerden bir talep görmeye başlarız, ama şimdilik görünüm çok lehine değil diye düşünüyorum özetle.
1: Ne yapacağız hocam peki? Yani 80'lerden beri şimdi burada böyle stüdyoya gelirken isim vermeyeyim. Kıymetli konuklarımızdan biri Çağlar, bunu da mı kapitalizm eleştirisine yoracaksın vesaire dedi. Ya dedim hani taraf olunabilir. Benim ne olduğum çok belli zaten de tarafın olmasının da ötesinde Financial Times bile 5-6 sene önce rantçı kapitalizmi durdurun diye sarı kapak sayfasıyla çıktı. Bu durum böyle yani, illa taraf olmanıza da karşıt
0: Tabii.
1: olmanıza da gerek yok. Ama gelirin üzerinde, ücretli gelirin üzerinde bir baskı var. Tasarruf etmek zor.
0: Zor.
1: Birikimleri yönlendirip insanlar artık yetmeyen sosyal güvenlik sistemleri üzerinden kendilerine bir tampon oluşturmaya çalışıyor. Nereye yatırım yapacak bu? Sade yatırımcı ne yapacak?
0: Yani aslında uzun vadede yine hisse senetleri hep en iyi kazandıran şey oldu aşağı yukarı. Aslında bizde de bir süredir öyle. Dünyanın genelinde tabii oynaklık çok fazla. Şimdiye kadar böyle çok iyi bir fiyatlama içinden geçtiğimiz için bu noktada birazcık artık böyle, hatta bugün yine FT'de ya da Bloomberg'de de olabilir, tam emin değilim. İşte sarı alarm çaldı piyasalar gibi bir şey vardı, başlık vardı. Aslında o doğru. Cuma gününden beri öyle bir şeyin içine girdik. Yani şu

0: Buradan gidip hisse senedi hemen bugün bu noktada alın demek tabii ki öyle bir şey diyemem. Ama uzun vadede gene herhalde bir şekilde en iyi yatırım hisse senedi oluyor gibi. Ve de kendim gördüğüm en iyi yatırım tarzı uzun vadede biriktirerek yatırım yapmak. Yani kötü bir maliyetten alsanız bile böyle ortalama yapa yapa bir noktadan sonra o iyi bir yere geliyor. Riskli varlıklarda olmak da uzun vadede o zaman anca öyle insana fayda sağlıyor benim de gördüğüm kadarıyla. Şimdi evet böyle biraz bu kadar karamsar bir tablo çizdik ama üst üste birçok şeyin aynı anda denk geldiği bir dönemdeyiz şu an onu konuşuyoruz. Olumlu taraftan neler var derse şirket karlılıkları hala iyi. Beklenti açısından orası olumlu gidecek. Hem dünya borsaları hem bizim borsamız da bence kötü olmayacak diye düşünüyorum. Özellikle yılın ikinci yarısında bizim borsamız bir noktada bu savaş fiyatlarının etkisi de hafiflerse onu bir herhalde görmek lazım. Enflasyonda önümüzü biraz daha net görebiliriz gibi geliyor. Belki oradan sonra bizim borsa daha iyi bir performans gösterebilir diye düşünüyorum ben de. Zaten emerging marketler olarak fena bir yıl geçmiyor. Yani aslında hisse senetleri genel olarak kötü değil. Sadece şu an tahvil faizleri ve bu savaş böyle bir belli bir eşiği açtığı için aynı anda onun bir yeniden fiyatlamasını yaşıyoruz. Kısa vadede belki biraz nakitte kalıp yavaş yavaş sonra riskli varlıklar özellikle hisse senetleri hem dünyada hem Türkiye'de belki onu değerlendirmek iyi olabilir diye düşünüyorum. Bizde zaten TL, cash, TL nakitin getirisi korkunç yüksek. Onunla zaten her şeyi kıyaslasak şu ortamda herhalde en iyisi o diyeceğim. Çünkü aylık %3 civarında getiri sağlıyor size. Görece kur da stabil. Yani şimdilik belki bilmiyorum TL faizde park edip sonra fırsat kovalamak daha iyi bir strateji olabilir gibi geliyor bana.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli yanıtlarınız ve vaktinizi
0: Ederim.
1: bize ayırdığınız için. Afke kurucu ortağı Doktor Emre Ağa bizlerleydi. Noktayı da özellikle yapay zeka ile ilgili konuları konuşur vaziyetteyiz. Amundi'ye göre burada bir balon yok görüşüyle koyalım. Gün içerisinde tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
2: Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketi Amundi'ye göre Asya'da yapay zeka öncülüğünde yaşanan teknoloji hisseleri rallisinin devam etmesi için hala alan var. Ancak Amerika Birleşik Devletleri faiz beklentilerindeki değişimler bu yükselişi tehdit edebilir. Kurumun gelişmekte olan piyasalar stratejisi başkanı Alessia Berardi, Güney Kore ve Tayvan'daki teknoloji şirketlerinde görülen rekor yükselişlerin bir balon oluşturduğunu düşünmediklerini söyledi. Berardi'ye göre Samsung Electronics ve SK Hynix gibi şirketler için kar beklentileri çok yüksek olsa da beklenen kazançlar dikkate alındığında mevcut değerlemeler makul görünüyor. Yapay zeka altyapısına yönelik küresel harcamaların 2030 yılına kadar 5 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini belirten Berardi, çip üreticileri ve donanım tedarikçilerinin önemli yükseliş potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Bununla birlikte Asya teknoloji hisselerindeki yükselişin devamı büyük ölçüde Amerikalı teknoloji devlerinin yapay zeka yatırımlarını sürdürmesine bağlı. Bu yatırımlar da büyük ölçüde Fed'in faiz politikalarına duyarlı. Piyasalarda enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle Fed'in bir sonraki adımının faiz artırımı olabileceği beklentileri artarken, tahvil faizlerinin kalıcı şekilde yükselmesi, borçlanma maliyetlerini artırarak yapay zeka yatırımlarını ve buna bağlı teknoloji harcamalarını olumsuz etkileyebilir. Berardi ayrıca Latin Amerika'da yerel para cinsinden tahvilleri, Doğu Avrupa'da ise Macaristan tahvilleri ve forintini beğendiğini söyledi. Gelişmekte olan ülkelerin jeopolitik gerilimler ve yüksek petrol fiyatlarına rağmen güçlü duruş sergilediğini ifade eden Berardi, birçok gelişmekte olan ekonominin gelişmiş ülkelere kıyasla hala önemli politik araçlarına sahip olduğunu da vurguladı.

0: Kamu spotu.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
5: Reklam.

0: Denizbank soruyor. Ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
1: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
2: Ne var sırada? Denizbank burada.
3: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Varlık Yönetiminden herkese merhaba. İyi haftalar dileyerek başlayalım. Bugün Türkiye-Amerika ilişkilerini biraz konuşacağız, masaya yatıracağız. Hem de önümüzdeki dönemde özellikle işbirlikleri anlamında Türkiye'deki şirketler Amerika'da nasıl daha fazla yer alabilir? Bunun üzerine biliyorsunuz yakından çalışmalar var. Türk-Amerikan İş Adamları Derneği olarak da çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar. Bugün Genel Başkanı Süleyman Ecevit Şanlı bizlerle. Hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk Gözde
0: Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Davetimizi kabul ettiniz, geldiniz buralara kadar. Şimdi tabii ki pek çok dinamik elbette buraya etkileyecek ama öncelikle tabii ki savaş dinamikleri. Çünkü biz aslında bu işin bu kadar uzayacağını tahmin etmiyorduk. Ve her geçen dakika dahi artık hem piyasalar tarafına hem de hani bizim de kesemize enflasyon bazında zaten gelen enflasyon verilerinden de takip ettik. Çünkü kur her ne kadar biraz daha stabil bir düzlemde devam etse de aslında arz kaynaklı şoklar nedeniyle aslında fiyat baskısı hem bizde hem dünyada hissediliyor. O yüzden önce onu sormak istiyorum. Yani bu Orta Doğu krizine nasıl bakıyorsunuz? Gelişmelere nasıl bakıyorsunuz? Biraz daha iyimser misiniz? Yoksa hani bu ikircikli açıklamalar ne kadar daha devam edecek? Yakından takip eden biri olarak sizden dinlemek isteriz.
1: Tabii ki şöyle ifade edeyim. Aslında Orta Doğu'daki temel mesele, yani savaşın da temel sebebi aslında Amerika Birleşik Devletleri perspektifinden konu aslında sadece enerji. Yani bölgedeki konfliktlere bakış açısı enerji. Hı-hı. Aslında burada esas temel mesele birinci eklem yeri Venezuela'da kırılmıştı biliyorsunuz. Venezuela müdahalesiyle petrol arzı konusunda Amerika Birleşik Devletleri dünyada disipline almaya çalışıyor. O şey haricinde, OPEC haricinde de. Örneğin sistem dışına kayan enerji arzını mutlaka bir stabile ederek kendi koordinasyonunu alma gayreti. Birinci eklem yeri aslında Venezuela'da kırıldı. Venezuela dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ülkelerinden birisi. Şimdi bunun petrolün en fazla işlendiği ülke de Venezuela petrolünün İran. Şimdi buradaki temel sebep aslında ticaret savaşlarıyla ve dünyadaki o kıyaslı mücadeleyle aslında aynı. Yani Çin rekabeti, Amerika rekabeti baktığımızda bu konflikt ne zaman biter? İran bir şekilde sisteme dahil edildiğinde biter. Yani bir uzlaşma olur mu? Olur. Gidiş gelişler olur. Arada bunlar olur ama 79'daki Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin baskınından beri Gözde Hanım, taraflar ilk defa konuşmaya başladı Pakistan'da. Yani ben daha önce de bunu ifade etmiştim. 40 yıldan sonra, yani yaklaşık 50 yıla yakın bir süre, 45 yıla yakın bir süredir ilk defa taraflar konuşuyor ve ilk defa karşı karşıya geldiler. Bu mutlaka bir sonuca kavuşacak. Şunu da ifade edeyim. Şu anda İran'ın üzerinde uygulanan ambargolar nedeniyle İran, örneğin Çin'e %30 daha ucuza ve yuan üzerinden petrol satıyor. Aslında temel, bu konunun temel hadisesi bu. Yarın bir gün İran uluslararası sisteme akredite edildiğinde ve karşılıklı o nükleer müzakereler ve benzeri hususlar ve körfez güvenliği ve bölge güvenliği alındığında aslında bu ikinci eklem yerinin kırılması anlamına geliyor. Çünkü esas hedef, hani standart konuşuyoruz ya, 20. yüzyıl Transatlantik'te yaşandı, 21. yüzyıl Asya Pasifik'te yaşandı. İşte Transatlantik'teki mevzular Akdeniz bölgesi, körfez bölgesi dahil kapatılarak gidilecek Asya Pasifik'e doğru. Orada bir güç mücadelesi başlayacak. Aslında bunu öyle okumak gerekiyor. Hı hı. Baktığımızda.
0: Biraz Çin'den gelen verileri değerlendirdiğimizde aslında sanki amacına iş ulaşıyormuş
1: ulaşıyor,
0: gibi.
1: Ulaşıyor tabii tabii.
0: Değil mi görünüyor? Tabii, orada tabii. İstenilen hani bir, eğer yavaşlatmaksa evet. Sistemi.
1: Evet.
0: Veriler hiç iç açıcı değil.
1: Çin'i iki yerden sıkıştırabilirsiniz. Bir, enerji. Hı hı. Çünkü enerjinin tamamını dünyadan daha fazla, %30 daha ucuz alan bir ekonomiyle kimse mücadele edemez. Zaten bir de Çin'in bunun üzerine devlet kapitalizmi sisteminde monte ettiğinizde dünyadaki hiçbir liberal ekonomi mücadele edemez hale geliyor. Üretim gücünü tekelleştirme, tabii. %35'lere varan tekelleştirme bu zamanla daha da artacak. Şimdi bu bizim liberal ekonomilerimizdeki üretim gücümüzü de tehdit eden bir noktada. Hı hı. Hani 2000'lerden beri Çin aslında Dünya Ticaret Örgütü'ne koşulsuz kabulünden beri bizim gibi liberallikte yer alan, işte liberal şartlarda rekabet etmeye çalışan üretim ülkelerinde de önümüzü kesen bir faktör oldu bu. Komplike entegre tesislerden başlayaraktan. Bu anlamda Bunun sonuç ve çıktıları mutlak süreçte bir normalleşmeye de götürecektir.
0: Peki biraz ekonomi tarafından baktığımızda, yani bize içeri döndüğümüzde özellikle. Ben gerçi iş insanlarının enflasyona çok baktığını artık düşünmüyorum. Evet. Çünkü herkes hayatta kalma mücadelesi ya da alternatif çıkış yolları arıyor. Bu anlamda zaten Amerika pazarının ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha hatırladık. O yüzden sizin çalışmalarınız da çok kıymetli bu anlamda. Ya onları da merak ediyoruz tabii, konuşacağız ama öncelikle şunu sorayım. Yani içerideki dinamikler ne kadar, yurt dışındaki yatırımlar, yurt içindeki yatırımlar, bunları sizi nasıl etkiliyor şu anda iş insanlarını?
1: İş insanları, iş dünyası olarak baktığımızda gözlem, Türkiye pahalı bir ülke. Yani işçilik pahalı, ham madde pahalı, her şey pahalı ama Türkiye'de bir şey ucuz. Türkiye'de şirketlerimiz çok ucuz. Bu nedenle yabancı yatırımcı ilgisi en fazla şirketlere yönelik arttığını gözlemliyoruz ki herhalde 10-15 yıldan sonra özellikle Türk şirketlerine yönelik yoğun bir şey var, talep var. Onu da ifade edeyim. Bunu da tahvil ihraçlarında da gözlemliyorsunuzdur zaten. Sizler de varlık yönetimi ve yatırım şirketleri olaraktan da perspektifinizde inceliyorsunuzdur. Özellikle Türk şirketlerin tahvil ihraçlarında da bir artış var. Türk şirket tahvillerine de bir ilgi var. Türk devlet tahvillerine de bir ilgi var. Şimdi bu anlamda, ama şunu söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ekonomiye baktığınızda aslında dünyadaki baş aktör olduğu için trend maker orası. Şimdi orada bakıyorsunuz, bir yapışkan enflasyon oluştu.
0: Cuma günü gelen istihdam verisi keza değil mi bozdu?
1: Şimdi bunu bozanlardan esas temeli enerji fiyatları. Yani normalde enerji fiyatları yani gelen Başkan Trump'ın iç seçim planında 3 modele dayanıyor. Birinci sırada enerji fiyatlarıydı. Yani petrol varil fiyatlarını 52 dolarlar seviyesine tekrar çıktı. Çünkü ilk dönemde bunu başarabilmişlerdi. Şimdi 52 dolar neresi? 100 dolar neresi? İkinci hadise işte yapay zeka ve robotik süreçlerle robotları emek gücüne dahil ederek Çin'in elindeki özellikle ucuz

0: bütçe açığı var. Cari açığı zaten artık kaldırılabilir durumda değil. Bunun içinde diğer modelleme ne? Doların değersizleştirilmesi. Şimdi Amerika'da her şeye rağmen dolar değerleniyor. Bu zaten ekonomi yönetimine sapmaya yol açıyor. Türkiye'de iş dünyası olarak baktığımızda tabii ki Türkiye'de de TL fazla değerli. Baktığın, yani esas meselelerin başında bu geliyor. Dolar değerli, Amerikalıların değerli, TL değerli. Şimdi ilk zaman geldiklerinde hatırlarsanız dolar euro paritesi 1.03'ten kimse beklemiyordu. 1.20'lere doğru hareket etti. 1.17'lerde şu an 1.16, 1.17'lerde. Ama esas hedefleri 1.30, 1.35 üstü gibi rakamlara giderek Amerikan mallarını dünyaya daha fazla ihracatını sağlamak, daha rekabetçi hale getirmek noktasında bir yaklaşımları söz konusu.
1: Ne kadar başarılı olabilir?
0: 1.17'ye getirdiler.
1: Evet.
0: Ve şu anda hani esaslı meseleler de şu andaki seçilen FED başkanı biraz daha böyle yapay zeka, robotik sistem odaklı. Bu arada faiz indirimleri konuşulurken tekrar faiz artırımını konuşmaya başladılar.
1: Tabii,
0: o da ayrı bir konu yapışkan
1: sonra.
0: Enflasyondan sonrasında. Ama esas mesele ortada tabii uzlaşabilecekleri konular var, uzlaşamayacakları konular var.
1: Ama Trump'ın politikası, yani değil mi, Make America Great Again,
0: aynen,
1: MAGA politikası. Aynen. Diyor ki bu artık şirketlere topyekün, tam da anmışken açıklamalar da geliyor Trump'tan. Önümüzdeki dönemde daha çok şirketi özellikle içeriye almak istiyor. Yani
0: evet.
1: Türkiye'den de çok yatırımcı, çok fazla şirket hem orada üretim koşullarına hem de çok fazla teşvik destek var değil mi?
0: Devam ediyor mu? Ediyor efendim. Şöyle Make America Great Again aslında Amerika... Bir dönem 70'lerden itibaren ihraç etmiş olduğu o üretim gücü, hani ucuz ben tasarımını vereyim, know-how'ını vereyim, Çin'de ucuza ürettireyim mantığı. Daha doğrusu 80'lerde de bunu Japonya yapmışlardı baktığımızda. Bu arada Amerikan Ticaret Savaşı bitmez. Şimdilerde Amerika-Çin ticaret savaşları var, 80'lerde de Amerika-Japon ticaret savaşları vardı. Her zaman bir karşıt şeye ihtiyaç var bu kapsamda. Bir karşıtlık ilkesine ihtiyaç var.
1: Evet.
0: Ve bu anlamda şunu ifade edebilirim özellikle. Make America Great Again politikasında şu anda Amerika'ya yatırım yağıyor. Zaten işsizlik verilerinden de anlamışsınızdır.
1: Tabii,
0: yani %4.3'lere düşmüş işsizlik rakamları. Ve biz de takip ediyoruz yakinen. Çünkü eyalet bazlı. Biz de zaten bu tarz eyalet bazlı raporlarla bu süreçleri takip ediyoruz. Amerika biliyorsunuz 50 eyalet.
1: Neresi daha cazip? Şu anda
0: en cazip Texas.
1: Texas, evet, orayı duyuyoruz hep.
0: Texas, o da petrol zengini bir yapısı olduğu için ve mutlak surette hatta yenilenebilir enerjiden tutun da kimyası, demir çeliği, hizmetler yatırımları falan, uzay şeyleri yatırımların tamamını Texas'a çekiyorlar. Bu kapsamda
1: nasıl tabii teşvik diğer, desteklerden bahsediyoruz?
0: Efendime söyleyeyim, ücretsiz arazi veriyorlar.
1: Zaten.
0: Ücretsiz bina veriyorlar.
1: Vergi.
0: Vergide 10 yıl federal muafiyet tanıyorlar. Gidecek olan beyaz yakalılarınıza İvan, İTÜL, Elvan, Eltu vizelere kolaylık. Yeteneklilere yetenek vizesi, OVAN, OTU vizeleri. Referans mektupları artı çok daha önemlisi Amerikan'daki finans kuruluşlarıyla 7 yıllık iş ortaklığı. Yani başı belli sonu belli olabilecek şekilde Amerika'daki finans imkanlarına ulaşabilmeyi de sağlıyor bu yöntemler. Zaten biliyorsunuz Amerikan ekonomisinin başarısının en önemli mucizesi finansal tool'lardır. Yani
1: sermaye piyasaları.
0: Evet,
1: tabii.
0: Sermaye piyasalarını çok iyi kullanmaları.
1: Tabii.
0: Benzersiz bir şekilde.
1: Peki önümüzdeki dönemde hangi sektörler sizce daha fazla oraya gözünü çevirmeli, daha çok o yöne bak. Yani şimdi enerjiyi çok konuşuyoruz. Zaten çok başarılı Türk şirketleri
0: gidiyorlar,
1: var.
0: Evet.
1: Hepimizin tanıdığı, bildiği. Yani oralarda zaten fabrikalar kuruluyor. Bu teşvik desteklerden faydalanılıyor. Sizin eksik gördüğünüz bir yer var mı?
0: Kimyamız çok başarılı gidiyor. Kimyada daha fazla olabilir. Türkiye'nin çok başarılı bir işlenmiş gıda sektörümüz var bizim. Yeterli payı almıyor. İşlenmiş gıdacılarımız mutlaka Amerikan pazarında daha fazla olmalılar.
1: Buradan çağrı yapalım.
0: Evet, kesinlikle. Demir, çelik, alüminyum şirketlerimiz zaten bu başlayan Section 232 süreçleriyle zaten ciddi bir haksızlığa uğradı. Amerika tarafında da haksızlığa uğradı. Bunun davaları da ve soruşturmaları da ve şeyler de devam ediyor.
1: Sona geldik mi sizce?
0: Sona daha gelindiğini söyleyemem. Çünkü şirket bazı dumping uygulamaları başladı. Özellikle alüminyum sektöründe. Aslında bu Amerika'nın geçtiğimiz yüzyıl üretim gücünün en temel noktası demir çelik ve alüminyum sektörlerindeki üretim gücü.
1: Tabii.
0: Zaten onu ona doğru çağrı yapıyor. Hatırlarsanız bu işleri ilk gündeme alan Amerikan Ticaret Bakanı

0: Wilbur Ross aslında demir çelik sektörü kökenli bir yapısı var. O sektörü temsilen o noktada ve bunun üzerinde de uzlaşmış vaziyetteler. Efendime söyleyeyim, bunun yanı sıra Türkiye'nin üretim gücünde çok başarılı olduğu alanlar var. Şimdi bizim de orada başarılı olduğumuz hikayeler var. Amerika'da satılan her 3 halıdan birisi Türk halısı. %30.
1: Çok büyük bir pazar.
0: Ev tekstilinde %7'deyiz. Daha iyi olabiliriz.
1: Daha gidilecek yer var.
0: Geçen hafta Denizli'deydik. Daha gidilecek çok yer var. Yani o anlamda. Örneğin bizim oradaki oteller, turizm bölgelerini İtalyanlardan almamız lazım. Ona göre ders çalışacağız. Denizli'de çalıştık hafta sonu mesela. Ev tekstilcilerimizle buluştuk. Daha farklı o pazara giriş yöntemleri benimsememiz lazım. Çünkü Avrupa Birliği'ne ve standart pazarlarımıza giriş FOB satışlarla mümkün, FOB satışlarla. Ama orada direkt adrese teslim satışlara yönelmemiz lazım. Bu da tabii Türkiye'deki düşünce setinin değişmesi gerekiyor. Türkiye'deki düşünce seti sadece üret sat. Şimdi finansal araç kullanma yok. Finansal sihirbazlık yok. Lojistiği buna eklemleme, yazılımla bunu bütünleştirme yok. Bunları eklemlemeliyiz. Zaten OBİ'lerimizin üzerinde çalışmamızın en önemli noktası bu oldu. Türk üretim sektörlerinin en güçlü kası üretmek, satmak. Ama en zayıf kasları finansal tool'lar. Bir, sermaye piyasalarına erişim. İkincisi de çünkü finansa çok maliyetli ulaşıyor bizim şirketlerimiz, OBİ ve üstü. Diğeri de özellikle lojistik planlaması ve yerinde satışlarla doğrudan tüketicinin ayağına götürme hikayesi. Amerikan tüketicisi dünyanın en sadık tüketicisidir. Emin olun. Ve yeter ki şey olsun, yani bir Avrupalı gibi değil. Avrupalı alıcı kolonyalist davranır, sömürgeci. Yani son damlanıza kadar sizi sömürmek ister, yaşayacağınız kadar karlandırmanızı ister. Ama Amerikalı öyle değil. Amerikalılarla iş yapmak karlı bir iştir yani.
1: Kazan.
0: Kazandırırlar da, evet.
1: Evet. Peki bu Avrupa'da üretim, yani Made in EU dediğimiz husus, bu işin neresinde?
0: Made in EU, Gözde Hanım, teşekkür ederim. Bu başlık bizim için son derece kıymetli. Çünkü bizim nezdimizde hani Türkiye Gümrük Birliği'ne 94'te girdi. Gümrük Birliği'ne girince Türkiye inanılmaz bir yabancı yatırımcı çekti. Yani bugün Türkiye'de gördüğümüz Japon, Kore, hatta bazı Alman şirketleri, hatta Amerikan şirketlerin önemli bir kısmı Türkiye Gümrük Birliği'ne girdiği için Türkiye'ye yatırım yaptı. Made in EU da bunu anımsatan bir şey. Made in EU etiketi son derece kıymetli bizim için. Türkiye'de yerleşik olan yabancı kökenli otomotiv şirketlerinin, özellikle Avrupa bazlı otomotiv şirketlerinin de bu konuda lobi baskısı da var Brüksel'de. Tabii Ticaret Bakanlığımız da büyük mücadele ediyor ama bizler de özel sektör olarak Ticaret Bakanlığımıza destek olmamız gerekiyor bu kapsamda. Çünkü dış diplomasi de bu son derece kritik ve önemli. Made in EU Türkiye'nin önünde inanılmaz bir fırsatlar kapısı açar. Bizim temel emek yoğun sektörlerimizin önünü açabilecek bir uygulamadır. Emek yoğun sektör deyince demir çeliği de var içinde, alüminyumu da var, tekstil, hazır giyim sektörleri de var. Elbette. Dünyaya Made in Türkiye'yi göndermek başka bir marka kültürü, Made in EU göndermek daha başka bir şey. Yani bu bile bir başlıktır baktığımızda. Bizim o sürece tüm sektörler bazında dahil olmamız son derece önemli ve kıymetli.
1: Evet.
0: Önemsiyoruz.
1: Biz hep buradan oraya nasıl gideriz diye düşünüyoruz hani pazarlara ulaşmak için. Çünkü malum yani dünyadaki korumacı politikalar bunu gerektiriyor ama biz de kendimizi korumamız lazım. Bir şekilde buraya da biraz sermaye çekmemiz lazım. Çok uzun yıllardır biliyorsunuz doğrudan yatırım tarafı yani sıkıntılı. Hani konut tarafında hep tartışıyoruz. Yani işte en fazla rakibimiz olan pazarlardan biri Dubai, güvenlik sorunları çok ön plana çıktığında Türkiye'nin aslında ne kadar güvenli olduğu ve hani bu anlamda hani gelecek vaat ediyor ama işte regülasyonlar, ne bileyim işte bu özellikle daha işte adli taraflardaki durumlar diyeyim, yani işte ticaret mahkemelerinin çok uzun sürmesi vesaire, bunlar tabii çok böyle geri durmasını da aslında biraz şirketlerin sağlıyor diyeyim, sebep oluyor diyeyim daha doğrusu. Ne düşünüyorsunuz mesela? Bu finans merkezi çok gündeme geldi. Aslında Türkiye'nin açıklamış olduğu teşvikler yeterli mi bulunmuyor sizce?
0: Şöyle, tabii ki bizim de attığımız adımlar var. Son çıkan torba kanunu da inceledik, baktık, irdeledik. İşte önemli muafiyetler içeriyor bu kapsamda ama bazı konuların bir tık daha yumuşatılmasını beklediği yönünde tepkiler aldık biz kanun çıktıktan sonra. Çünkü görüşüyoruz yurt dışındaki bu Türkiye'ye yönelik varlık getirmeyi planlayan yabancı menşeli kişi, şahıs ve kuruluşlarla. Örneğin bu 4 yıl sabit kalmıştı.

0: olması zorunlu, işte tahvil alınırsa veya işte devlet araçlarına yatırım yapılırsa vergiden muafiyet sağlandı. Hı hı. O biraz sert geldi, 5 yıllık şey. Belki onun bir tık yumuşatılması gerekebilir. Daha fazla şey gelir. Çünkü bu dönemde Türkiye gerçekten bir çekim merkezi haline gelebilir. Çünkü dünyadaki bütün konjonktür bizim lehimize çalışıyor Gözde Hanım. Yani evet, evet. Bölgemizdeki gelişmeler de bizim lehimize. Asya Pasifik'teki, Transatlantik'teki ayrışmalar da Türkiye'nin
1: lehimize. Enerji güvenliği bile burada enerji güvenliği bir bile enerji Türkiye. Koridoru olur mu?
0: Yani bundan 3 yıl önceki Dubai algısına bakın. Hı-hı. Körfez algısına bir bakın. Şimdiki algıya bir bakın. Evet. Efendime söyleyeyim, 4 yıl önceki Avrupa Amerika algısına bir bakın. Şu andaki, hı-hı, o işbirliği algısına bir bakalım. Bunların tamamı bizim için ciddi fırsatlar içeriyor. Bu kapsamda Türkiye'nin bir bal arısı kovanına dönüşebilmesi için tam bir çekim merkezine dönüşmemiz lazım. Güzel kokular çıkaran bir çiçek, hı-hı, bahçesi. Bal arı nasıl gelir efendim? Güzel kokular çıkınca gelir. Çiçek olunca gelir işin açıkçası. Evet,
1: o yüzden biraz daha siz sanki teşvikler tarafında
0: bir diyorsunuz. Bir tık daha iyileştirmeler gerekiyor. Artı bürokraside yatırım ortamının daha iyileştirilmesi gerekiyor. Yatırım ortamımızda devletimizin biraz daha masanın önüne ışık tutma, özellikle bürokrasimizin masanın önüne daha fazla ışık tutması gerekiyor. Hı hı. Kastettiğim şu, örneğin Ticaret Bakanlığımız bu konuda çok başarılı çalışmalar yapıyor. Bunu haklarını teslim etmek lazım. Dışişleri Bakanlığımız harika çalışmalar yapıyor. Son dönem Sağlık Bakanlığımızın güzel bir açılımı oldu mesela yurt dışına, hı hı, yönelik. Özellikle Türkiye'nin sağlık ithal eden değil, sağlık ihracatı yapan bir çok güzel bir vizyonu var Kemal Bakan'ın gerçekten bu anlamda. Bu kapsamda Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımız, hani savunma sanayi iyi, hoş, güzel, orada iyi gidiyoruz, tamamız, ama daha iyi olacağız, ama şey noktasında mesela bir Amerikan UL standartlarını Türkiye'ye getirmemiz gerekiyor. Bir Tarım Bakanlığımızın Amerikan FDA standartlarına Türkiye'de üreticilerimizin erişimini bir şekilde araya konumlanarak, standartlarda TSE'yi konumlandırarak, çünkü Türkiye'deki üretim mindset'i, düşünce seti CE'ye yönelik Gözde Hanım. Hı hı. Bizim UL standartlarına yönelik yeni üretim hatlarına ihtiyacımız var. Yeni bir üretim mantığına ihtiyacımız var ki Türkiye'nin klasik 2-4 saatlik ihracat pazarlarının dışına çıkabilelim. Yani bir Amerika'ya ihracat yapabilirim. Aslında şu an Türkiye'deki müteşebbisin bir gözü Amerika'da olmalı. Pazar olarak, tabii, ve o hatta yatırım olarak, hatta lokal olarak girmek için bir gözü de Çin'de olmalı. Yani aslında Türkiye'deki yaşamak demek dünyaya şaşı bakmak olmalı.
1: Evet, peki. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür geldiğiniz ederim için. Buradan da hem güzel çağrılarda bulunduk, hem de biraz böyle son dönem neler yaşanıyor özetlemiş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Varlık yönetimini burada noktalayalım efendim. Hoşçakalın.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
4: Best Allianz'dır, Best Allianz. Reklam. Kamu spotu.
5: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
6: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
5: Bak televizyon hazır.
6: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
5: Kahraman!
6: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
5: Kahraman, bak televizyon hazır, uyan artık.
7: Abi, yaşasın Allah.
6: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
8: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem günü itibariyle öne çıkan başlıklara baktığımızda savaş gündeminde, yani küresele baktığımızda jeopolitik tarafta yine belirsizliklerin, tansiyon yüksekliğinin devam ettiği, piyasa tarafına da pek hoş etkiler üretmediği bir görünüm var. İçeride bu hafta tabii PPK kararını takip edeceğiz. Bir yandan da SPK'nın düzenlemesi gündemde. Sermaye Piyasası Kurulu fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamalarında değişiklik gitti. Fonlar açısından önemli bir karar, üzerine konuşacağız. Şimdi gündem böyleyken fiyatlamalar nasıl şekilleniyor? Bir bakalım, 13.720 puanda Borsa İstanbul %0,20 yukarı yönlü hareketle. Sektörel kırılımlara bakacak olursak bankacılık tarafı %1,23 yukarı yönlü. Sanayi taraf %0,4 aşağı yönlü. Mali tarafta ise %0,1'e gelen bir primlenme söz konusu. Devam edelim. Hizmetler tarafı %0,38 aşağı yönlüyken turizm tarafı %0,33 primli seyrediyor. Ulaştırma tarafında %1'e doğru giden kayıplar söz konusu. Pay piyasalarına, daha doğrusu hisse piyasalarına bir bakalım. Avrupa tarafında görünüm nasıl? Önce pariteler geldi. Sıralamayı ben karıştırdım. Dolar TL'de 46.09, Euro TL'de 53.17 seviyesi var. 100 doların üzerine gitti. Dolar endeksi 100'ün üzerine gitti. 1.1525'e geldi Euro dolar çaprazı. Şimdi gelelim Avrupa tarafındaki fiyatlama dinamiğine borsalardaki. Baktığımızda karışık bir görünüm olduğunu görüyoruz. Londra borsası %0,12 primli. Paris CAC endeksi %0,44 aşağı yönlü. Frankfurt DAX endeksi %0,6 satıcılı seyrederken Milano borsasında %0,3'e gelen yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz. Amerika vadelilerine baktığımızda Dow Jones'ta %0,10'luk aşağı yönlü hareket var. Bu arada tabii cuma gününden beri bu taraftaki tartışmayı da takip ediyoruz. Bir miktar kötü gelen bilançolar, bir iki bilanço üzerine yüksek değerleme tartışmasının

0: devamı. Yine tarım dışı istihdam verisinin yüksek gelmesi ve de faiz indirimlerinin öteleneceği beklentisi. Dolayısıyla faizler bir müddet daha yüksek kalacak. Bu devasa yatırımların geri dönüşü konusunda faiz ortamı bu kadar yüksekken endişelerin bir miktar daha belirginleşmesi sonucunu doğurmuştu. Bu tartışma devam ediyor, bitmiş değil. Bir yandan da devasa tarihi halka arzları takip ediyoruz teknoloji cephesinde. Amerika'da bir miktar daha ekonomiye duyarlı, ekonomik aktiviteye duyarlı tarafın ön plana çıktığını takip etmiştik. Dediğimiz gibi Dow Jones'ta yatay negatife yakın bir görünüm var. Nasdaq'ta %0,66 primlenme, S&P 500'de de %0,32'lik yukarı yönlü hareketi görüyoruz. Getiri eğrisine de bir bakalım Amerika'da hızlıca. Orası bize ne söylüyor? 10 yıllık tahvil faizi 4,55'te. 5 yıllıklar 4,28'de, 2 yıllıklar 4,15'te. Az önce de söylediğim Amerika'daki görünümün paralelinde. Altın, spot altın ons fiyatı 4298 dolarda, %0,7'ye gelen geri çekilmeyle 67 doların üzerinde seyrediyor. Gümüş 70 doların altına kaydı. 63 bin dolardan geçiyor Bitcoin'de işlemler. Bir tık toparlanma eğiliminde, 97 doların altına geldi Amerika Brent petrol, 96 dolar 12 sentte. Amerikan tipinde ise 93 dolar 89 sent fiyatlamasını takip ediyoruz. 93-94'e gelip 96-97'ye doğru hareket eden jeopolitikteki gündemin çalkantısıyla bir petrol görünümü var. Bir bağlantı yapalım. İntegral Yatırım Araştırma Analisti Yusuf Bedir yayına katılacak bu noktada. Yusuf, hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi baktığımızda içeride odağımızda aslında tabii geçen hafta enflasyonu aldık. Bu hafta PPK kararını takip edeceğiz. Bir yandan SPK düzenlemesi önemli bir başlık, özellikle fonlar açısından. Küresele baktığımızda jeopolitik tarafta yine aslında bildiğimiz yerden devam eden, yani bir tür sarmala dönmüş bir hikaye söz konusu. İsrail, ABD, İran hattında ve Hizbullah'ın da işte odağında olduğu ve teknoloji tarafında ise dediğim gibi özellikle faizlerin de yukarı gitmesiyle tarım dışı istihdam verisinin de sonrasında beklentiler paralelinde, endişelerin teknoloji tarafında özellikle geri dönüşlere dair devam ettiği, bir iki bilançonun da kötü gelmesiyle bir görünüm var. Ne dersin?
1: Evet, yani aslına bakarsak sizlerin de anlattığı kadarıyla oldukça karışık bir görünümün hakim olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Özellikle Güney Kore'de bugün oldukça satıcılı bir seyir vardı. Yani baktığımız zaman buradaki yapay zeka ile ilgili gelişmeler tabii ki de ana etken olsa da hafta sonu İsrail ve İran arasındaki yaşanan çatışmalarda bunun tuzu biber oldu diyebiliriz. Burada artık değerlemelerle ilgili bazı yatırımcıların oldukça tedirgin davrandığını görüyoruz. Ancak ABD tarafında baktığımız zaman Nasdaq yine biraz pozitif. Belki de bazı yatırımcılar bunu alım fırsatı olarak değerlendiriyor ki Nvidia CEO'sunun da bu yönde açıklamaları oldu zaten. O yüzden açıkçası son zamanlarda makroekonomik konjonktürü biraz bırakmıştı zaten endeks. Ancak bu geçtiğimiz cuma günü tarım dışı istihdam verisiyle birlikte endekslerde sert bir satış baskısı olduğunu da gözlemledik. Belki de yapay zeka ile ilgili bir trend eğer devam edecekse bunun da gelecek bilanço dönemiyle olması daha muhtemel görünüyor bence. Çünkü yatırımcıların nasıl burada endişe duyduğu şey, buradaki gelirler sürdürülebilir mi? Yani bu yapay zeka harcamaları ne olacak? Bu tür endişeler. O yüzden bilanço dönemi biraz daha belirleyici gibi görünüyor makroekonomik gelişmelerden ziyade. Elbette bu faiz ortamını da bir kenara bırakmıyoruz. Tabii bu hafta Amerika'da enflasyon verisini de takip edeceğiz. Ancak görünüm pek de iyimser değil. Tahvil getirileri zaten yukarı yönlü hareketini sürdürdü. O yüzden açıkçası ben zannetmiyorum ki savaş bitmediği takdirde yeniden bir faiz indirim olasılığını konuşalım. Hatta önümüzdeki bazı toplantılarda faiz artırma olasılığının da yükseldiğini gördük ABD tarafında. Yurt içine dönecek olursak bizde yatay bir seyir var. Tabii bu hafta bizim de asıl konumuz PPK toplantısı olacak. Genellikle beklentiler yine faizlerin biraz sabit bırakılması yönünde gibi. Ancak tabii burada genel görünüm yine jeopolitik cepheye bağlı. Açık konuşmak gerekirse bazı hisselerin oldukça ucuz kaldığını düşünüyoruz. Eğer ki bir toparlanma olacaksa ben Borsa İstanbul'da çok keskin bir şekilde yaşanacağını düşünüyorum. Özellikle bankacılıkla birlikte yukarı yönlü hareketler yaşanabilir. Ancak 14.000'in üzerinde net bir fiyatlama görmek için de bu jeopolitik risklerin artık biraz daha azalması gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
0: Yusuf Bedir, çok çok teşekkürler. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Yusuf Bedir'in notlarıyla bir araya gidelim. Aranın ardından piyasa hattı konuklarıyla devam edecek. Piyasa fiyatlamaları, beklentiler, yatırımcı tercihleri ekseninde konuşmaya devam edeceğiz.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Reklam. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
4: güzeli. Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
3: Reklam.
12: Bloomberg GT Radyo.

Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam. Sen de katıl derim, katılım evim. Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam ediyor.
1: Piyasa hattı devam ediyor. Erhal Karayazıcı yayına katılacak bu noktada. Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Erhal Bey, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Bugün tabii şununla başlayalım. Fonları yakından ilgilendiren önemli bir karar var. SPK'dan gelen fiili dolaşımdaki pay oranının hesaplanmasındaki değişiklik meselesi. Ya bundan sonraki dönemde özellikle büyük endekslere dolaşımdaki hisse payı üzerinden girme kriteri de sanırım farklılaşmış oluyor. Ne dersiniz birçok hisse senedi için? Nasıl değerlendirirsiniz? Ne etki üretir? Fonlar için ne anlama gelir? Fon ekosistemi için.
2: Bence anlamlı bir değişiklik oldu. Çünkü gerek Türkiye'de gerek dünyada pasif fonların ağırlığı önemli ölçüde arttı ve onlarla ilgili risklerin de yönetilmesi gerekiyor. Endeks oluşumlarında da bu fiili dolaşım oranı bu şekilde hesaplandığında olası suni değerli varlıkların gösterge endekslere katılmasının da önüne geçirmiş olacak. Bu anlamda bence yerinde bir adım atılmış oldu.
1: Peki şimdi gelelim biraz fiyatlamalar üzerinden, hisse fiyatlamaları üzerinden değerlendirmenizi alarak devam edelim. Sonra bir miktar portföydeki dağılımı da sizinle tartışmaya çalışırız. Şimdi şöyle baktığımızda bu seneye başladığımızda tabii ki enflasyon faiz denklemine ilişkin beklentiler farklıydı. O patika ekseninde Borsa İstanbul'a ilişkin beklentilerde çok daha umut vardı, öyle ifade edeyim. Zaten yurt dışındaki değerlendirmelerde de pozitif ayrışmaları takip ediyorduk Türkiye özelinde fon yöneticileri nezdinde. Ama şimdi savaş başta olmak üzere Türkiye'nin kendi iç siyasetindeki gelişmeleri de buna eklersek yine baktığımızda hisse değişimlerinin sektörel bazlı ayrışmaların belirgin olduğu, belki de güçlendiği demek daha doğru bir dönemi takip etmeye devam ediyoruz. Siz baktığınızda sene başından bu yana sizin dolar bazlı değerlendirme yapacağınızı biliyorum. Dolayısıyla bize ne ifade ediyor seviyeler, başladığımız yer, geldiğimiz yer ve devamına ilişkin ne görüyoruz burada, neye odaklanmamız lazım?
2: Zeynep Hanım, dolar bazını tercih ediyorum ama bunun önemli bir nedeni şu: biz bize TL bazında bakabiliriz endekse. Enflasyondan arındırırız ve bir rasyo üzerinden de gideriz ama küresel fonların Borsa İstanbul üzerindeki etkinlikleri herkesin malumu ve empati yapmadan da onların ne yapacağını tahmin etmek güç. Bu yüzden de ağırlıkla ben dolar bazında bakıyorum. Evet. Şimdi çok hızlı başladık 2026'ya. Evet, %21 yukarıya gitti. 262 dolardan 321 dolara çıktı. Takip eden 4,5 ay Borsa İstanbul yukarıda 335 dolar, aşağıda 283 dolar yatay bir seyre sahne oldu. Neredeyse 4 hafta önce 11 Mayıs'ta yine BIST 335 dolarlaydı ve şimdi 298 dolardan işlemler devam ediyor.
1: Ekrana grafiğini kadar önce de getirdik bu arada.
2: Teşekkürler. 10 gün önce o son savrulma Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili butlan kararını takiben gerçekleşti. 310 dolara kadar çıktı. Tekrar geri esnedi. Benim gördüğüm şey şu: bir kere bu son 10 güne bir karne verelim dersek, Borsa İstanbul zayıf mı, yukarı mı gidemiyor, yoksa dayanıklılık gösteriyor, aşağı mı gelemiyor dersek, dış dünyada bu 10 günde olan biteni de hesaba kattığımda ben BIST'in bir dayanıklılık ortaya koyduğunu düşünüyorum. Ve bir adeta o 335 dolardan 283'e kadar yine süren aşağı yönlü hareketin dengelenme süreci içinde gibi görünüyor. Ne yaşayabilir? Yani haber akışı Hürmüz özellikle çok etkili elbette. Buna bağlı olarak elbette geri çekilmeler görebiliriz. 283 dolara yaklaşabilir. %5'lik bir alan var. Çok negatif bir haber olursa 265 dolarda bulunan yedek desteğimiz diyelim, bu da devreye girebilir ama ben bunun riskini çok düşük buluyorum. Ama ölçülü geri esnemelerle 283'e esneyebilir mi? Bu dikkate alınması gereken, şansı daha görece hissedilir düzeyde olan bir risk. Ağırlıkla ben Haziran ayının içinde artık bu Hürmüz konusundan belli ki Trump bile sıkıldı. Bu faktörün gündemden düşmesiyle birlikte yurt dışında belirgin pozitif bir tonun ortaya çıkacağını, BIST'in de bundan faydalanarak yılın kalan bölümünde anlamlı bir değer artışına imza atacağını doğrusu düşünüyorum.
1: Erhal Bey, bu arada Borsa İstanbul'da bankacılık endeksinin gün içi yükselişi %2 yaştı. Son dakikasını da görüyoruz. Biraz buradan bankacılık sanayi rasyosunu da konuşarak devam edelim. Bugünlük biraz terse dönmüş gibi ama aslında bunun tersini konuşuyoruz biz. Buradan nasıl, yani 3 senenin en düşük seviyelerini konuştuk. Buradan sonrası nereye gider, ne beklersiniz?
2: Son 10 gündür çok ılımlı bir hızla banka sanayi rasyosu yukarı gitmeye başladı. Ama bu 10 günden öncesine bakarsak son 2 yılın en düşük seviyesine geldi. 0.80'leri dahi test etti gün içinde. O da yanılmıyorsam yine 22 Mayıs'ta oldu. Şimdi 0.9'a yaklaşıyor. Ve burada bizim gördüğümüz şey 1.25 ile ağırlıkla 0.95 arası bir hareketti. Anlık gördüğü 1.35 elbette var ama ben onu dikkate almıyorum. Şimdi burada bulunduğumuz yerden 0.9'dan baktığımızda bir kere teorik olarak eğer gelecek geçmişin tekrarıyla yaşanacaksa bir alan var. Peki tekrarlanır mı bu? Bence tekrarlanmaması için bir neden yok. Çünkü hem iyi yönetiliyor Türk bankaları, risklerini de dikkatli yönetiyorlar. Hem de bu negatif ayrışmada güçlü bir etken elbette petrol, artan faizler, faiz indirim senaryolarının yok olması değil ama ötelenmesiydi. Şimdi bu Hürmüz tıkanıklığı ortadan kalkarsa zaten temel dinamikler de bankaların lehine olacak. Fiyatlar da iskontolu olduğu için bence bugün gördüğümüz ayrışmanın devamı çok şaşırtıcı olmaz. 350 dolara yakın şu anda BIST banka endeksi. Ben bu yılı en azından 430 dolarla tamamlama ihtimalini daha yüksek buluyorum.
1: Erhal Bey, çok teşekkür ediyorum. Erhal Kara yazıcı konuğumuzdu. Sorularımızı yanıtladığınız değerli katkınız için devam edelim. Altan Aydın'ı davet edelim. Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Bey, hoş geldiniz. Merhaba.
3: Merhabalar, yayınlar.
1: Size de aslında SPK kararına ilişkin değerlendirmenizi sorarak başlamak istiyorum. Hani fon piyasalarına ilişkin SPK'dan aslında arka arkaya gelen piyasayı düzenlemeye dönük hamleleri takip ettiğimizde bir süreç diyebiliriz. Son düzenlemeyi nasıl değerlendirirsiniz yaklaşım açısından, etki açısından?
3: Yaklaşım açısından olumlu değerlendiriyorum tabii. Aslında yani son 7-8 aydır fonlara yönelik bir beklentimiz vardı. Fonlara yönelik belli düzenlemelere yönelik. Bunların adım adım gerçekleştiğini görüyoruz. Otorite tarafından hem suni fiyat oluşumu hem de piyasa dinamiklerini korumak anlamında önemli adımlar bunlar. Fakat tabii etkisi anlamında ayrı bir bakış açısı koymak gerekirse çok böyle biraz daha sınırlı kalabileceğini söyleyebilirim açıkçası. Çünkü burada iki taraftan bakmak lazım. Yani özellikle son sadece bu fiil dolaşım tarafından değerlendirirsek bunun ilk uyarısı aslında MSCI tarafından gerçekleşmişti. Biraz buna paralel bir karar bu. Mutlaka ki etkili olacak. Mutlaka ki belli önlemleri alacak ama özellikle bu tip adımlar veya kararların daha çok işlemlere odaklanması gerektiğini daha önceden de birkaç kere söylemiştim. Burada önemli olan daha çok işlemlerin nasıl yapıldığıdır bence. Tabii ki bunlar endeks kriterleri, endekslerin daha iyi en azından temsiliyet anlamında önemli olacak ama hem fonlar için hem de bireysel için de aynı şey geçerli. İşlemlerin incelenmesi bence çok daha kritik. Öte yandan tabii ki özellikle yurt dışında buradaki yatırımcıların da takip ettiği endekslerin ve buna bağlı olarak endeksi takip eden fonların da gelişimi anlamında bu kararlar önemli. Fakat piyasa etkisi anlamında düşünürsek ben çok etkili olabileceğini düşünmüyorum açıkçası.
1: Şimdi tabii burada anladığımız kadarıyla hani siz de değindiniz bir miktar. Özellikle fiili dolaşımdaki hissenin bundan sonra hesaplanmasında daha ziyade gün gün gerçekleşeceğini anlıyoruz. Yani böyle bir hani tek ortaklı ya da fon üzerindeki tek bir ortaklı bulunduğu düşünülen fiili dolaşım hesabı değişecek. Yani herhalde kabaca anladığımız bu. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde de yani bu büyük endekslere dolaşımdaki hisse payı üzerinden girme kriteri de farklılaşacak diyebiliyoruz, değil mi?
3: Tabii yani burada sermayedara yönelik, işte ana ortağa yönelik buradaki yapılan işlemlerin veya elde tutulan hisselerin fiil dolaşımdan çıkması ve bu fiil dolaşımdaki oranla beraber de endeks kriterlerine uyup uymadığının incelenmesi. Halihazırda endekslerde bu tip hisseler var. Endeks dışında da yine farklı hisseler olacak. Dolayısıyla hem giriş için hem de çıkış için bu kriterler takip edilecek. Fakat burada iki soru var. Birincisi, bir sermayedar işlem yapmalı mı? Ne ölçüde yapmalı? Ki yapılıyor. Eğer yapılıyorsa bu fiil dolaşımdan çıkmalı mı? Ben açıkçası eğer sermayedar işlem yapıyorsa bunun fiil dolaşımda kalması gerektiğini düşünenlerdenim. Fakat sermayedarın da çok işlem hacminde etkin şekilde işlem yapmaması gerektiği kanaatindeyim. Dolayısıyla iki tarafı birbirinden ayrıştırmak lazım. Fakat bu karar tabii ki bizim endeksin temsiliyeti anlamında, endeksi takip eden fonların piyasa dinamiklerini biraz daha yakından, daha rahat, daha ayağı yere basar şekilde takip etmesi açısından önemli. Fakat yani şunu unutmayalım, yani sonuçta eğer bu sermayedarlar bu hisseler üzerinde işlem yapıyorlarsa bunun fiil dolaşımda görülmesi aslında olması gerekendir. Dolayısıyla bunu bu şekilde de değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla az önce söylediğim gibi yapılan tüm uygulamalar aslında özünde sermaye piyasalarının gidişatı anlamında önemli. Fakat işlemlerin incelenmesi bence tüm uygulamaların önünde gelir. Bu bence biraz daha kritik bir konu.
1: Peki şimdi bir yandan sizinle konuşurken ekranda bir son dakika var. İran devrim muhafızları İsrail'e karşı askeri operasyonların sona erdiğini duyurdu diye. Şimdi bu jeopolitik gündem, savaş başlığı etki üretmeye aslında karışıklık, daha doğrusu yönsüzlük üretmeye devam eden bir başlık olarak karşımızda duruyor. Ama geldiğimiz noktada da bir yandan da piyasalarla ilgili piyasa fiyatlamaları, özellikle de hisse tarafını kastediyorum, hisse fiyatlamaları ile ilgili bir tartışma vardı. Yani çok fazla pozitif fiyatlama riskleri görmezden gelme eğiliminde diye. Bu tarafa ilişkin özellikle Borsa İstanbul cephesine baktığınızda böyle bir dinamik görüyor musunuz? Savaş kaynaklı uç riskleri geride bıraktık mı sizce? Küresel taraf iç gelişmeler dengesi diye baktığınızda Borsa İstanbul beklentileri nereye oturuyor?
3: Yani üç sorunuzu bir pota deliterek cevap vermeye çalışayım. Özellikle bizdeki fiyatlama evet daha iyimser tarafta. Bu riskleri göz ardı ederek mi, yoksa mevcut bizim risk olarak gördüklerimizi piyasanın genelinde risk olarak görülmemesinden mi kaynaklı, onu tabi bilemiyorum ama daha iyimser şekilde fiyatlandığımız bence çok açık. Bugünkü açılış ve bugünkü hareket bile ki son aktardığınız habere kadar da gayet güçlü, beklentilerimizden en azından daha güçlü bir piyasa olduğunu söyleyebilirim. Yani petrol fiyatlarının %4 arttığı, bir gün işte hafta sonuna girerken Amerika'daki endekslerin %4-5 düştüğü bir günde bugünkü endeks açılışı ve sonrasındaki hareket bence oldukça olumlu. Dolayısıyla ne kadar iyimser bir fiyatlama içerisinde olduğumuz veya yatırımcıların ne kadar iyimser tarafta olduğu bence bu şekilde rahatlıkla görülebiliyor. Tabii daha önce de söylemiştim, yatırımcıların geneli, sadece bizde değil dünya genelinde de böyle, savaşın daha erken bitmesini fiyatlıyorlardı ki hala da fiyatlıyorlar aslında. Savaş başladığından bu yana tüm tahminlere bakıldığında, hatta bence 2026 yılı bütçelemeleri ve 2026 yılı varsayımların içinde bu genellikle var. İkinci çeyrek sonuna kadar savaşın sona ereceği, savaş sona ermese bile petrol fiyatlarını artırıcı baskıların ortadan kalkabileceği bekleniyordu. Bütün tahminler ve bütçelemeler biraz bu taraftaydı. Buna yakınız bence. Dolayısıyla şu anda da böyle bir fiyatlama görüyoruz. İşte özellikle Amerikan Başkanı'nın Trump'ın bütün bu adımlara yapılan işte yaptığı açıklamalara da baktığınızda hep piyasayı rahatlatıcı açıklamalar yapmaya çalıştığını artık anlayabiliyoruz. Bu da ister istemez bizi bu tarafa biraz daha yaklaştırıyor. Ama öte yandan bir de tabii petrol fiyatlarının yarattığı hasarlar var. Bunlar ne kadar kalıcı olacak takip edeceğiz. Özellikle enflasyon ve dolayısıyla faiz üzerindeki etkileri doğal olarak da hisse senetlerini etkileyecektir. Kısa vadeli hareketin dışında orta vadeli anlamda düşündüğünüzde de özellikle majör merkez bankalarına ilişkin beklentiler ciddi anlamda değişti. Bunların yeniden iyimsere dönmesi, yani ne demek istiyorum? İşte sıkılaştırıcı değil de yeniden genişlemeci ya da sıkılaştırıcı politikalardan biraz daha uzaklaşıcı bir beklenti oluşması. Yani faiz artırım beklentilerinin ortadan kalkması demek. Bunun için de enflasyonun gerilemesi lazım. Bu hala önümüzde 3 ila 6 ay içerisinde görebileceğimiz bir şey. Şu anda buna yönelik bir emare yok. O yüzden kısa vadeli iyimserlik savaşın bitişine yöneliktir diye düşünüyorum. Onun dışında diğer varsayımlar çok fazla değişmiyor. Makro tarafta hala riskler var. Ama içerideki fiyatlama ve tabii ki dışarıdaki fiyatlama da tema biraz daha farklı olsa da çok iyimser tarafta bence.
1: Altan Aydın, çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız, değerli katkınız için sağ olun. Londra'ya gidelim. Ceren Direkçi Kösoğlu'nun notlarını alalım. Ceren, hoş geldin. Günün notları için pası hızlıca sana atalım.
4: Zeynep, merhabalar. Evet, dar borsada karışık bir görünüm var fakat endekslerde yön giderek pozitife dönme eğiliminde. İlk önce Trump'tan gelen açıklamalar iyimserliği destekledi. İsrail ve İran'ın acil ateşkes istediğini söyledi Trump. Aynı zamanda az önce İran devrim muhafızları yaptığı açıklamada İsrail'e karşı askeri operasyonlarını resmen sona erdirdiğini duyurdu. Bu açıklamayla beraber küresel hisse senetleri değer kazanıyor. Tahviller yükseliyor, metallerde yükseliş var. Dolar endeksi 100 seviyesinin altına gerilemiş durumda. Avrupa borsalarında da sabah saatlerinde satıcılı bir görünüm vardı. Endeksler yavaş yavaş pozitife dönme eğiliminde. Petrol fiyatlarına da bakalım şu saatlerde. Çünkü Brent petrolün varili sabah saatlerinde 98 dolar seviyesine test etmişti. Şu anda 94 dolar seviyesine gevşemiş durumda. Aynı zamanda biz doğal gaz fiyatlarında da sabah saatlerinde %6'yı aşan oranda yükseliş yaşandığını görmüştük. Doğalgaz vadeli kontratları 49 euro megawatt saat seviyesine gerilemiş durumda. Sabah saatlerinde 51 euro seviyesinin üzerine test etmişti. Endeks bazına bakacak olursak enerji endeksi bugünün değer kazananıydı. Hatta %1'e ulaşmıştı sabah saatlerinde yaşanan yükseliş enerji endeksinde. Şu saatlerde enerji endeksi düşüşe geçmiş durumda. Bankacılık endeksi yükselişte baş çekiyor. %0,7'ye varan yükselişte. Diğer tarafta pariteye baktığımız zaman euro dolar paritesi 1,15 sınırına kadar gevşemişti. 31 Mart tarihinden bu yana en düşük seviyeye gelediğini görmüştük. Fakat euro dolar paritesi de 1,15,40'lar seviyesine yükseldi. Yani euro dolar karşısında sınırlı bir şekilde değer kazanmaya başladı. Bu hafta gözler Avrupa Merkez Bankası kararında olacak Perşembe günü. Biz içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararını takip edeceğiz. Dışarıda ise Avrupa Merkez Bankası kararını izleyeceğiz. Burada 25 bas puanlık faiz artışı beklentisi piyasalarda tam fiyatlanıyor. Gözler Lagarde'dan gelecek açıklamalarda olacak. Aynı zamanda bankanın sunacağı yeni tahmin seti takip edilecek. Çünkü burada büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyon, enflasyon tahminlerinde ise yukarı yönlü revizyona gidileceği beklentisi var. Aynı zamanda önümüzdeki toplantılara dair herhangi bir sözlü yönlendirme.

0: ve gelip gelmeyeceğinde olacak gözler Lagarde cephesinde. Tabii Cuma günü Amerika'dan gelen tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden oldukça güçlü gelmesi FED cephesinde faiz indirim beklentilerinin masadan kalkmasına yol açmıştı. Bu hafta da gözler Amerika'dan gelecek enflasyon verisinde olacak. Çünkü 17 Haziran'da gerçekleşecek FED toplantısı öncesi bu veri oldukça önemli diyelim. Yeniden söz sana bırakalım Zeynep.
1: Çok çok teşekkürler.
2: Tek platform tüm dünya.
1: Piyasa hattını burada noktalayalım. Birazdan Ali Arak Güneş Dünyası var. Bloomberg HT'den ayrılmayın. Görüşürüz.

uykularımdan, uyan rüyalarımdan. Dayan, dayan gönlüm, dayan. Elbet bulunur sesini duyan. Dayan, dayan gönlüm, dayan.

kaçsın bulutlarımdan. Uyan uykularımdan, uyan umutlarımdan. Dayan, dayan ruhum dayan. Elbet bulunur sesini duyan. Dayan, dayan ruhum dayan.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg TT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız ve sanayicinin son performansını, mevcut durumu öğrenmek üzere çok değerli bir konuğumuz hattımızda bizi bekliyor. Kendisi Türkiye Makine Federasyonu İstişare Konseyi Başkanı Adnan Dalgakıran. Adnan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler, sağ olun. İyi haftalar dileyelim sizlere şimdiden. Şimdi Adnan Bey, bakıldığında geçtiğimiz hafta çok önemli verilerin geldiği bir haftayı geride bıraktık. Hafta başında büyüme geldi, İSO imalat PMI geldi, ihracat ve ithalat rakamlarını aldık ve son olarak da enflasyon rakamıyla geçtiğimiz haftayı kapattık. Fakat bu hafta başında ise bakıldığında İSO ihracat iklimi endeksi verisini aldık. Endekse bakıldığında ılımlı bir toparlanmanın da olduğunu gördük. Mayıs'ta 50,2'den 50,3'e doğru bir yükseliş kaydeden endekse karşı karşıya kaldık. Alt kırılımlarına bakıldığında Avrupa pazarındaki durgunluğun devam ettiği, fakat BE yani Birleşik Arap Emirlikleri tarafında petrol dışı üretimde bir toparlanmadan kaynaklı bu ılımlı yükselişinde yaşandığını gördük. Peki siz Haziran'da bu toparlanmanın devamını daha ivmeli bir şekilde bekliyor musunuz ve yılın ikinci yarısı için nasıl bir ortam öngörüyorsunuz?
2: Şimdi bizim ihracatımızı etkileyen unsurları hemen kısaca alt alta sıralarsak, tabii, daha genel anlamda nelerle karşılaşabileceğimizi görebiliriz. Birincisi, komşu ülkelerdeki problemler devam ediyor. Bizim için bu önemli, çünkü ihracatta komşu ülkelere ihracat birinci derecede önemlidir. Ve Türkiye bu konuda maalesef biraz şanssız diyelim. Komşulardaki problem ciddi şekilde devam ediyor. İkinci kısım nedir? İhracatımızın %50'den fazlasını Avrupa ülkelerine yapıyoruz. Bu Avrupa ülkelerinde ki ekonomik durgunluk konjonktürel, yani geçici bir durgunluk değil. Bu küresel büyümede Avrupa'nın bilişim ve bilişimde ilerleyemeyişi ve üretimde de üretim imalat sektöründe de uzak doğuyla rekabette öne geçemeyişi ya da çok bunun üzerine çok başarılı olmayışı kısa vadede çözülecek bir sorun değil. Dolayısıyla da Avrupa pazarında bizim çok ciddi büyük beklentiler içerisinde olmamız çok sağlıklı olmaz. Bunun üzerine de Avrupa'nın Hindistan'la yaptığı gümrük anlaşmasına baktığınız

0: zaman. Burada da Hint mallarının bir miktar daha Avrupa'da etkin olacağını önümüzdeki dönemde öngörebiliriz. Ama mevcut konjonktürün dışında, mevcut işbirliklerinin dışında bir takım işbirlikleri yapılırsa, yani ne demek bu? Mesela savunma sanayi ile ilgili, çünkü Avrupa'nın da bütçesinde savunmaya önemli bir miktar ayırmak zorunda olduğu bir döneme
1: Evet.
0: giriyoruz. Bu dönemde belki bu alanlarda yapılacak işbirlikleri öbür taraftan kayıplarımızı kapamamıza yardımcı olabilir diye bakıyoruz. Bir diğer unsur da dünyanın korumacılığa girmesi. Amerika'nın gümrük uygulamaları şu anda %25 civarında Türkiye'den giden mallara uygulanan gümrük. Bu işte bu çerçevelerden baktığımız zaman dünyada bir sıkıntı var. Ama bizim bir de kendi içimizde sıkıntılar var. Kendi içimizdeki sıkıntılar da geçmişten beri süre gelen ve bir türlü gideremediğimiz sıkıntılar bir kısmı nedir o da? İşte ölçek ekonomisinde çok sayıda, yeterli sayıda firma oluşturamamak. Yani işletmelerimiz daha çok küçük küçük yapılardan oluştuğu için burada bir rekabetçi olmada bir sorun yaşıyoruz. Bunun üzerine binen yükler var işte. Yüksek enflasyonist dönemde çok yüksek faizlerle iş yapmak zorunda kalmamız bütün bu olumsuzlukların üzerine tuz biber ekiyor. Onun dışında da son 3 yılda bizim işletme faaliyetlerimizde, giderlerimizde, iş gücü maliyetlerimizde, enerji ve diğer alanlarda neredeyse döviz bazında 3 katı bir artış var. Bu da daha çok uygun iş gücü maliyetiyle rekabet eden Türk sanayisinde bir problem yaratıyor. Gördüğünüz gibi hem içeride hem dışarıda hem şirketlerden hem de mevcut ekonomik sisteminden olumsuz şekilde etkilenmemize rağmen bana göre şu ana kadar gösterdiğimiz direnç oldukça takdire şayan olma sanayi için. Çünkü sanayi bugünkü enflasyonist ortamda en az suçu olan ekonomik unsurlar. Çünkü Türkiye'nin enflasyonu hizmetlerden daha çok geliyor. İşte ve tüketimden geliyor. Yani sanayinin şeyinde azalma, üretimde azalma olmasına rağmen tüketim hız kesmiyor. Üretim bu kadar
1: Evet.
0: artmadığı halde tüketimin hız kesmemesinin sebeplerine iyi bakmak lazım. Bu da bir kısım insanların faizden ciddi bir gelir elde etmesi ya da işte bazı ücret skalasında olanların, emekli ve asgari ücret dışında kalanları için söylüyorum. O kadar tartışıldığı kadar da düşük bir ücret skalasının oluşmadığını gösteriyor açıkçası.
1: Hemen burada araya girmek isterim. Siz her zaman ekonominin amiral gemisi sanayidir açıklamasını yaparsınız programlarımıza ve bakıldığında tabii geçtiğimiz hafta gelen büyüme verisinde tüketim odaklı bir büyüme rakamıyla karşı karşıya kaldığımızı 2-3 aydır üst üste zaten çeyreklik bazda açıkladığımızda görmüştük. Şimdi daha önce de Çin ve Almanya tarafında Türkiye sanayisine kıyasla daha büyük teşviklerin verildiği ve bizim hem ithalatçı hem de ihracatçı olduğumuz pazarlarda bu açıdan dolayı geride kaldığımızın altını çizmişsiniz. Şu an bakıldığında Merkez Bankası ve Hazine tarafından birçok da adım geliyor. Reskont kredi limiti artırıldı. Döviz dönüşüm desteği Temmuz'a kadar uzatıldı. Fakat bunun yanı sıra reskont kredi limitlerine bakıldığında aslında kredi talebinde sabah saatlerinde limitlerin tamamen dolduğu açıklamalarını alıyoruz ve bunun yanı sıra ise aslında bu tahsilatların da Kasım ve Aralık aylarına kadar uzadığı haber başlıkları manşetlerde yerini alıyor. Peki buradaki sıkışıklık devam ederse ihracat ve sipariş stok tarafındaki performans neden ikinci yarı yılda şekillenir ve burada limit arttırımı öngörüyor musunuz?
0: Şöyle ihracat kısmında pek çok ihracatçımız bilançolarına bakarsanız bile bile zarar ederek ihracatını sürdürüyor. Çünkü bir pazarı oluşturmak oldukça maliyetli ve aynı zamanda zaman alan bir iş. Yani 15-20 yılda oluşturduğunuz bir pazarı, geliştirdiğiniz bir pazarı bugün rekabette geride kaldığınız için ben artık size mal vermiyorum diyemezsiniz. Bunu derseniz zaten yarıştan tamamen çekilmiş olursunuz. Bu çok tehlikeli de bir şey işletmeler içinde. Ancak zararına da olsa o ihracata devam etmek, ama sonra da buna bir yandan da rekabet gücünü artırmak için çare bulmak gibi bir takım çalışmaların içerisinde sanayiciler. Bu dış ticaretle ilgili, aynı zamanda ihracatla ilgili şey de gerçekten Exim Bank'ın çok büyük bir desteği var. Exim Bank piyasadaki faizlerin çok altında bir şekilde ihracatçıyı desteklemeye çalışıyor. Ama bir rekabet gücü sadece birkaç unsurdan oluşmuyor. Az evvel de saydığım gibi belki 7-8 tane, evet, parametreden oluşuyor. O 7-8 tane parametrenin de doğru bir şekilde işlemesi gerekiyor. Ama bunun içeride yarattığı sıkıntı sanırım böyle giderse daha büyüyecek diye düşünüyorum. Neden? Çünkü Türkiye'de banka kredilerinin dışında başka bir kredi daha çalışıyor. O da nedir? İşletmelerin, girişimlerin birbirlerine açtıkları kredi. Mesela dünyada vadeli çek diye bir şey yoktur. Ama bizim ülkemizde bu vardır. Şu anda piyasada ne kadar toplam vadeli çek kesilmiştir bilemiyoruz. Ama şu ana kadar öğrendiklerime göre, aldığım duyumlara göre piyasalarda çek ertelemeleri ve çeklerin arkasının yazılması olayı giderek büyüyor. Çünkü bir yandan faizler böyle, bir yandan da para arzı kısıldığı zaman bu sefer içeride daha başka sorunlar da ortaya çıkmaya başlayacak. Ben bunu şu anda altını çiziyorum. Bu olay çok da büyümeden buna tedbir almamız gerekiyor. İçeride çeklerin ödenmesinde, senetlerin ödenmesinde ciddi bir sıkıntı var. Yani
1: hemen nefes araya girmek isterim. Çok kısa bir vaktimiz kaldı. Bir cümleye nasıl bir önlem alınmalı sizce Adnan Bey?
0: Ne için pardon?
1: Bu çek ödenmelerine karşılık yaşanan sıkışıklığa nasıl bir önlem alınmalı sizce? Çok
0: piyasayı, parasal olarak piyasayı rahatlatmaktan başka çare yok. Yani enflasyonu düşürmek için başka formüller daha üretmemiz gerekiyor. Bunu sadece ihracatçı sanayicinin üzerine yıkarak ya da üretenlerin üzerine yıkarak bunu çözemeyiz. Peki. Çünkü sanayinin enflasyona en az olumsuz etki, evet, eden yer sanayi.
1: Evet, çok teşekkürler değerli katkınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Rica ederim.
1: Buradan bizim için çok değerli bir habere gidelim değerli izleyenler. Ekonomi Gazetecileri Derneği 18. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu ve Bloomberg HT bu yılki törende iki ödülle ayrıldı. İzleyelim.
2: Ekonomi Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl 18.si düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Tim Başkanı Mustafa Gültepe, İTO Başkanı Şekip Avdagiç, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, ASKON Başkanı Orhan Aydın, İHKİP Başkanı Mustafa Paşahan'la çok sayıda birlik ve dernek başkanı, iş dünyası temsilcisi ve ekonomi gazetecisi katıldı. EGD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arslan törende yaptığı konuşmada, gelecek yıldan itibaren dijital ekonomi yayıncılığına yönelik yeni ödül kategorileri oluşturmayı planladıklarını bildirdi. Ekonomi Basını Başarı Ödüllerine bu yıl yaklaşık 150 eser başvurdu. Bloomberg HT bu yılki törenden iki ödülle ayrıldı. Yılın Ekonomi Programı ödülüne televizyonda ekonomik görünümle Hande Demirel değer görüldü. Jüri özel ödülünü ise komşuda bir ailenin aylık masrafıyla Türkiye'de bir kişi yaşayamıyor haberiyle sözcü.com.tr'den Büşra Kapan ve Gita Gopinath röportajıyla Bloomberg HT'den Çağlar Kuzlukluoğlu ve Cengiz Güven paylaştı.
1: Ve iş dünyasında özel bir röportajla sonlandıralım değerli izleyenler. Amazon Web Services Türkiye Genel Müdürü Berin Özselçuk, Bloomberg HT editörü Begüm Nur Alkış'ın sorularını yanıtladı ve kendisi ilk yarının yapay zeka alanında çok hareketli geçtiğinin altını çizdi. İzleyelim.
3: Öncelikle ben yapay zeka açısından nasıl bir ilk yarı geçirdi iş dünyası, onunla başlamak üzere başlamak isterim. Özellikle Türkiye tarafında nasıl bir ilk yarı takip ettik?
4: İlk yarı bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yapay zeka alanında çok hareketli geçirdik. Çok birçok farklı projeyi konuştuğumuz, birçok müşterimize yeni projeler yaptığımız bir yıl oldu. Ben hep şunu söylüyorum, geçen sene bu sorular sorulduğunda 2028 yılına kadar kurumsal firmaların 1/3'ünde yapay zeka uygulamaları kullanılacak deniliyordu. Bugün raporda da gördük sabah, Türkiye'deki kurumların neredeyse %64'ü yapay zeka uygulamalarını kullanmaya başlamış, test etmeye başlamış. Bazıları tamamen iş akışlarının içine entegre etmeye başlamış. Bu noktada dünyayla ne kadar paralel gittiğimizi gerçekten görüyoruz. Yapay zeka alanına çok ciddi yatırımlar geliyor. Biliyorsunuz firmalar her biri farklı farklı yatırımlar açıklanıyor. Biz Amazon olarak da 200 milyar doların üzerinde bir yatırım telaffuzunda bulunduk. Bu alana her firmanın yaptığı yatırım, öncelik gerçekten hepimizin dikkatini çekiyor. Yapay zeka dil modellerinde çok farklı çalışmalar var. Bizim Amazon Bedrock platformumuz üzerinde birçok farklı modele ulaşabiliyorsunuz. Anthropic'in cloud modellerine ulaşabiliyorsunuz ve yeni dönemde Haziran itibariyle yaptığımız anlaşmalarda artık OpenAI modellerine de ulaşabileceksiniz. Bunlar gerçekten çok güzel, çok olumlu gelişmeler ve dünyayla da paralel seyrettiğimiz gelişmeler diyebiliriz.
3: Az önce rapordan bahsettiniz. Özellikle şirketler evet bugün yapay zeka stratejilerinin merkezine koyuyor. Takip ediyoruz bunu. Peki ölçeklenebilme konusunda ne durumdayız?
4: Valla gene sabah dinledik. Türkiye'de çok umut verici bir tablo söz konusu. TÜBİSAT'ın 2025 datasına göre Türkiye'de bilişim sektörü dolar bazında %25 büyümüş. Bu gerçekten çok önemli bir rakam. Bunda tabii ki yapay zekanın etkisi de çok fazla, kullanımının etkisi de çok fazla. Bununla beraber gene raporda bizi heyecanlandıran en önemli konulardan biri Türkiye'nin artık bir ihracat, yazılım ihracatı ülkesi olması. Çok ciddi bir alanda gerçekten dünyaya satar hale geldik. Hep istediğimiz buydu. Hep arkasından koşturduğumuz nokta buydu. Bunu da bu sene çok büyük bir ölçekte başarmış gözüküyoruz. Bir başka alanda istihdamın da özellikle bilişim sektöründe arttığını gördük. Ben burada bir noktaya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bilişim sektöründe kadın çalışan yüzdesi geçen yıla göre %7 artmış. Bu altını çizdiğimiz, sürekli konuştuğumuz ve daha çok olmasını istediğimiz bir alan. Bu noktanın da bir sonraki senelerde inşallah daha da fazla artmasını, yükselmesini temenni ediyoruz.
3: Peki Türkiye bulut dönüşümde şu an hangi aşamada ve özellikle hangi sektörler bu dönüşüme öncülük ediyor?
4: Bulut dönüşümünde de gene yapay zekanın etkisini çok ciddi görüyoruz. Çünkü biz bulut dönüşümüyle aslında yapay zekanın kullanımının birlikte olduğunu düşünüyoruz. Yapay zekayı kullanmak için aslında bulut ortamlarında kullanmanız gerekiyor. Bugün e-ticaretten üretim sektörüne, otomotivden finansal teknolojilere, bankacılığa, bütün sektörlerde aslında biz hem bulut yolculuğunu hem de yapay zeka projelerini görüyoruz. Bununla ilgili çok fazla güzel örneklerimiz var. Yaklaşık 10-11 yıldır beraber çalıştığımız Getir'den bahsetmek istiyorum. Getir son dönemde yaptığı çalışmalarla 75 terabaytlık devasal verisini analiz etti ve bununla beraber kişiye yönelik karşısına çıkardı. Hem önerdiği ürünlerde hem de tahmini varış sürelerinde ciddi bir ilerleme kaydetti, artış kaydetti. Size söyledikleri tahmini varış süresini %95 başarıyla o süre zarfında size teslim ediyorlar. Bunlar gerçekten hep yapay zeka teknolojisiyle edindikleri özellikler diyebilirim.
3: Bir de son dönemde özellikle ülkelerin teknoloji tarafındaki korumacı politikalarını takip ettik. Bunda tabii siber güvenlik tarafında etkisi büyük oldu. Bu durum peki sizce inovasyonu ve yatırımları nasıl etkiler?
4: Valla şöyle söylüyoruz bu noktada gene. Siber güvenliğin her zaman arkasındayız. En önemli noktalarımızdan biri güvenlik olmalı. Güvenliğe çok ciddi yatırım yapmamız gerekiyor. Hatta önümüzdeki 4-5 yılın içinde gelecek kuantum teknolojisiyle beraber kuantum safe olmayan hiçbir şeyin güvenli olmayacağı da söyleniyor. Bu noktada her bir kurumun teknoloji kadar mutlaka güvenliğe de yatırım yapması gerekiyor. Bu noktada biz de sistemlerimizi hem donanım bazında hem yazılım bazında ciddi özellikli sistemlerle, korumalı sistemlerle koruyoruz. Güvenlik en vazgeçilmez konulardan biri.
3: Bir de son olarak yapay zeka çağında bizi bekleyen bir sonraki teknolojik kırılma ne olacak onu sorayım.
4: Bence bu noktada artık daha fazla yapay zekayı kullanabilmemiz için daha hızlı kararlar alabiliyor olmamız lazım. Sistemlerimizin bunlara hazır hale gelmesi gerekiyor. Bu legacy dediğimiz monolitik sistemlerden kurtulup daha modernize olmuş sistemleri kullanmamız gerekiyor. Burada da hep üretken yapay zeka destekli teknolojileri kullanarak daha cesur olarak hızlıca bu dönüşümlere yolculuk yapmamız lazım. Yani değişimden korkmamak, cesur olmak ve bu değişimi yapabilmek için de ciddi teknolojik yardımlar almak ve bu teknolojik yardımları da uygulamak gerekiyor.

0: reklam.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Ustafor. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Ne var sırada, Denizbank burada.
5: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
6: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin. Sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
7: Ne var sırada, Denizbank burada.
0: Reklam.
8: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Haftaya yine hareketlilikle başlıyoruz. Hafta sonundan itibaren yine bölgemizdeki gelişmeler zaten aylardır gündemimiz. İran Savaşı'na dönük hepimizin malumu üzere. Buna dönük olarak haber akışlarını sürdürüyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz yeşil renk. Acaba bu konuyla ilgili hafta sonunda bir miktarda piyasalar ve dünya için olumsuz olan fazladan başka bir evreye, daha olumlu bir evreye geçer mi'nin aslında yansıması. 14.000 puanın altında gelmiştik. Şu an 13.850 puan üzerindeyiz 100 endeksinde. Dünya haritasına da baktığınızda biz ve yakınımızda orada en çok İtalya'da çizme dikkat çekiyor. Bizim periferimizde zaman dilimi olarak, coğrafya olarak yakın olan ülke endekslerinin bir miktar daha pozitif olduğunu görüyorsunuz. Ama Asya kıpkırmızıydı örneğin. Sabah kapanışta KOSPI belki yalnızca savaşla ilgili konulardan değil, kendi iç dinamikleri zaten son 1-1,5 yıldır sürekli Güney Kore endeksini konuşuyoruz. %8'in üzerinde düştü. Nitekim altın ve gümüşün de özellikle korkunç derecede belki de rekor düzeyleri takiben düşüşlerini izlediğimiz süreçte KOSPI'nin böyle düşüşlerini yine görmüştük hisse senedi bazlı olarak. Bugün yine %8,29 düştü ama yalnız değil, %4'e yakın düşen bir Nikkei var. Bununla beraber %1,5 ila 2'ler civarında Asya endekslerinin düştüğünü takip ettik. İçeride durum böyle. Avrupa'da DAX'ın %0,30'u hala negatifte olduğunu görüyoruz ama Kakaran pozitif tarafa geçmek için zorluyor. Çizmenin İtalya'nın ve İber Yarımadası'nda İspanya borsasının yine pozitif tarafta olduğunu görüyoruz. Bununla beraber özellikle Danimarka borsası, Slovakya borsası halen %1'in üzerinde düşer durumda. Bir tek petroldeki şu anda %1 ila 1,5'luk yukarı yönde değişimleriyle Brent ve WTI'nin paralelinde yine Norveç borsası yukarı yönde değişim gösteriyor. Bununla beraber içeride diğer endekslere baktığımızda bankacılık ki sene başından itibaren bir türlü o potansiyelini, sene başında konuşulan yukarı yöndeki o potansiyelini yerine getirememişti. Şu an itibariyle günlük bazda kabaca %3,5 yükselmiş durumda ve takipte de BIST 30 var %1,40'larla. Az önce söylediğim BIST 100 %1'in üzerinde yükseliyor. Sınai pozitif tarafa geçmek için çabalıyor. Ulaştırmada kayıplarını bir miktar geri aldı. Sınırında pozitif tarafa geçmenin 113 milyar TL'lik bir BIST 100 hacmi var an itibariyle. Bu arada bankacılık endeksi halen sene başından itibaren %1,87'lik negatifte olan 130 sınai ve ulaştırma içerisinde beraber saydığımız grupta tek endeks burada liderlik. Geçtiğimiz cuma hatırlatmıştık. Sınai'de %30'lara yakın yukarı yöndeki değişimle %28,5'un üzerine yükselen BIST 30'da onu takip ediyor. Dolar TL'de 46.10'lara yaklaşıyoruz diye geçtiğimiz cuma cümleleri aslında kurmaya başladık. Şu anda 46.09'un üzerinde, hatta gün içi 46.10 seviyeleri söz konusu. Euro TL'de 53.21'in üzerindeyiz ve baktığımda Euro Dolar'da da 1.15-1.16 bandında haftaya başlangıç görüyorum. 8 Haziran 2026 itibariyle akıllı para vaktinde. CDS'imiz tekrar 240'ın üzerinde, 243'lerde. 2 yıllık gösterge tahvilimiz %43,69'da, 10 yıllık gösterge tahvilimiz %34,80'lere yakın. Az önce söyledim, petrolde bugün yükselişi görüyoruz. Doğal olarak hafta sonunda izlediğimiz haber başlıkları sonrasında. Brent'te 94,30, WTI'da da 91,5 dolar seviyeleri söz konusu. Ons altın 4300 dolarlara kadar geriledi. Sene başına oranla bu arada ons altın neredeyse değişimsiz. Yani seneye başladığımız düzeylerdeyiz. Gümüşte de 68,40 dolarlara yakınız. Gümüş sene başı seviyesine göre %4,5 geride. Günlük bazda ise şu an itibariyle %1'lere yakın yükseliyor. Bitcoin ve kripto paralardaki düşüşleri takip ediyoruz bugünlerde. Bugün Bitcoin'de de %1,5'un üzerinde yükseliş var. 62.850 dolarlarda. Spot dolar endeksi 100'lere yaklaştı. 99,90'ı görüyorum karşımda. ABD vadeleri ve ABD tahvil faizlerini rica edeyim. Nitekim VIX endişe endeksi 16, 15, 17'lerde diye son dönemde söylüyorduk. Şu an itibariyle 19'lara kadar gelmiş durumda. Biz biraz önce bizim periferimizdeki Türkiye'ye yakın Borsa İstanbul'la beraber endekslerde pozitif görünüm var demiştik. Şu an itibariyle ekranda görebileceğiniz üzere ABD vadeleri de pozitif. Özellikle Nasdaq'ta %1,40'lara varan yukarı yönde değişim var. ABD tahvil faizlerine baktığımızda ise geçtiğimiz cuma hatırlayacağınız üzere ya da kaçıranlar için tekrar edelim. ABD'den gelen başta tarım içi istihdam verisi ve bunun detaylı detaylarıyla, diğer istihdam verilerinin detaylarıyla buradaki hareketliliği takip eder durumdaydık. Tahvil faizleri yukarı gitmişti. Ekranda da görüyorsunuz %4,50'nin üzerinde bir 10 yıllık, %4,30'lara yaklaşan bir 5 yıllık ve %4,15'leri geçen bir 2 yıllık ABD gösterge tahvil faizleri tablosu karşımızda duruyor diyelim. Bir araya gidelim. Aranın ardından öncelikle vadeli piyasalar uzmanı Ateşan Aybars, sonra da Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Deren'in almış bizlerle olacak. Kaçırmayın.

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Öncelikli yayın.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Opsiyonlar pazartesi olduğu gibi vadeli piyasalar uzmanı Ateşan abideyiz. Ateşan abi hoş geldin. Hemen senden stratejileri dinlemeye başlayalım.
1: Teşekkür ederim. Kusura bakma Çağlar, son anda internet birdenbire kesildi, onunla uğraştım.
0: Estağfurullah Ateşan abi.
1: Bu arada bir ödül almışsınız Hande ile beraber, tebrik ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Daha güzelleri
1: hemen
0: olsun
1: kesildi.
0: Hepimiz.
1: Sağ ol canım, daha iyisini hak ediyorsun.
0: Sağ ol, teşekkür ederim, ne mutlu bana.
1: Şimdi altın için bir tasarım yaptım. Aslında yine 3 tane ama biraz hızlı tutmak zorundayım herhalde. Altın var, Taiwan Semiconductor var.
0: Ekranda şu an grafiği, SPDR Gold Shares.
1: Evet, şimdi altın fiyatları biliyorsun yılbaşında 5600 dolardan bir hayli geriledi. Hem petrol fiyatlarının enflasyonu artırma endişesi, hem de faiz artırım beklentisiyle bu gelişmeler altın için negatif. Altın fiyatları bir hayli geriledi ama volatilite hala devam ediyor. Bu çerçevede altınla işlem yapmak yerine herhalde ETF'ler, opsiyonlar daha akıllıca olabilir diye düşündüm. GLD dediğin bir Spider Gold Shares, bir ETF, onun üzerine opsiyon yapılabilir. Bunun için 5-10 dolar GLD fiyatı Ocak ayındaki 5-10 dolar civarından bir hayli geriledi. Şu an 396 dolar civarında. Tabii bir yerde destek görecek diye düşünmek lazım. Ben biraz bullish, yani yukarı yönde bir hareket eder diye bir tasarım yaptım. Bu yukarı yönlü bir toparlamanın beklentisiyle 420 dolar kullanım fiyatlı 420 dolar 30 günlük bir hareketli ortalama etrafında direniyor. Bunun üzerine çıkabilir. Daha yukarıda 427 seviyesi var. Dolayısıyla RSI'ye de bakıldığında bir hayli düşük zaten. Toparlayabilir diye düşündüm. Çok basit bir tasarım yaptım. Call Vertical. Hemen geçelim ona.
0: Tasarım şu anda ekrana geldi.
1: Şimdi Çağlar, opsiyonlarda hangi kullanım fiyatını seçme meselesi doğrudan doğruya market maker'lardan alınır. Yani piyasa yapıcıları, market makers, genel olarak belli bir aralıkta, vade için belli bir aralık öngörürler eldeki bilgilerle. O çerçevede 18 dolarlık bir hareket bekleniyor. GLD altın ETF'i şu an 396 dolar civarında işlem görüyor demiştim. 405 ve 415 kullanım fiyatlı opsiyonları seçiyorum. Bu beklenti içindeki bir aralık. Onun için 18 Haziran vadisine gidip 405 kol opsiyonunu satın alıyorum. 415 kol opsiyonu da aynı vadede satıyorum. Bu işlemin maliyeti 2 dolar 25. 225 dolar civarında. Bu maksimum risk. Yani kaybedecek en maksimum seviye bu. Risk profiline bakıldığında maksimum kazanç 775 dolar civarında görülüyor. Başa baş seviyesi ise galiba yanlış göstermişim grafikte. 407 civarında olacak. 407 dolar civarının üzerine çıktığında bu tasarım kazançlı olmaya başlar. Tabii pahalı olanı, yani 405 kullanım fiyatlı kol opsiyonu satın aldığımız için TETA aleyhimize, yani ikisi arasındaki fark bizim aleyhimize. O yüzden hemen bir hareket, yani bir yükselme hareketi beklemek lazım. Geçen zaman aleyhimize çalışıyor. Yani çok basit anlamda bir dipte satın alma fırsatı için sınırlı riski olan bir opsiyon tasarımı yaptık. Bir sonraki Taiwan.
0: Evet. 2 senenin meşhuru TSMC.
1: Aynen. Şimdi bu yapay zeka işini biliyorsun Çağlar, çiplerin parabolik bir yükselişi vardı. O Micron, Qualcomm, Intel gibi şirketler parabolik yükseldiler. Ve geçtiğimiz hafta ciddi bir düzeltmeye girdiler. Bu normal tabii. Sektörün temel sorunu talep yetersizliği değil. Yani bu düşmeyi açıklamak için talebin azaldığı söz konusu değil. Muhtemelen talep uzun süre arzın üzerinde devam edecek gibi. Yani talep sadece işte bu GPU'lar, grafik processing unit falan değil. Aslında tam dibinde, fabrikasyonunda, yani CPU'lar, merkezi işlemciler, bellek, memory vesaire, bu çiplere de ciddi bir talep var. Micron'dan da bunu gözlüyoruz. Büyük talep var. Tabii yarı iletken üreticiler için bu problem değil. Yani arz birkaç sene devam edecek gibi görünüyor. Şimdi Taiwan Semiconductor çip üreticilerinin başında geliyor. Hatta Nvidia, Apple, AMD gibi diğer büyük şirketlere de çip satıyor. Şimdi tabii bu satılan çipler TSM, Taiwan Semiconductor fabrika gibi temel çipleri üretiyor. Aslında Nvidia da çip üretiyor. Hatta çip üretiyor derken bu aldığı temel çipleri kendi planlıyor, programlıyor. Kendi hiyerarşi yahut arkitektini kendisi yapıyor. İşte CUDA mesela bunlardan biri. Dolayısıyla büyük bir yarı iletken meselesi var piyasalarda. Şimdi Taiwan Semiconductor $200'dan $450'lara kadar hızla yükselmişti. Ama genel olarak baskıyla birlikte geçen hafta $415'lara kadar geriledi. $400 civarında 50 günlük hareketli ortalamasına kadar sarkabilir. Kısa vadeli bir düzeltme beklentisiyle 400 kullanım fiyatlı put opsiyonlarıyla bir kalender tasarladı. Hemen ona bakalım.
0: Ekranda.
1: Şimdi 26 Haziran vadesine gidiyorum. $400 kullanım fiyatlı put opsiyonunu satın alıyorum. Ama bir başka vadeye, daha yakın vadeye gelerek yani 12 Haziran vadesinde de 400 kullanım fiyatlı put opsiyonunu satıyorum. Bu iki farklı vadede aldığım ve sattığım put opsiyonlarıyla bir calendar takvim spread'i yapmış olduk. Farklı vadeler ama kullanım fiyatı aynı. Bunun tüm maliyeti, bu tasarımın $600 civarında. Maksimum riskimiz bu. Risk profiline bakıldığında da maksimum kazanç vadesi olan $850 gibi görünüyor. Tabii burada farklı vadeler olduğu için TETA, yani zaman değeri opsiyonun son derece hassas. Biz kısa vadeyi sattığımız için bu lehimize çalışan bir şey. Yani geçen zaman bu tasarımın lehine çalışıyor. Hatta başlangıçta hemen bugün günde $35 kumbaraya atarak başlıyor ve doğru yönde giderse de sürekli artıyor bu rakam. Dolayısıyla bu çok basit aşağı yöne eğilimli bir calendar spread olarak anlatmış olayım. Bir sonraki
0: Netflix.
1: Netflix'e geldik. Netflix çağlar biliyorsun bir ara yıldız ama son zamanlarda biraz sönmeye başladı. Nitekim bir yıl boyunca %35 değer kaybetti. Hatırlayacaksın birkaç ay önce alışılmadık tuhaf bir satın alma hikayesi vardı. Warner Brothers falan. Yatırımcılar cezalandırdı. Şu an çok ucuz görünüyor. Ayrıca TV seyretme alışkanlığı da hızla değişiyor. Artık lineer TV yerine medya stream, artık internetten seyretme alışkanlığı yaygınlaşıyor. Medya stream'de de YouTube en iyisi. Arkasından Netflix geliyor. Ama Netflix'in 3 milyondan fazla aktif abonesi var. Ve 2026 yılında reklam gelirlerinin 2,5 milyar üzerinde olması bekleniyor. Tabii hep istenen bir şey Netflix'ten. Canlı yayın konusunda bir takım girişimler yapmalı. Bu hisse şu haliyle çok ucuz. Ama bazıları için bu hisseyi satın almak ve portföylerine koymak için daha da düşük alma imkanı var. Bunun için de bir cash security put tasarımı yaptım. Hemen ona bakıp bitirelim Çağlar.
0: Hemen geldi ekrana tasarım.
1: Cash Secured Put iki amaçlı bir tasarım. Ya prim toplamak için yapılır, sürekli gelir gibi. Ya da bu çalışmaz, işler tersine giderse, kötü giderse, yani hisse düşerse, bu defa bu hisseyi daha düşük, piyasadan daha düşük değerine satın almak mümkün olur. Bunun için yine 18 Haziran vadesine gidiyorum. Kısa vadeli bir tasarım ve 80 dolar kullanım fiyatlı out of the money. Piyasa 82 civarında. Put opsiyonu satıyorum, açığa satıyorum. Bu ise vade sonunda 80 dolar üzerinde kaldıkça opsiyonun primi, topladığımız prim 100 dolar civarında cebimizde kalır. Ama 80 dolar altında atanma, exercise dedikleri atanma işi söz konusu olacaktır. Yani 80 dolardan hisseleri satın almak zorunluluğu vardır. Yani hisse daha da düşük olabilir ama biz 80'den almak yükümlülüğündeyiz. Evet. Dolayısıyla hesabınızda yahut margin hesabınızda Netflix bir lot hisse 80 dolardan 8.000 dolar yapar. Dolayısıyla bu 8.000 doların hesabınızda olması gerekiyor. Bir kez atanma olursa, yani hisseleri piyasa değerinin düşüğünden 80 dolardan alırsanız artık bir hisseniz var demektir. Risk hissenin riskidir. Yani şeye kadar gidebilir. Yani önümüzdeki 10 gün içinde bir şey olmaz muhtemelen ama olası Netflix iflas ederse maksimum zarar 8.000 dolar eksi aldığımız prim 100 dolar 7.900 dolar olur. Şimdi risk profiline bakıldığında
0: evet.
1: Bu alınan kredi, 100 dolarlık kredi 7.900 dolarlık zarara karşı olacak iş mi, yani böyle bir şey yapılır mı diye düşünülebilir. Hiç de hoş olmayan bir rasyo. Ama 80 dolarlık put opsiyonunun OTM, out of the money kalması, yani exercise edilmemesi halinde prim cepte kalma olasılığı çok yüksek. Bu anlamda olasılık sizin yanınızda. Ama asıl amaç çok düşükten, yani hisseyi satın almak isteyenler için çok daha düşükten
0: evet.
1: satın alma amaçlı olduğu için prim o kadar önemli değil. Dolayısıyla şu an Netflix çok ucuz görülüyor. Bu düşük seviyeden hisseyi satın almak için bir yöntem cash secured put olabilir. Çağlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz Ateşhan abi, kıymetli yorumların ve stratejiler için. Hemen hiç vakit kaybetmeden Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Deren Ünalmış hocamıza gidiyoruz. Hocam, vakti ekonomik kullanmak adına hemen genel bir soruyla başlayayım. Bir enflasyon şoku olur mu diye başta merkez bankaları olmak üzere politika yapıcılar savaşın ardına bakmaya başladı. Henüz nihayetlenmemiş olsa da size belki biraz süce bir soru olarak gelecek bu, ama yeterince sıkı mı parasal

0: enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskleri artırarak faiz indirimlerinin de önünü kesiyor. Bu nedenle finansal koşullarda bir sıkılık yaratmak isterken merkez bankaları bunu kontrollü bir şekilde yapması gerekiyor mevcut enflasyonda savaşırken. Bu dönemde merkez bankalarının bir süre daha temkinli devam edeceğini düşünüyorum. Baktığımızda hem OECD'nin hem IMF'nin son dönemdeki tahminleri, OECD'nin raporu, Dünya Ekonomik Görünüm raporu geçen hafta açıklandı biliyorsunuz. Büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam ederken enflasyon tahminleri de yukarı yönlü güncelleniyor. Ve bu da asıl vadeli fiyatlara bakarsak enerji fiyatlarının şu andan itibaren kademeli olarak gerileyeceği varsayımına bağlı. Piyasalarda biliyorsunuz görece iyimser bu konuda ve son dönemde de haber akışı Amerika'nın artık bu savaşı bitirmek istediğini, seçim öncesi özellikle bu savaşı sonlandırmak istediğini gösteriyor. Savaş sonlanırsa bile ve petrol fiyatları, enerji fiyatları ve diğer emtia fiyatları gerilemeye başlasa bile yine de enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler hala ciddiyetini koruyor. Çünkü arz kanallarına da kalıcı hasar verilmiş durumda. Bu yüzden merkez bankalarının her zamanki gibi veri odaklı, veriyi takip ederek, piyasayı da takip ederek bu dönemde temkinli devam edeceğini düşünüyorum. Başka son dönemdeki finansal aslında piyasalardaki oynaklık da finansal koşulları yine sıkılaştıran bir faktör biliyorsunuz. Yine kredi, özel kredilerle ilgili özellikle endişeler var. Eğer büyümedeki yavaşlama kalıcı olursa şirket bilançoları üzerinden yeni şoklarla karşılaşır mıyız? Bu da hem gerek enflasyonu yukarı yönlü etkiler hem finansal problemleri daha da artırıcı bir şey. Oynaklık göstergelerinde de artış oldu biliyorsunuz. Hem ülkemizde hem küresel olarak özellikle Cuma günkü krizden sonra Amerika'da yaşanan bir hisse senedi oynaklığından sonra. Dediğim gibi merkez bankalarının bir süre daha temkinli devam edeceğini düşünüyorum. Yani bir faiz indirimin artık önü kapanmış durumda. ECB zaten faiz indirim döngüsünü tamamladı. Amerika'da bir süre sabit tutması bekleniyor. Belki savaş sonrası bir artış olabilir eğer enflasyona dair riskler ikinci etkilerle devam eder. Beklentileri de enflasyon beklentilerini de olumsuz etkilerse ama savaşa kadar bir faiz artışı beklenmiyor Amerika tarafında da. ECB'de biliyorsunuz bu Perşembe bir toplantı var. Orada bir faiz artışı, 25 bas puanlık bir faiz artışı bekleniyor. Bir süredir %2'de olan mevduat faizi üzerinde. Bu tabii ki Euro'nun değer kaybını da bir miktar sınırlayabilir. Bu durumda büyüme ilişkin dediğim gibi yani non-lineer bir dönem, şu da lineer bir ekonomi değil şu an. Küresel ekonomi ne gerek küresel ekonomi ne Türkiye ekonomisi. Bu yüzden enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler aşağı yönlü risklerden daha fazla bu ortamda. Yine büyümeye ilişkin de aşağı yönlü risklerin yukarı yönlü risklere göre daha fazla olduğu bir ortamda. Yani merkez bankalarının zor yönetebildiği bir durum yaşıyoruz.
1: Hocam burada bir araya girebilir miyim müsaadenizle?
0: Oynak olduğu ortam.
1: Eskide bir Merkez Bankası çalışanı olarak bunu aslında toplantılarda da yani sezgisel olarak da görebiliyoruz. Yalnızca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ekseninde de değil. Durum çok gerçekten anomaliye işaret ettiği için konvansiyonel olarak para politikası izlemek, bu kurumun görevi Merkez Bankası ya da başka kurum şudur deyip geçmek de çok basit değil bu içinde bulunduğumuz süreçte. Doğal sınırlarında diyebilir miyiz izlenilen para politikası vesaire Merkez Bankalarının ajandasına? Yani bundan ötesi biraz başka kurumlara, başka koşullara mı kalıyor?
0: Evet, ya bu tarz şoklarda dediğim gibi hem büyümenin aşağı yönlü etkilendiği, enflasyonun yukarı yönlü etkilendiği şoklarda diğer kurumların da, diğer politikaların da devreye sokulması lazım. Örneğin makro ihtiyati alanda gördüğünüz gibi Merkez Bankası ve diğer kuruluşlar gerekli önlemleri almaya çalışıyorlar. Zaten bir süredir kredi büyümesini ve mevduat büyümelerini, özellikle TL mevduatı tetkik eder şekilde...

0: özendiren, kredi büyümesini de sınırlayan farklı sektörlere göre politikalar uyguluyoruz. Bunların da etkilerini kredi büyümesi üzerinde görmeye başladık. Yani bu dönemde aslında faiz politikası dediğim gibi biraz veri izleyerek oluşturulması gereken bir konumda. O yüzden faiz indirimlerinin önü kapanmış bir süreliğine şeklinde düşünüyorum. Merkez bankaları alternatif araçlarla finansal istikrarı mümkün olduğunca kontrol etmeye çalışacaktır bu dönemde.
1: Peki hocam, diyelim ki son 3-4 haftadır da soruyu böyle soruyoruz ama ne olacağını da bir türlü öngöremiyoruz. Haziran ayı itibariyle yılın ilk yarısı bittikten sonra bizim savaş diye bir gündemimiz kalmadı. Şu ana kadar gözlemlediğiniz içeride dışarıda özellikle makro etkiler ve büyüme ve enflasyona zaten mecburen işaret ediyoruz. Ve bunun ardıl tablosuna baktığımızda şu ana kadar gördüklerimiz savaşın etkisinin ne kadarını ekonomiler üzerinde hissettirmiş olabilir? Yani bu tabii yekpare cevaplanabilecek ampirik bir soru değil, farkındayım, ama daha sonrasında risk daha büyük diyebilir miyiz? Benim aslında sormamın sebebi bu.
0: Parsel olarak bakıldığında, enerji arzına bakıldığında en büyük şok olarak zaten adlandırılıyor bu şok. Ama piyasalara etkisi o kadar görülmedi. Birinci nedeni bu şokun geçici olduğu düşünülüyor. Başka bir nedeni yenilenebilir enerjinin etkisi, alternatif enerji kaynakları, Amerika'dan shale oil üretimine geçip kendi enerji güvenliğini sağlaması, yine güçlü rezervler, enerji rezervleri. Bu tarz faktörler piyasalara etkisini sınırladı ve enerji fiyatlarına etkisini sınırladı. Bundan sonraki dönemde de yine büyüme kompozisyonunda tabii ki bu savaştan dolayı her ne kadar bu savaş sona erse de bu tarz jeopolitik gerginliklerin sona ereceği beklentisinin bence bu tarz jeopolitik gerginliklerin devam edebileceği beklentisi olduğunu düşünebiliriz. Bu bağlamda ülkelerin daha verimsiz sektörlere baktığımızda, diyelim savunma sanayi gibi veya enerji ikamesi gibi sektörlere yatırım yaparak uzun vadeli büyümeyi de daha olumsuz etkileyen politikalara belki yönelebileceğini düşünebiliriz büyüme kompozisyonu açısından. Türkiye'de zaten büyümenin kompozisyonu geçen haftaki verilerden de gördüğümüz gibi çok çok sağlıklı değil. Hala iç talep tüketim tarafıyla ilerliyor. Yine üretime baktığımızda hizmet sektörü öncülüğünde ilerliyor. Sanayide küçülme var. İhracatta bir gerileme eğilimi var. Bu daha böyle enflasyonist ve cari açığı da artıran bir kompozisyon. Yani bizde de büyüme kompozisyonu çok sağlıklı değil. Yine küresel ortamda da büyüme kompozisyonunda çok sağlıklı olmayan bir tarafa doğru ilerleyeceğiz gibi görünüyor. Bu da kalıcı hale getirebilir enflasyonist baskıları.
1: Evet, yılın ikinci yarısında biraz fiili olarak da göreceğiz hocam. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli yorumlarınız için. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Deren Ünalmış hocamız bizlerle birlikteydi. Efendim, kanalımızda hepimiz emek veriyoruz. Bu emeklerimizin karşılığı da oluyor. Hepimizin emeğinin karşılığı, bunun altını özellikle çizeyim. Ama kendi adıma burada çalışırken aklıma gelenler Doran Acemoğlu, Filip Agüon, Peter Howitt, Ufuk Akçiğit, Branko Milanoviç. Bunlarla röportaj yapma şansına eriştim. Yuval Noah Harari gibi bir tarihçiyle yapay zeka konuşma şansına eriştim. Ama Davos'u takip edenlerin ya da sonrasında kanalımızı takip edenlerin bileceği üzere bu yılki Davos zirvesinde kameramanımız Cengiz Güven, genel yayın yönetmenimiz Açıl Sezen'le beraber ben Sivin Demokan oradaydık ve Gita Gopinath'la gerçekleştirmiş olduğum IMF'in ilk kadın baş ekonomisti ve Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Gita Gopinath'la gerçekleştirmiş olduğum röportaj ve Hande Demirel'in Küresel Piyasaları kanalımız adına Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin bu yılki ödüllerini kazandı. Bunun detaylarıyla noktayı koyalım. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Ekonomi Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl 18.si düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene TİM Başkanı Mustafa Gültepe, İTO Başkanı Şekip Avdagiç, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, ASKON Başkanı Orhan Aydın, İHKİP Başkanı Mustafa Paşa

Han'la çok sayıda birlik ve dernek başkanı, iş dünyası temsilcisi ve ekonomi gazetecisi katıldı. EGD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arslan törende yaptığı konuşmada, gelecek yıldan itibaren dijital ekonomi yayıncılığına yönelik yeni ödül kategorileri oluşturmayı planladıklarını bildirdi. Ekonomi basını başarı ödüllerine bu yıl yaklaşık 150 eser başvurdu. Bloomberg HT bu yılki törenden iki ödülle ayrıldı. Yılın ekonomi programı ödülüne televizyonda ekonomik görünümle Hande Demirel değer görüldü. Jüri özel ödülünü ise komşuda bir ailenin aylık masrafıyla Türkiye'de bir kişi yaşayamıyor haberiyle sözcü.com.tr'den Büşra Kapan ve Gita Gopinath röportajıyla Bloomberg HT'den Çağlar Kuzlukluoğlu ve Cengiz Güven paylaştı.

Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur.

0: çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
2: Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca önce piyasalardaki gelişmeleri, rakamları aktaracağız. Her pazartesi olduğu gibi Thales Eğitim Danışmanlık Yönetici Ortağı Erda Gerçek bizlerle birlikte olacak. Ayrıca sermaye piyasasının kurulunun son atmış olduğu adımlar ve bunların yansımalarını da Piramit Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Berra Doğaner'le birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca bunlara bakarak başlayacağız. Amerikan Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İsrail ve İran'ın derhal bir ateşkes anlaşmasına varmak istediğini açıklarken barış görüşmelerinde son aşamaya gelindiğini belirtti. Amerikan Başkanı Trump'ın açıklaması sonrası İran Silahlı Kuvvetleri İsrail'e dönük operasyonların durdurulduğunu bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen bankalarından Citi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran toplantısında faizi sabit bırakmasını beklediğini açıkladı. Banka, dezenflasyon sürecinin öngörülenden daha yavaş ilerleyeceğine dikkat çekerek, yılın ikinci yarısında piyasanın beklediği faiz indirim alanının oldukça sınırlı olduğunu vurguladı. Öte yandan Garanti BBVA'da Merkez Bankası'nın bu hafta politika faizini 300 bas puan artırması beklentisini dile getirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Mayıs ayında önceki aya göre 0.44 puan azalarak 105.55 oldu. Böylece TL'nin reel değeri 2026 yılında ilk kez gerilemiş oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 yıl vadeli TÜFE endeksi tahvil ihalesinde ihraç öncesi satışlarla birlikte 13.2 milyar lira borçlanmaya gitti. İhalede reel bileşik faiz %5.61 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplanan Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda orta vadeli program kapsamındaki yapısal reform eylemleri değerlendirildi. Toplantıda iş gücü piyasasındaki gelişmeler ve tek durak ofis uygulamasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde aktardık. Türkiye İstatistik Kurumu mevsimsellikten arındırılmış çekirdek tüketici enflasyonu verisinin aylık %2.24 arttığını söylüyor Mayıs ayı itibariyle. Dolayısıyla manşet verinin üzerinde gelmeye devam ediyor. Çekirdek taraf trend değişikliği üzerine zaten bir miktar değerlendirme yapıyorduk. Piyasalardaki rakamlara bir dönelim. Biraz daha barış atmosferinin ön plana çıkması ama aslında daha öncesinde de piyasanın bir dipten tepki verme çabasıyla endeks Borsa İstanbul 100 Endeksinin yeniden 13.800-13.900 aralığına kadar geldiğini görüyoruz. Biraz daha 13.900'leri zorlar bir tabloya doğru evrildik. Şu dakikalarda yukarı yönlü harekette 48 puanın yükseliş hareketini ki toplam 190 puan yukarıda endeks. Bunun kabaca dörtte biri tek başına Aselsan üzerinden geliyor. Ama bankacılık endeksine de baktığımızda %3.5'la endeksi şu an itibariyle taşımaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Sınai endeksteki getirilerse %0.1

0: 1 ile sınırlı. Dolayısıyla genel olarak biraz daha dediğimiz gibi bankalar üzerinde ve Aselsan özelinde yükseliş hareketi piyasayı yukarı taşıyor. Kurlarda 40 artı lira 9 kuruş, dolar TL'de 53 lira 26 kuruş, euro TL'deki fiyatlamayı görüyoruz. Euro dolar çaprazı 1.1546 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi yüzlere doğru yaklaşmış durumda. Buradan dahası var mı yok mu, onları yakından izleyeceğiz. Avrupa borsalarında karışık bir seyir var. Londra'yı çok hafif artıda, Milano'yu %0.6 artıda görüyoruz ama Paris ve Frankfurt'ta %0.3-0.4 kadar aşağı yönlü hareket olduğunu söyleyelim. Özellikle cuma gününü çok kötü geçiren Amerikan endekslerinde vadeli taraf şu anda Nasdaq'ta %2'ye yakın bir yükseliş gösteriyor. Dow Jones vadelileri %0.2 ile sınırlı yukarıda. S&P 500 vadelileri ise %0.8 kadar primle işlem görüyor. Emtia piyasasındaysa petrolde özellikle İran'ın operasyonları durdurduğunu açıklaması bir miktar kazanımların aşağı dönüşüyle sonuçlandı. Sabah saatlerinde 97,5 doların üzerinde olan Brent petrol oradan kabaca bir 3 dolar kadar aşağı geldi. Gün içi zirvesinden şu anda 94 dolar 66 sent. Amerikan tipi ham petrol ise 91 dolar 62 sentten işlem görüyor. Spot altının ons fiyatı ise 4329 dolar seviyesinde. Rakamları bu şekilde aktardıktan sonra bu dönüş hızını ve bundan sonrasına ilişkin fiyatlama beklentilerini dönelim araştırma masasına. Elif Canseven'den dinlemeye başlayalım.
1: Merhabalar Işıl, iyi yayınlar diliyorum. Aslında küresel piyasalarda sabah saatlerinde çok da pozitif bir güne başlamadığımızı söyleyebilirim. Özellikle Brent petrol tarafında sabah saatlerinde gelen İsrail-İran arasındaki çatışma haberleriyle beraber %5,5'a varan sıçramalar gördük. Arkasından İran devrim muhafızlarından gelen İsrail'e karşı askeri operasyonların sona erdiğine dair haberle beraber Brent petrol tarafında aşağı yönlü hareketlerin sürdüğünü söyleyebiliriz. Şu an 94.69 dolar seviyesinde işlem görüyor. WTI yani Amerikan tipi ham petrole baktığımızda ise 91.65 dolarla işlemini sürdürüyor diyebiliriz. Dolar endeksine baktığımızda ise sabah saatlerinde 100 dolarlarda bir dolar endeksi takip ediyorduk. Özellikle savaş sürecinde çokça şahit olduğumuz güven limanı algısının bir miktar daha tetiklendiğini söylüyorduk. Şu an baktığımızda 100 doların altına gelmiş durumda. 99.93 seviyesinde işlemlerini sürdürüyor. Buradan hemen geçmek istiyorum aslında küresel piyasalara. Çünkü cuma günü oldukça satıcılı bir seyirde kapatmıştık ve bugün özellikle sabah saatlerinde Asya hisselerinden Kospi'ye iki defa devre kesicinin devreye girmesiyle beraber sıklıkla bahsettik ama şu an vadeli tarafta özellikle Amerikan vadelerinde S&P ve Nasdaq tarafında pozitife dönen bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Bu da aslında bugünün açılış beklentilerine bir miktar daha iyimser olmaya yönlendiriyor bizi diyebiliriz. Avrupa tarafına baktığımızda ise sabah saatlerindeki açılışından itibaren olan sert hareketlerin bir miktar daha törpülendiğini ve yatay negatif işlem sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Amerikan vadelerine baktığımızda ise sabah saatlerinde 4.57'lerde takip ettiğimiz 10 yıllık Amerikan tahvillerinin 4.52 seviyesine kadar şu an 5 bas puanlık bir düşüşle gerilediğini söyleyebiliriz. Yurt içi tarafa bakmak istiyorum hemen borsa tarafına. Çünkü cuma günü özellikle bankacılık tarafında satıcılı bir seyir izlemiştik orada. Sabah saatlerinde açılışını negatif tarafta yapmasına rağmen şu an %1'in üzerinde primlendi Borsa İstanbul ve özellikle bankacılık %3.50 yukarıda işlem görüyor. Bunun alt kalemlerine baktığımızda ise İş Bankası ve Yapı Kredi'nin ciddi alımlarda olduğundan bahsedebiliriz. Ulaştırma ve sanayi ise sabah saatlerindeki negatif seyrinin aksine şu an yatay pozitif seyirde ilerliyor diyebiliriz. Alt kalemlere baktığımızda ise Borsa İstanbul tarafında puan bazlı kaskılarda Aselsan, Destek Finans ve Akbank öne çıkan şirketlerden olurken Margun Enerji, Tüpraş ve TAV Havalimanları negatif katkılarını sürdürüyorlar diyebiliriz. Gün içi gelen haberler ve özellikle geçen hafta gelen ekonomik verilerin bir miktar daha hisse senedi piyasasına yansımalarını inceledik ama bu haftada aslında Merkez Bankası haftasına başlıyoruz. Hem yurt içi tarafta hem de küresel piyasalarda hem Avrupa Merkez Bankası'na hem Japonya Merkez Bankası'na hem de Türkiye Merkez Bankası'nın politika faiziyle ilgili açıklamalarını bekleyeceğiz. Burada Avrupa Merkez Bankası'ndan 2023 yılından beri ilk defa bir faiz artırım puanlanıyor piyasalar tarafından. Fed tarafından ise yıl içinde en az iki faiz indirimi beklendiğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki süreci de izliyor olacağız.
0: Elif, teşekkür ediyoruz aktardığın bu notlar için. Kısa bir araya gideceğiz şimdi. Aranın ardından yeniden karşınızdayız.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
2: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde arkadaşımız Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun yaptığı bir mülakatı getireceğiz ekranlarınıza. Ceren Dilekçi Köseoğlu, Citi gelişmekte olan piyasalar strateji başkanı Luis Costa ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Merkez Bankası ile ilgili bu haftaki faiz kararına dönük beklentilerini değerlendiriyor Luis Costa. Aynı zamanda Orta Doğu'da olumlu bir gelişme söz konusu olursa Türkiye'nin risk algısında ciddi bir rahatlama söz konusu olabileceğini aktarıyor. Bu röportajı getiriyoruz şimdi ekranlarınıza.
3: Gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye ekonomisinin görünümünü konuşuyoruz. Konuğumuz Citi, küresel gelişmekte olan piyasalar strateji başkanı Luis Costa.
4: Merhaba Sayın Costa, sizi burada ağırlamak çok güzel. Ben teşekkür ediyorum bu davet için. Teşekkür ederiz. Citi kısa süre önce küresel gelişen piyasalar konferansını düzenledi ve dünyanın farklı bölgelerinden yatırımcılar bir araya geldi. Yatırımcılar arasında hava nasıldı acaba ve bu konferanstan ne gibi sonuçlar elde edildi? Evet, çok enteresan bir konferans oldu. Dünyanın farklı bölgelerinden yaklaşık 200'ün üzerinde yatırımcı konferansa katıldı. İlginç oldu dedim çünkü tabii gelişen piyasalara yönelik hala ufak da olsa pozitif bir hava var. Yani genel olarak konuşursak gelişen ülke faizlerine ve tahvillerine kıyasla gelişen ülke para birimlerine yönelik çok daha net bir eğilim gözlemledik. Bu da çok mantıklı. Tabii biz de konuşmamız boyunca bunu irdeleriz ama kesinlikle temkinli bir ton da vardı. Özellikle mesela çatışmanın ne kadar süreceği ya da yüksek petrol fiyatlarına daha ne kadar dayanabileceğimiz konusunda yatırımcılar artık daha da dikkatli. En önemlisi bunun başlıca gelişen piyasa merkez bankalarının para politikası açısından ne anlama geleceğini çok düşünüyorlar. Tabii hava hala belli bir ölçüde pozitif ama çatışmanın ne kadar süreceği, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler ve bunun farklı ülkelerdeki para politikaları açısından ne anlama geleceği konusunda endişeler giderek artıyor. Peki yılın geri kalanı için gelişen piyasalara ilişkin görünümünüz nedir? En büyük fırsatlar sizce nerede ve en hoşunuza giden işlemler hangileri? Biz hala döviz tarafına daha meyilliyiz ama çok da temkinli şekilde. Çünkü pek çok carry para biriminde pozisyonlarımız zaten oluştu. Ama yine de mesela Brezilya Reali gibi carry fırsatlarını da değerlendirmeye devam ediyoruz. Türk lirasında da temkinli bir şekilde pozisyonumuz devam ediyor. Ama enerji tarafındaki mevcut durum devam ederse Türk lirasındaki değer kaybının eğiminde yani daha yüksek bir artış o zaman işte görebiliriz ve bu nedenle de biraz temkinli yaklaşıyoruz. Orta Avrupa'ya düşünecek olursak beğendiğimiz noktalar var. Macaristan'da yani genellikle Macaristan'ın üst detaylarını takip ediyoruz. Burada bir program başlatacaklar. Bununla ilgili beklentiler var. Tabii zaman alabilir ama kredi temelleri açısından bu ciddi bir değişiklik anlamını da taşıyor. Asya'ya baktığımız zaman uzun dolar pozisyonu yani özellikle de düşük getirili para birimlerine karşı bunları beğeniyoruz. Hisse senedi tarafında da fiyatlamalar bozuluyor. Mesela Kore hisselerinde geçen gece yaşananları gözlemledik ama genel olarak yaz aylarına girerken Asya'da düşük getirili para birimlerine karşı uzun dolar teması hala kazandırabilir diye düşünüyoruz. Peki bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısından beklentiniz nedir? Yıl sonuna kadar politika faizini nerede görüyorsunuz? Çok büyük bir faiz artışı geleceğini düşünmüyoruz. Tabii Merkez Bankası'nın en baştan bu yana verdiği tepki, yani faizlerin koridorun üst bandında işlem görmesine izin vermekti. Bunu biliyoruz. Tabii yakın zamanda enflasyon beklentilerini de revize ettiler. Ve en azından piyasa beklentilerine yaklaşmaya ve oralara yakın kalmaya çalışıyorlar. Bu yüzden faiz arttıracaklarını düşünmüyorum. Bunun doğru zaman olduğunu düşünmüyorum. Tabii yaz aylarına girerken potansiyel anlamda turizm kaynaklı dolar girdisi olacaktır. Bunu da hesaba katacaklardır. Dolar gelirleri açısından burada iyi bir döngü beklentisi var. Bu nedenle Merkez Bankası'nın şu anda bir tür bir bekleme konumunda olduğunu düşünüyorum. Tabii Orta Doğu'da ne olacağını da yakından izleyeceklerdir. O yanda herhangi bir olumlu gelişme olursa Türkiye açısından da ciddi bir risk adına rahatlama görebiliriz. Çünkü Türkiye enerji girdileri açısından hala oldukça kırılgan bir kredi profiline sahip. Cuma günü beklenenden güçlü gelen istihdam raporu Fed'in faiz indirimini daha da mı acaba uzaklaştırdı? Bu noktada Fed'in politika açısından patikasını nasıl düşünebiliriz? Evet, o veri çok şey ifade etti. Piyasalar aylardır Fed beklentilerini düzeltiyor olsa da bu çok da yeni bir şey değil. Hatta geçen haftaki veri ABD iş gücü piyasasında da bir yavaşlama veya mevsimsel bir yavaşlama olduğu teorisini akıllara getiriyor. Tabii önümüzdeki aylarda veri nasıl gelecek, bize ne söyleyecek bunlara bakacağız. Ama en azından mevcut veriye baktığımızda bu teorinin tam kalbinde gibi gözüküyor. Bu da yılın ikinci yarısına girerken Fed'den daha fazla tepki gelebileceğine yönelik beklentileri artırıyor. Peki bu gelişen piyasalar için ne anlam taşır? Şu an daha güçlü doları destekleyen önemli bir unsur anlamına da geliyor bu. Şunu da unutmamak gerekir. ABD'de reel getirilerin yukarı yönlü revize edilmesi, yani nominal getirilerin ABD'deki enflasyon beklentilerinin ya da piyasa fiyatlamalarının üzerine çıkarak daha güçlü performans gösteriyor şu an. Ve reel getiri daha hızlı bir şekilde yukarı yönlü ayarlandığında, değiştiğinde bu genellikle gelişen ülke para birimleri için olumsuz anlamına gelir. Biz strateji tarafında bunu yakından izliyoruz. ABD reel getirilerinde ne oldu? Gelişen piyasa döviz pozisyonlarında nasıl ve ne büyüklükte bir sarsıntı yaşanabileceğini anlamak için bütün gelişmeler çok önemli olacak. Bu hafta aynı şekilde ECB'de olacak gözler ve Haziran hamlesi kesinleşmiş durumda gibi görülüyor. Ama bu gerçekten öyle mi olur ve sonrasında acaba neler yaşanır? Biz bunun gerçekleşmiş bir olgu olduğunu düşünüyoruz artık büyük ölçüde. Konferansta da bu konuşuldu. Politika yapıcılarla görüştüğümüz zaman gelişen Avrupa'daki pek çok politika yapıcının bir Avrupa Merkez Bankası faiz artışını zaten hesaba kattığını gördük. Asıl soru bundan sonra ne olacağı? Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulunun piyasayı uzun bir faiz artırım döngüsüne yönlendirmeme konusunda dikkatli olacağını düşünüyorum. Yani piyasalar bir fiyatlama yapıyor. 2026'nın geri kalanı için 2 faiz artışı bekleniyor. Aşağı yukarı doğru da olabilir ama şunu da unutmamak gerekir. Avrupa'daki ana ekonomileri düşünün. Burada da yavaşlama sinyalleri var. Mesela Almanya'da özellikle imalat tarafında ve fabrika siparişlerinde bunu görüyoruz. Fransa için de benzer bir durum var. PMI'ye baktığımızda, özellikle de çekirdek PMI'ye baktığımızda zayıflamayı işaret ediyor. Dolayısıyla bir noktada Avrupa Merkez Bankası buna dikkat edecektir. Bunları dikkate alacaktır. Şimdilik başlangıç olarak, yani ilk bir faiz artışının zaten fiyatlandığını düşünüyoruz. Bunun iletişiminin de yapıldığını düşünüyoruz. Muhtemelen bir faiz artışıyla başlarız ama beklenenden zayıf bir gidişat da mümkün. Çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için.
2: Ceren'in yaptığı bu röportajdan sonra biraz daha iç gündeme dönüyoruz ve iç gündemde özellikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun almış olduğu son kararların çerçevesini değerlendirmeye çalışacağız. Piramit Menkul Değerler Yönetim Kurulu üyesi Doktor Berra Doğaner bizlerle birlikte. Berra Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Merhabalar Açıl, hoş bulduk.
2: Şimdi aslında öne çıkan birkaç tane düzenleme var, arka arkaya gelen birkaç tane düzenleme ama sonuncusu önemli, zira aslında belirli bir dolaşımdaki hisse miktarını çeşitli fonlar üzerinden tutup fiili dolaşımda olmamasına rağmen fiili dolaşımdaymış gibi görünen bazı hisse senetlerine dönük bir düzenleme getiriyor Sermaye Piyasası Kurulu. Son dönemde bu özellikle kapalı fonlar ve fonlar üzerinden sahiplik oranı çerçevesindeki işlemlerine işlevsellik çok tartışılıyor. Hatta belli fonlar üzerinden bunun üretmiş olduğu getiri potansiyeli çerçevesi de çokça konuşuluyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun aldığı bu iki tane önemli karar, bunlardan bir tanesi fiili dolaşımı fonlar aracılığıyla kısıtlayan bir unsur varsa artık bunu endekslere katılım veya endekste kalma koşullarında hesaba katacağını söylüyor. Diğer taraftansa yine önemli konulardan bir tanesi fiili dolaşımdaki pay adedi ve oranı verilerini 15 Haziran tarihinden itibaren MKK günlük olarak hesaplayacak. Yani burada da bir problem vardı. Ayın son gününe kadar, gözden geçirmenin son gününe kadar tutup o gün değiştirip ondan sonra iki gün sonra geri getirmek vesaire gibi uygulamalar olduğu söyleniyordu. Bunlara da müsaade etmeyeceğim demiş oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu özellikle yönetim değişikliğinden, başkan değişikliğinden sonra bir miktar farklılaşma görüyor musunuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun reaksiyon zamanlamasında?
5: Açıkçası böyle si kararlar böyle bir anda alınabilen kararlar değil. Hani ben çok başkan değişikliğine bağlayamıyorum şu anda. Gerçi başkan da öteden beri kurulda var olan bir kişi, biliyorsunuz başkan yardımcısıydı. Şu andaki Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı daha önce zaten kurul üyesiydi, kurul başkan yardımcısıydı. Bu çalışma ben eminim ki aylardır sürüyordu teknik düzeyde. Ve bu zamana denk geldi diye düşünüyorum. Daha henüz Sayın Başkan'ın hani doğrudan etkisini ölçebileceğimiz gibi bir yeni kararlar, yeni açıklamalar henüz olmadı. Halka arzlarda hatta kendisi geldiğinden beri duruyor şimdilik piyasa koşulları nedeniyle. Ben çok başkan değişikliğine bağlamıyorum açıkçası.
2: Peki düzenlemelerin ruhu üzerinden devam edelim. O çerçeveyi nasıl okursunuz? Zaten önceki yönetim, önceki başkan döneminde de buralarda oluşan ortamı yönetmeye dönük çeşitli düzenlemeler, çeşitli teminatlar, işte sahiplik üzerindeki çeşitli tartışmalara dönük önlemler görülmeye başlamıştı sizin söylediğiniz gibi. Dolayısıyla ne dersiniz? Alınan bu önlemlerin ruhunu nasıl okursunuz?
5: Doğru, ruhu yerinde. Yani kurul diyor ki aslında ben fiili dolaşımdaki payları hesaplarken hukuki olarak kimin elinde göründüğüne bakmıyorum. Ekonomik olarak kimin elinde olduğunu artık dikkate alıyorum. Çünkü senin de çok güzel ifade ettiğin gibi bazı fonlar, bazı şirket sahipleri aslında halka kapalı sayılabilecek payları yatırım fonlarına koyuyorlardı. Kendilerinin tamamına sahip olduğu ya da çoğunluğuna sahip olduğu fonlara koyuyordu. Fonların elindeki paylar fiili dolaşımda sayılıyordu. Ama aslında bu fiili dolaşımda değil. Fonun içinde fonun sahibi de yine şirketin sahibi. Dolayısıyla bu çok çok mantıklı oldu. Çünkü fiili dolaşım gerçekten fiili dolaşımdaki hisseler olmalı. Dolayısıyla ruhunu ben çok son derecede doğru buluyorum. Bizim endekslerimiz fiili dolaşım ağırlıklı piyasa değeri endeksleri. Yani dünyada farklı farklı endeks hesaplama yöntemleri var. Bizimki piyasa değeri ağırlıklı. Bir de üstelik fiili dolaşımdaki oran endeks içindeki ağırlığını çok etkiliyor hisselerin. Biliyorsunuz hisse BIST 30'da olabilir, BIST 100'de olabilir, sesi endeks üzerinde eşit ağırlıkta değil. Dolayısıyla bu uygulama endekslerin artık daha doğru olmasını, daha gerçekçi olmasını sağlayacak. Öte yandan bu tür hareketler için diyeyim, yani şirketlerin kendi hisselerini belirli fonlara koyması ile ilgili daha birçok tedbir bekleniyor. Kurul bir taslağı bizlerin görüşüne sundu, piyasanın görüşüne sundu ama henüz o taslak yasalaşmadı. Yani bu bir adım, fiili dolaşımdaki etkileri azaltmak açısından doğru bir adım. Ancak diğer adımlarda henüz çalışılıyor. Bir müddet sonra peyderpey bunları da görebiliriz.
2: biraz önce sizin söylediğiniz kısım önemli. Bunu sizinle o zaman da konuşmuştuk, görüşü açıldığı zaman taslak. Şu an itibariyle pek herhangi bir gelişme duymadık bununla alakalı. Bundan sonraki süreçte bunun gelmesi beklenebilir mi? Çünkü aslında piyasadan görüş almak istendiğinde 3 aşağı 5 yukarı piyasa benzer yöne bakar, benzer yorumlar yapardı. Belli başlı regülasyona dönük nüanslar olurdu. Şimdi piyasanın kendi içindeki görüşler birbirinden çok farklı. Dolayısıyla bunlardan bir harmonize bakış açısı oluşturup da şöyle yaparsak daha iyi çıkartacak bir bakış açısı sağlamak çok mümkün değil o görüşlerden. Onun için ne beklersiniz? Yani nereye meyletmesi daha makul ve mümkün gibi görünür o gelen ve ne geldiğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebildiğimiz görüşler içinden?
5: Çok doğru. Gerçekten burada piyasada hiçbir konsensus yok. Konsensusun oluşmamasının bir sebebi de şu. Geçmişte SPK bir tebliğ taslağını sektörün görüşünü açtığında kendisi oluştururdu fikrini. Her şey net olurdu ve görüşü açılırdı. Bu kez çok farklı davrandı ve kısıtlamaların yüzdelerini boş bıraktı. Yani kendi eğilimini yansıtmadı. Biz kurulun eğilimini bilmiyoruz. Bir serbest fonu alınabilecek grup hisse senedi diyelim. Yüzde nokta nokta nokta diye bıraktı. Dolayısıyla bir portföy yönetim şirketi buna %0 yazarken bir başkası %50 de yazmış olabilir. Ve çok sayıda aracı kurum, çok sayıda portföy yönetim şirketi var ve hakikaten 0 ile 100 arasında oranlar yazıldı oraya. Birbirinden çok farklı bir puantaj gitti. Ben tabii ki bu önemli. Kurul eminim bunlara baktı, bir ağırlık oluşturdu. Acaba ağırlık yüzde kaçlarda oluştu diye baktı ama nihai tahlilde her zaman kurulun kendi bir görüşü vardır. Yani birçok, çünkü kurul kuralları koyarken daha geniş kapsamlı, hani nereye etki yapacak, elinde de bir sürü veri var baktığı. Kurumlar görüş yazarken kendi pozisyonlarına göre de yazabiliyorlar. Yani objektif olmalarını bekleyemeyiz portföy yönetim şirketlerinin ya da işte aracı kurumların. Hani kendi düşüncelerine, kendi işle ilgili etkilenme derecelerine göre yazıyorlar. Kurul ise bütünü gözeterek bir karar alıyor. Dolayısıyla bunları topluyor her zaman ama nihai kararı kendisi veriyor. Bu sefer de öyle olacaktır. Ben eminim en doğru ve adil şekilde piyasayı da hem yıpratmayacak hem de doğruya yönlendirecek şekilde bir oranlar kendileri belirleyecekler.
2: Berra Hanım, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için. Kısa bir aramız daha var şimdi, sonrasında Erda Gerçek'le son bölümde karşınızdayız.
1: Finans Merkezi devam edecek. Kamu spotu.
6: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
7: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
8: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı, aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
1: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Thales Eğitim Danışmanlık Yönetici Ortağı Sevgili Erdal Gerçek bizlerle birlikte. Erdal, hoş geldin yayınımıza.
2: Merhaba, merhaba. Açıl, nasılsın?
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir kez daha savaşla ilgili dalgalanmalar var. Bu dalgalanmanın içerisinde işte İran'ın İsrail'e gönderdiği füzeler, İsrail'in Lübnan'ı vurmasının üzerine, daha sonrasında İsrail'in verdiği yanıtlar, Trump'ın durun zaten ortalık karışık diyerek ortalığı bir sakinleştirmeye çalışması. Sonuç itibariyle İran şu anda yeniden durmuş gibi görünüyor. Fakat tabii savaşın geldiği yer ve özellikle bundan sonrasına ilişkin bakış açısında tarafların birbirlerine dönük yaklaşımlarının çok da tabii normalleşmemiş olması, bir yerden sonra bir barış sağlansa bile bunun özellikle İran-İsrail arasında her an alevlenmeye müsait yeni bir ortam oluşturup oluşturmadığını sorgulatıyor. Bu kırılgan ortam, işi jeopolitik kısmı, siyasi kısmı bizi ilgilendirmiyor ama piyasanın ne kadar radarında var, ne kadar yok, bir bu kısmını sormak isterim sana.
2: Çok doğru. Zaten biz bir senle hep yayınlarımızda şunu söylüyoruz. Bu barışın nasıl olacağı, kimlerle imzalanacağı, özellikle İran tarafında benim hep kafamı karıştıran olaylardan gerçekten bir tanesi. Öte yandan ben hala şunu sorguluyorum. Taraflara baktığımız zaman Amerika işte bir şey söylüyoruz, seçimler var, ara seçimler var, o yüzden Trump bu iş bitsin istiyor, bir şekilde bir şey sonuç ilan etsin, bir zafer ilan etsin istiyor diye biliyoruz ama onun dışında baktığımız zaman diğer taraflarla ilgili net bir barışa doğru bir hareket, bir teşvik olmadığı kanaatindeyim hala ben. Çünkü İran'ın her an her şekilde ortalığı karıştırabileceği, mesela jeopolitik taraftan, yani yavaş yavaş fiyatlara geleceğimiz için onu konuşalım. Ya dünkü hareketi bölgesel bir güç mü olduğu soru işaretini herkesin kafasında, en azından kendisini öyle mi görüyor diye ortaya çıktı. Bunun neticesinde ben hala enerji tarafında, petrol tarafında vadelilerin biraz soru işareti olduğunu, vadelilerin geçen hafta da konuştuk seninle, ön tarafıyla arka tarafı arasındaki spread'in çok fazla olduğu kanaatindeyim. Ve yine Jeff Curry'den bahsetmiştik, onun rakamlarına göre arz talep, o çok yakından izliyor kendisi Carlyle'dan, çok uzun süre alacağını, şu an bitse bile diyor savaş normalleşmenin. Şimdi bu konuda aslında piyasa tamamen ikiye bölünmüş durumda. Bir grup diyor ki öyle değil, çok kısa bir sürede göreceksiniz, binlerce tekne hızlı bir şekilde Hurmuz'dan geçip işler düşünüldüğünden çok hızlı şekilde olacak, değişecek diyor ve bunun neticesinde petrol fiyatlarının çıkmaması gerektiğini söylüyor. Öteki tarafta diyor ki yani Hurmuz Boğazı açılsa bile bunun uzun zaman süreceğini söylüyor. Hani piyasalarda genelde şöyle oluyor, boğalar ayıları yalanlamaya, yanlışlarını bulmaya çalıştığı zaman saçma sapan hareketler olur diye, ya da tersi, tam oraya gelmiş durumdayız. O yüzden ben yani fiyat şu olsun demiyorum, diyemiyorum ama

0: Özellikle de yapay zeka, çipçiler, gelecek yeni halka arzlar, bunların üzerinde üretebileceği potansiyel baskılardan bahsetmiştik. Tam da SpaceX'in halka arzının gelme aşamasına denk geldi bu hareket. Şimdi biraz daha normalleşiyor gibi görünüyor bugün ama sonuç itibariyle bu yatırımlar ve borçlanma süreçlerine dönük bir fiyatlamaları etkileyebilecek bir problem görüyor musun? Değerlemeleri ve fiyatlamaları nerede buluyorsun? Yeni gelecek olan halka arzlarda, SpaceX'te, Anthropic için konuşulan rakamlarda, OpenAI galiba daha sonra gelecek, henüz çok net değil, belki yılın sonuna doğru gelmesini bekliyoruz. İkincisi de Trump'ın bir açıklaması var. Bu hafta sonunda NBC'ye yapmış olduğu. Orada da diyor ki ya bu faizin yüksek olması benim işime gelmiyor. Faizin düşük olması lazım. Ben zaten savunma sanayine falan çok fazla para harcayacağım. Çok da ciddi borcumuz var. Bu yüksek faiz bizi bozuyor. Koşullar ne olursa olsun bu Fed'in faizi artırmayı falan düşünmemesi lazım. Hatta bence faizin daha düşük olması lazım. Bu çelişkili ortamdan bir risk üreme potansiyeli var mı? Yani politik yaklaşımla piyasanın gerektirdikleri arasında bir makas oluşmasını borç yönetimi çerçevesinde bekler misin?
1: Şimdi birincisi yani ikinciden başlayalım. Şöyle yani bir kere Fed'in faiz indirmesinin uzun vadeli faizleri aşağı çekeceği konusunda herhangi bir garanti yok. Fed faizleri indirebilir fakat senin de bahsettiğin gibi 10 yıllık faizler yukarı çıkmaya devam edebilir. Şimdi enflasyon açısından baktığımız zaman zaten şunu artık içimize sindirdik değil mi? %3'ler enflasyon rakamları, %3'ler yeni %2'ler. Kimsenin %3'ten %2'ye çekeceği yok. Zaten senelerdir biz programlarda sürekli altını çiziyoruz. Bunun %3'ten %2'ye çekmek için yapılması gereken sıkılaştırma, yani çok amiyane tabiriyle attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değmeyecek gibi görünüyor diye söylüyorduk. Yani artık yavaş yavaş %3'e konuşulmasak da %3'ün yeni bir enflasyon hedefi demesek bile yaşanabilir bir seviye olduğunu içselleştirmemiz gerekiyor. Şimdi değerlemeler yapılırken tabii ki sonuçta biz 10 yıllık yani risksiz faize bakıyor olmamız lazım. Risksiz faizin nerede olduğuna, o da 10 yıllık faizler. Ben hala 4,5'ların %3'lük bir enflasyonda 4,5 faizin 4,5 ile 5 arasında bir faizin normal olduğunu düşünüyorum. Yani burada çok büyük bir işte, ne bileyim petrol krizi ya da enflasyonun şeyden çıkacak zıvanadan çıkacak, kontrol edemeyecek duruma gelmiş bir riskin fiyatlanmadığı kanaatindeyim. Buradan yola çıkarak, bu faizlerden yola çıkarak mı hesaplamamız gerekiyor SpaceX'in veya piyasaya gelecek diğer şeylerini? Eminim en azından value investor dediğimiz yani iskonto edilmiş nakit akışlarına ya da iskonto edilmiş temettülere, varsa temettü ortada, ona bakarak şirket değerlendirenler bunları diyeceklerdir ki ya bu faizlerle bu rakamlar olmuyor. Fakat bunlar azınlıkta kalacaktır. Şu anda senle de daha önce de konuştuğumuz gibi yani piyasayı sat diyemememizin nedeni momentum, ivme yatırımcılarının çok ön plana çıkmış olması. Bunlar da genelde algoritma ile çalışıyorlar. Yani sadece fiyat değil, fiyat da var içerisinde bu ivme dediğimiz. Kar ivmesine de bakılması gerekiyor. Karlar hızlanıyor mu, yavaşlanıyor mu, yavaşlıyor mu kar artışları? Aşağı doğru mu revize ediliyor, yukarı doğru mu revize ediliyor diye kompleks bir algoritmalar var. Şimdi bunların hepsinin olumlu yönde hareket ettiğini söylemek lazım. Şimdi bir kontekste de koyalım. Kore'deki yarı iletken endeksi yanlış hatırlamıyorsam %10'un üzerinde düştü bu sabah. Ona rağmen Mart ayındaki düşüşten bu yana %40-50'ye yakın bir yukarıda endeks. Yani aslında yani yine amiyane tarihle devrede kulak, yani piyasa bu hikayeyi oynamayı bırakmıyor. Bu hal böyle olunca da beklenen aralıkların üst tarafında gelecek teknoloji veya yapay zeka ile olan yeni piyasaya arzlar diye düşünüyorum. Tabii ondan sonra ya, piyasaya geldikten sonra ne yapar? Tamamen şeye bağlı. Bu yapay zeka hikayesi nereye gideceğine bağlı. Bir de onu bir hikaye daha bir sorunu daha cevaplamak istiyorum. Peki piyasadan bu kadar fazla para çekiliyor, IPO'larla, şunlarla, bunlarla, bunun neticesinde bir düşüş olur mu? Şu anda Amerika'daki hep konuşa geldiğimiz gibi Amerika bütçe açıkları inanılmaz büyük bir para arzı yaratıyor ekonomide. Dünyaya baktığımız zaman yine üç aşağı beş yukarı

0: Aynı şeyi görüyoruz. Sürekli ülkelerin mali alanı olup olmadığı konuşuluyor ve ya, 2022'de Japonya'nın modern para politikasına resmen geçişi, ki Merkez Bankası Başkanı kamu borçlarının herhangi bir sıkıntı yaratmayacağını açıkladığından beri o yönde devam ediyoruz. Bütçe açıkları kontrol edilmiyor. Bu da inanılmaz bir para arzı yaratıyor. Bu para arzı varken de piyasada likidite sıkıntısı olacak gibiye düşünmek çok doğru değil. Burada tamamen bir portföy seçimi haline geliyor. 4,5-5 arasında ya da 4,5-5,5 diyelim arasında hazine kağıtlarına mı yatırım yapılacak, yoksa daha çok ivmeyle hareket eden yapay zeka kağıtlarına mı? Bunun dışında kalan, bugün Thorsten Sloan'un da yayınladığı bir grafik var. Bu yapay zekanın daha şelale etkisi yaptı diyelim, onu yapmadığını görüyoruz. Yani daha küçük şirketlere geçmediğini, onlara da herhangi bir şey yapılmadığını görüyoruz. Yararı olmadığını görüyoruz. Yani çok ilginç bir ortamdayız açıkçası.
1: Peki o zaman burada hani bugünkü değerlemelerle, bugünkü nakit akışıyla falan baktığında 100 çarpana falan gelmesi mümkün değil tabii bu şirketlerin. Ama nakdi ne zaman üretmeye başlayacakları, özellikle yapay zekanın son katmanı olan platformların üzerinde koşacak uygulamalar aşamasına gelindiğinde biraz daha farklılaşacak diye konuşuyoruz. OpenAI mesela burada şu an itibariyle çok eksik kaldığını düşünerek bütün altyapısını baştan tazelemeye, yenilemeye çalışıyor. Öbür tarafta çipçiler var. Bugün itibariyle yine Güney Kore'deydi. Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang. O da diyor ki işte özellikle robotlarda kullanılacak olan belli başlı agentlarda kullanılacak olan çip modellerini Güney Koreli Hynix'le birlikte üretmeye devam edeceğiz. Yani habitatını da geliştiren, kendi gidişatını da bir yandan yatırımla zorlayan bir bakış açısıyla şirketler gidiyor. Fakat yatırımcılardan para buldukları sürece o süreçte nakit yakmaya devam edebilecekler. Bu maliyeti artacak olursa önümüzdeki dönemde akamete uğrama riski barındırır mı?
0: Doğru. İki tane şey. Bir tanesini sık sık konuşuyoruz seninle. O da nedir? Bu şirketler bu kadar büyük yatırım yaptıkça yapay zeka teknoloji şirketlerinden endüstriyel şirketler konumuna gelecekler. Yani bilançolar hafiften daha ağır bilançolar haline gelecekler. Çünkü çok ciddi sabit maliyetleri, sabit yatırımları olacak bilançolarında. Bu yavaş yavaş onların daha makul çarpanlarda işlem görmesini sağlayacak. İkincisi, yine bu şeylerle ilgili, bu varlıklarla ilgili. Bu varlıkların en büyük sıkıntısı sürekli amortisman olması, depreciation dediğimiz. Türkçe'de depreciation, amortization farklı ama burada ikisi de var aslında. İkisi de olacak. Sürekli değer kaybedip yenilemeleri gerekiyor. O yüzden de inanılmaz bir nakit akışı gerekiyor. O yüzden senin söylediğin gerçekten altını çizmek lazım. Çok doğru. Buraya inanılmaz bir yatırımcılardan para akışı gerekiyor ki aynı yatırımları şey yapabilsinler, sürdürebilsinler. Eskiden biz mesela ağır sanayide ya da sanayide baktığımız zaman bir şirketin şeyi tartışırdık. Bunun varlıklarını 10 senede mi, 15 senede mi şey yapalım, amortize edelim, depreciate edelim diye konuşurduk. Şimdi bir senede mi, 2 senede mi diye düşünüyoruz. Bu da muhasebe açısından, değerlemeler açısından da çok garip yerlere getiriyor. Çünkü bir şirketin artık modellerken know-how'ını, yani bilgisini, patentlerini, yani intangible, dokunamaz varlıklarını aslında şey yapıyor oluyoruz, değerli oluyoruz. O da biraz ileriki tarihlerde nakit akışı yapacağı için faizlere aslında çok çok çok daha hassas olması gerekiyor, ama piyasa şu an onu kafaya pek takmıyor diye düşünüyorum.
1: Peki o zaman şunu da sorayım. Sürenin sonuna geliyoruz. Bir iki üç dakikamız kaldı ama Trump'ın özellikle para politikası üzerinden yapmakta olduğu tahriki nasıl değerlendiriyorsun? Yani faiz artırma, istihdam piyasası güçlü. Enflasyon verisi gelecek bu hafta. Yüksek gelmesi bekleniyor. Fed'in doğal hamlesinin biraz daha orayı kontrol etmeye odaklanması lazım ama faiz artırmayın, benim başka ajandam var diyor. Ne kadar etki etmesini beklersin piyasada?
0: Şimdi şöyle, biraz önce söylediğim gibi, yani Fed'in faizleri düşürmesinde bile daha uzun vadeli kağıtların ne olacağı, borçlanma araçlarının faizlerin nereye gideceği konusu şüpheli. Özellikle de senin dediğin gibi istihdam rakamlarının yüksek çıkması ve biraz önce benim söylediğim gibi %3'lerin üzerinde sürekli seyreden bir enflasyon neticesinde bence herhangi bir şekilde uzun vadeli faizlerin kalıcı bir şekilde aşağı gelmesi giderek daha zor görünüyor. Term premium, yani daha fazla uzun vadeli kağıt tutmak için yatırımcılar daha fazla bir faiz isteyeceklerdir. O yüzden bence çok anlamlı değil bu baskılar diye düşünüyorum. Tabii ki hiçbir ülke yüksek faiz istemez. Fakat bir de arkada Ferguson Law diye bir şey vardır. Ben doğru olmadığını biliyorum ama herkes bu konuşuyor bunu. Bir ülkenin işte faiz ödemeleri geçmişte Neil Ferguson kendi adıyla anıyor. Kendisinin söylediği bir şey değil. Hep konuşulan bir ülkenin faiz giderleri, savunma sanayi giderlerinin üzerine çıktığı zaman o ülkenin ya da o imparatorluğun düşüşü başlamıştır diye söyleniyor. Belki bundan dem vurarak yavaş yavaş daha düşük faiz ödemesi yapmak istiyorlardır. Fakat zaten bunu hani biraz önce Japonya'nın da altını çizerek söylediğimiz gibi aslında modellediğiniz zaman içerisinde bu alıp başını gitmiyor. Bir yerde stabilize oluyor diye düşünmek lazım. Eğer faizler %6, %7 gibi saçma sapan rakamlara çıkmazsa.
1: Ferguson Law tabii son zamanlarda çok tartışılan konulardan biri ama mesela bunun farklı örnekleri de var. Mesela İngiltere de bu limiti aştı ama daha sonrasında o krize girmeden sorununu çözebildi diye geçmiş örneklerde de farklı boyutları var.
0: Ama krizden ziyade Açıl, global hegemonluğu kaybetmeden bahsediyoruz. Evet, burada yani şey yapmayalım. Bir kriz anından bahsedilmiyor burada. Sonuçta şunu da altını çizerek yapalım. Hard currency dediğimiz kendi kurundan, kendi parası cinsinde borçlanabilecek, sonsuz borçlanabilecek ülkelerin zaten sonsuz para yaratma, kamunun sonsuz para yaratma şansı var. Bu şekilde bu bir kriz olması gerekmiyor hiçbir şekilde. Bizim Amerika için eğer gerçekten bir konuda rahatsız olacaksak özel sektör borçlarından rahatsız olmamız gerekiyor ki onlar çok hızlı büyüyorlar gerçekten.
1: İngiltere örneğinde hegemonyayı kaybetmemesinin temel gerekçesi daha düşük borçlanma oranlarıyla borca erişimini sağlayabilmesiydi. Onu da bir kenara not etmekte fayda var. Erda Gerçek, çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için. Finans Merkezi'nden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sundu.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Ve iyi haftalar. Saatler 17 oldu. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Rakamlara bakarak başlayacağız. Cuma günü hakikaten birçok uzmanın katastrofobik olarak tanımladığı bir düşüş yaşandı. Yurt dışında başlayıp ağırlıklı olarak ABD cephesi. Bütün bu detayları aslında sabah saatlerinden itibaren de konuşuyoruz. Daha da konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü orada beklentiler değişti mi artık? Farklı bir yöne doğru mu evrilecek piyasadaki mod diye merak ediliyor. Ama en azından şu dakikalarda baktığımızda biz içeride pozitif bir seyir olduğunu takip ediyoruz. %1.37'lik bir yükseliş var. 13.881 puan seviyesine geldik ki burada 13.700'ün aşağı kırılarak geçen hafta moralleri biraz daha bozduğu bir seyir vardı. Şimdi de 14.000'in üstüne tekrar çıkacak mı endeks diye takip ediliyor. Detayları değerlendireceğiz. Dolar TL'ye bakıyoruz. Dolar TL'deki hareket son birkaç işlem gününde biraz daha hızlı normale göre. %0.10'luk bir artış var. Şu anda 46.10 seviyesinin üstüne geldik. Euro TL tarafında da bugün yön bir miktar daha yukarı. %0.29, 53.24 seviyesinde Euro TL. Euro dolar paritesinde ise %0.18'lik bir yukarı yönlü hareket var. Burada da 1.15 sınırını test etmiş. Hatırlarsınız parite şimdi 1.15.44 düzeyinde olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa borsalarına bakıyoruz. Burası miktar karışık bir tablo yansıtıyor bize. Londra'da yatay negatif bir puana yakın bir kayıp var sadece. Frankfurt'ta da %0.34'lük bir düşüş var. Paris ve İtalya'da ise sırasıyla %0.11 ve %0.73'lük değer artışları olduğunu söyleyelim. ECB'nin Perşembe günkü faiz kararı önemli. Avrupa tarafında da bu takip ediliyor. Elbette hani dipnot bizim için daha da önemlisi yine Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Geldi ABD borsaları, ekranınıza da yansıdığı üzere Dow Jones, S&P ve Nasdaq tarafında yeşiller yanıyor bugün. Yukarı yönlü bir tepki üretildiğini söyleyebiliriz. Dow Jones'da %0.38, S&P 500'de %0.63, Nasdaq'ta da %0.90'lık yükselişler var. Ama Cuma günü bir hayli dayak yemişti ABD borsaları, özellikle Nasdaq tarafı. ABD 10 yıllık tahviline baktığımızda satışların geldiğini ve bu vesileyle getirinin 4.53-63'e yükseldiğini görüyoruz. Sınırlı değişimler var ama böyle. ABD 5 yıllık tahvil getirisi de yine 4.27'nin üzerine geliyor izlenen satışlarla. Öte yandan ABD 2 yıllık tahvil tarafında da alımlar var. Ve getiri de 4.14.09'a gerilemiş vaziyette. MTI ile Bitcoin ekranımız son ekran. Burada 28 Şubat'tan beri bitmeyen olay, savaş olayı, bununla ilgili gelişmeler. Yine İran ve İsrail arasındaki savaşın sıcak bir boyuta taşınmış olması, Trump'ın yaptığı uyarılar özellikle İsrail tarafına ama eş zamanlı olarak da İsrail tarafından Trump'a yapılan göndermeler. Ortalık biraz karışık. Bu arada Brent petrol %1.14 yukarıda, $94.15'te. ABD tipi ham petrol de %1'e yakın primli, $91.36'te. Bitcoin yine bir başka ciddi hırpalanan taraf. Bitcoin 60 bin doların altını zorlamıştı. Şu anda %2.78'lik yükselişle 63.500'lerin biraz üzerinde. Gümüşte spot tarafta yatay bir seyir olduğunu söyleyelim. 67.83 seviyesinden geçiyor işlemler. Spot altında da %0.13'lük bir miktar daha sınırlı bir satış var bugün. $4.323 işlemlerin geçtiği fiyat seviyesi. Şimdi araştırma masasına gidiyoruz. Elif Canseven hazır ve bizi bekliyor. Buyurun.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank araştırma masasını sunar.
1: Araştırma masasından araştırma analistimiz Elif Cansevenle birlikteyiz. Elif, hoş geldin. İyi haftalar. Nasılsın?
3: Hoş bulduk Didem. İyi haftalar diliyorum. İyiyim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Biraz daha hani böyle yine haber akışının karışık olduğu hafta sonundan itibaren aslında bugüne de devrettiğimiz çok başlığın ve yenilerinin de eklendiği bir günden bahsediyoruz. Şimdi kapanışa içeride bir saat kala ABD borsalarının da açılmasıyla birlikte aslında istersen önce sana şunu sorayım ben. Neler, hangi başlıklar öne çıkıyor piyasalardaki fiyatlamalarda? Bu hafta içinde hangi başlıkları takip ediyor olacağız ağırlıklı olarak?
3: Aslında cuma gününden beri küresel piyasalarda da yurt içi piyasalarda da ciddi bir satıcılı seyri izlediğimizi söyleyebiliriz Didem. Özellikle cuma günü yapay zeka ve çip teknolojisinden sıkça bahsediyorduk yukarı yönlü ivmelenmelerinden ama 1.1 trilyon dolarlık çıkışla beraber Amerika tarafındaki hisse senetlerinde aşağı yönlü hareketleri takip ettiğimiz bir akış izledik, piyasa akışı izledik. Bu sabah açılışıyla itibaren de özellikle Asya piyasalarında KOSPI endeksinin iki kere devre kesicinin devreye girmesiyle beraber ki burada önemli bir nokta var. Çünkü Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang hafta sonu Tayvan'daydı ve eski Hynix'le beraber bir anlaşma yapabileceklerini, beraber bir ticaret yapabileceklerini açıklamasına rağmen önce endekslerden olan KOSPI endeksi iki kere devre kesiciye ulaşarak %8'in üzerinde kapattı seansını ve burada da aslında sabah saatlerinde hem yapay zeka temasının işlenmesi sabah saatlerine itibaren hem yapay zeka temasının fiyatlanmasını hem bu hafta gerçekleşecek Merkez Bankası toplantılarına olan piyasaların fiyatlanmasını hem de jeopolitik risklerin fiyatlanmasını küresel hisse senedi piyasalarında gördük. Bu hafta Merkez Bankası toplantılarını karşılayacağız. Aslında geçen haftaya ekonomik verilerle beraber kapatmıştık. Bir miktarda özellikle cuma günü son 2,5 yılın en güçlü gelen tarım dışı istihdam verisiyle beraber beklenenin oldukça üstünde gelen tarım dışı istihdam verisiyle beraber piyasalara yansımalarını inceledik ama geçen hafta özellikle 2,5 yılın yine en yükseğinde açık iş pozisyonunu karşılamıştık ve son bir yılın en yükseğinde ADP özel sektör iş başvurularını karşılamıştık. Bunların hepsinin piyasaya yansımalarını jeopolitik risklerle birleşince bir yandan da merkez bankalarının faiz beklentilerini birleşince küresel piyasaları oldukça olumsuz yakalamıştı ki ta ki bugün İran cephesinden gelen haber akışına kadar sabah saatlerinde aslında İsrail İran cephesinden gelen saldırı haberlerinin ardından biz %5,5'a varan primlenen bir Brent petrol izlemiştik. Fakat arkasından İran devrim muhafızlarının İsrail'e karşı askeri operasyonun sona geldiğini duyurmasıyla beraber piyasanın bir miktar daha primlendiğini hem yurt içi tarafta hem de küresel piyasalarda söyleyebiliriz. ABD 10 yıllıkları ise sabah saatlerinde 4.57 seviyesindeyken öğleden sonra 4.52 seviyesine kadar 5 bas puanlık bir iyileşme gördüğümüzü söyleyebiliriz diye. Yurt içi piyasalarda da yine aynı durum söz konusuydu. Pozitif tarafta gördük. Bu hafta gerçekleşecek aslında Merkez Bankası toplantılarından da ECB ve Türkiye yurt içi tarafla açacağız. Yurt içi tarafta piyasa beklentileri bir miktar daha sabit bırakılması yönünde olurken ECB tarafında yani Avrupa Merkez Bankası tarafında piyasa 2023'ten beri ilk defa faiz artırımlarını fiyatlıyor. Haftaya Japonya ve Amerika tarafını karşılayacağız. Japonya tarafında faiz artırımına neredeyse kesin gözlü ile bakılıyordu taka içinin son açıklamasına kadar ama FED cephesinde birazcık durumlar karışık diyebiliriz. Çünkü bu aynı zamanda Kevin Warsh'un ilk toplantısı olacak. Görevde olduğu süre boyuncaki ilk toplantısı olacak. Ve biz aslında Trump cephesinden FED'in faiz artırımı bir miktar hata olabilir açıklamasını karşılamıştık. Bunun yanında Goldman Sachs cephesinden gelen bu sene FED cephesinden hiç faiz andırımı beklemiyorum haberi vardı. Piyasa beklentileri ise şu an 2026 yılında FED'in en az 2 faiz indirimi yapması, özür dilerim faiz artırımı yapması yönünde ve bir sonrakini de %60 oranla Ekim ayında bekliyorlar. Faiz indirimlerini ise 2027 yılına kadar ertelemiş durumda piyasa beklentileri diyebiliriz. Buradan aslında geçmek istiyoruz. Birazcık tahvil piyasalarında bunların da yansımalarını görüyoruz diyebiliriz. Didem, bu hafta içi gelen verilerin hepsini de takip ediyor olacağız.
1: Çok teşekkür ediyorum sana Elif. Paylaştığın tüm bu notlar için aslında biraz piyasalara da değinmiş oldun. Takip edeceğimiz gündem eşliğinde ağzına sağlık ve kolaylıklar diliyorum sana. Yatırım. Efendim Rio de Janeiro'da önemli bir toplantı, IATA yıllık toplantısı gerçekleşti. Burada bilhassa ulaşım sektörünü, hava yollarını ilgilendiren detaylar var. Bir haber paylaşacağım sizinle. Üstüne de Güntay Şimşek yayınımıza katılacak ve sorularımızı ona yönlendireceğiz. Buyurun.
0: Rio de Janeiro'daki IATA yıllık toplantısında küresel hava yollarının bu yıl keskin bir kar düşüşü yaşayacağı ve önceden tahmin edilen bilanço beklentilerinin yaklaşık yarısını elde edebileceği uyarısı gelirken, havayolu şirketi yöneticileri de savaş etkisi konusunda net mesajlar verdi. IATA toplantısında verdiği röportajda Air France KLM CEO'su Benjamin Smith, Orta Doğu'daki çatışmanın tetiklediği yakıt maliyetlerindeki artışı telafi etmek için hava yolunun bilet fiyatlarını artırması gerekebileceğini söyledi. Simif ayrıca yatırım firması Castle Lake'in bir teklif gelmesi durumunda EasyJet için olası bir teklifte katılmayı da düşünebileceğini belirtti. Etihad Airways CEO'su Antonaldo Neves'e verdiği röportajda Etihad Airways'in bölgesel aksaklıklardan beklenenden daha hızlı bir şekilde toparlandığını ve kapasitesinin Haziran ortasına kadar geçen yılki seviyelerin %110'una ulaşmasını beklediğini söyledi. Neves, kurumsal seyahat talebinin güçlü kaldığını ve artan yolcu trafiğinin daha yüksek jet yakıt maliyetlerini dengelemeye yardımcı olduğunu, ancak yüksek yakıt fiyatlarının marjları baskılamaya devam ettiğini belirtti. IATA Genel Direktörü Willie Walsh ise, ekonomik olumsuzluklara rağmen hava yolculuğu talebinin güçlü kaldığını belirterek, sektörün bir krize değil, zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Ayrıca, jet yakıtı arzının bu yılın sonlarına doğru daralabileceğini, ancak rafinerilerin üretimi artırmasını beklediğini ifade etti. Uluslararası Hava Yolları Grubu CEO'su Luis Gallego da, Asya'daki artan talep, konsolidasyon ve artan yakıt fiyatlarına dikkat çekti.
1: Evet, toplantıda konuşulanlar bunlar, gelen bazı mesajlar da böyle. Şimdi Habertürk yazarı Güntay Şimşek'i alalım yanımıza. Güntay, hoş geldin. Nasılsın?
4: Teşekkür ederim. Ben de Rio'dayım, biliyorsun, toplantıyı takip ediyorum.
1: Biliyorum. Şimdi senin izlenimlerini zaten oradan soracağım. Yani haberimizin içeriğinde belli başlı detaylar var ama senin gözlemlerin her zaman kıymetli. İstersen direkt oradan başlayalım zaten. Yani bir yandan İran-ABD savaşı, İsrail tabii yaşanırken enflasyona ilişkin endişeler, bu savaş bugün bitse dahi önümüzdeki dönemde devam edecek. Jet fuel tarafında problemler var diyordu zaten Fatih Birol, bunu bir ay önce söylemeye başlamıştı. Bütün bu kara bulutların arasında veya toz bulutların arasında diyelim, neler konuşuluyor sektörde, neler konuşuluyor toplantıda?
4: Ya birincisi, haberde yer verdiğiniz ilgili havayollarının yöneticileri hepsi kendi açısından değerlendirmiş olayı. Mesela bizden de Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker'e veyahut da Genel Müdürü Ahmet Olmuştur'a ya da Pegasus Hava Yolları'nın Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda da AYAT'a Başkan Yardımcısı Mehmet Nane'ye sorduğumuzda, onlar da daha başka bir yaklaşım sergiliyorlar. Çünkü Avrupalı hava yolları için bu kriz biraz daha sıkıntılı. Onlar önceki krizlerde de olduğu gibi farklı bir tepki gösteriyor. Türkiye ise biraz daha bu krizi yönetebilme, krizden faydalanma, yani bir yönüyle fırsata çevirebilir miyiz yaklaşımı da var. Ama toplamda sektörde neler oluyor diye bakmak gerekirse, bu sefer AYATA'nın ilgili birimleri var. İşte bir taraf yakıt meselesiyle ilgileniyor bir birim. Diğer bir birim bu işte Rusya, Çin, Orta Doğu, Akdeniz özellikle. Yani Körfez Savaşı sebebiyle kapanan hava sahaları veyahut da Rusya'ya yakın Doğu Avrupa ülkelerindeki havacılık sıkıntıları, notanlı uçuşlar. Bunlar havacılığın önündeki en önemli engeller. Yani bir de üzerine jet yakıt gelince havacılık gelirleri bu yıl yaklaşık olarak gelir diyemem mi? Direkt karlılık $46 milyar bekleniyordu 2026'da.
1: Evet.
4: Bu rakamın $23 milyar gerilediğini söyledi AYATA Başkanı Willie Walsh. Daha önce işte ne zamandı? 2025'in son ayında havacılık sektöründe yolcu başına bir kahve fiyatına bir verimli karlılık söz konusuydu. Yani yaklaşık işte diyelim ki $7.50 bir gelir kar varken, şu an o karın yarım bardak kahve seviyesine düştüğünün altı çizildi. Bunda özellikle birincisi bu yakıt fiyatlarının çok yukarı gitmesi, işte Türkiye'de şeyden önce Körfez'deki Amerika'nın ve İsrail'in İran'a saldırmasından önce işte 800 dolar civarındaydı yakıtın, jet yakıtının tonu. O şimdi işte bir ara 1600, 1700 dolar seviyelerine çıktı. Dolayısıyla bu ciddi anlamda havacılık gelirlerini eritiyor. Ama bir de şöyle bir durum var. Sizin verdiğiniz haberde Air France kalem CEO'su diyor ki işte bilet fiyatlarını artırmak gerekir. Halbuki buradaki ikilem şu. Zaten yakıt fiyatları yukarı geldiği için Avrupa'da da bazı havacılık şirketleri bilet fiyatlarını yukarı çekince yakın mesafeli uçuşları durdurmak zorunda kaldılar. Çünkü talep düştü. Yani tabiri caizse şu an bütün havacılık sektörünün kafası suyun içinde. Kim nefesini tutup daha uzun süre dayanabilirse, yani fiyatları artırmadan bu süreci geçirebilirse o daha şanslı olacak. Daha rekabetçi bir yapıyla önümüzdeki yıllara hazır olacak. Peki. Eğer fiyatlar artırmaya kalktığınızda şey düşüyor, yolcu sayısı düşüyor. Yolcu sayısı düşünce bazı hatları kapatmanız gerekiyor. Dolayısıyla havacılık sektörü böyle bir ikilem içinde. Diğer taraftan havacılık sektörü beklediği uçakları, yeni uçakları alamıyor. Yani 18 bine yakın uçak siparişi var. Başta Boeing, Airbus, işte Embraer gibi şirketlerde bunları teslim edilemiyor. Tedarik zinciri sorunu var. Teslim edilen yeni nesil uçakların motor sorunu var. Mesela Pratt & Whitney motorlarından dolayı Türk Havalarının 35 uçağı yerde. Birçok uçak bakımda. Yani bir de bu tarz sorunlar var. Covid sonrasında gündeme gelen havacılık sektörünün tedariğinde ve yeni nesil sistemleri yönetmesinde yaşadığı sıkıntılar var. Daha da önemli bir şey daha var. O da dijitalleşme. Havacılık sektörü bir yandan bunları yaşarken diğer taraftan da dijitalleşme sebebiyle bir verimlilik söz konusu. Ona da ciddi anlamda yatırım yapmak zorundalar. Şimdi bunun üzerine bir de bir yapay zeka eklendi. Yani bir yandan havacılık sektörü ciddi anlamda büyüyor. Yolcu talebi var ama havacılık sektörünün sorunları da büyüyor. Henüz çözülebilmiş değil. Hükümetler de havacılık sektörüne bu anlamda çok katkı ve destek vermiyorlar. Yani biz uçak yakıtını konuşuyoruz ama yakıtı artırmak için rafineri yatırım yapmak lazım. Diğer taraftan saf, işte bu sürdürülebilir havacılık yakıtı ile ilgili bir hedefler konmuş. O hedeflerin yakalanması çok zor çünkü bütün yükü havacılık sektöründen bekliyorlar. Havacılık sektöründe saf yakıtı üretecek şirketler, devletlerin yatırımları veya düzenlemelerini bekliyor. Dolayısıyla bir ciddi anlamda sıkışık bir dönemden geçiyor havacılık.
1: Şimdi Güntay Şimşek, tabii şunu da ben sormak istiyorum, izleyicilerimiz de merak ediyordur. Biraz önce girişte dedin ki yani birçok Amerikalı ve hani yabancı şirket hep kendi bakış açılarından, kendi taraflarından değerlendiriyor. Elbette bizde nasıl bir durum olduğunu merak ediyorum. Eğer beni duyabiliyorsan, tabii şu anda biraz uzaktasın. Sesin geliyor değil mi?
4: Şimdi duyuyorum, evet.
1: Ha, harika. O zaman kısaca şöyle sorayım.
4: Şu an duyuyorum, evet.
1: Tamam. Kısaca şöyle sorayım. Türk Hava Yolları bu süreci nasıl yönetiyor? Yani bu ücret artışlarının potansiyel etkilerinden sen bahsettin. Aslında o hani bir nevi kendi bindiğin dalı da kesmek anlamına gelebilir. Peki Türk Hava Yolları'nın stratejisi nedir? Çok kısaca lütfen.
4: Şimdi Türk Hava Yolları bu süreci daha önceki krizleri de iyi yönetmiş bir hava yolu olarak daha tecrübeli bir şekilde yönetmeye çalışıyor. Bunların başında mesela hemen fiyatlar arttı, yakıt fiyatları, biz de fiyatı artıralım yönüne gitmiyorlar. İkincisi, Körfez'deki sorunlar sebebiyle veyahut da başka coğrafyalardaki işte Rusya hava sahası veyahut da Akdeniz'deki hava sahalarının kapanmış olması sebebiyle yolcuların aktarım noktaları da değiştiği için Türk Hava Yolları orada iyi bir rol üstlenmek istiyor. Yani oradan gelen yolcuları nihayet dünyaya ulaştırmak, toplayıp dağıtmak istiyor. Dolayısıyla mevcut hatlarında korumak istiyor. Bütün stratejileri de bu yönde. Yani az önce dedim ya, suyun altında kim kafasını daha fazla uzun süre tutabilecekse veyahut da bu dönemde kim daha sabırla direnip bu süreci geçirmeye çalışabilecekse o başarılı olacak. Şu an Türk Hava Yolları tamamen bu stratejiyi yürütüyor.
1: Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Habertürk yazarı Güntay Şimşek. kolaylıklar ve hayırlı yolculuklar dileyelim kendisine dönüşte. Ve bir araya gidelim. Dönüşte Mehmet Gerz bana eşlik ediyor olacak. Osmanlı Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su. Bizden ayrılmayın.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Best Allianz. Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
4: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
5: Reklam. Öncelikli yayın.
6: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
7: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
8: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
9: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
10: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
11: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor. Bu bölümde Osmanlı Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Gerz'le birlikteyiz. Mehmet, hoş geldin. İyi haftalar. Nasılsın?
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi haftalar Didem.
1: Şimdi istersen önce içerideki en önemli haber akışı olarak, yani piyasalar açısından önemli haber akışı olarak Osmanlı Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak Mehmet Gerz'in SPK düzenlemesiyle ilgili görüşlerini alarak başlayalım. Nasıl buldun kararı?
2: Cuma günü gelen karar bence şöyle önemliydi. Mevzuat ve gözetim anlamında düzenleyicinin piyasada bir süredir yolunda gitmeyen işlere karşı bir önlemi olarak görüyorum. Bu fiili dolaşım, hisselerin fiili dolaşımının daha sağlıklı tanımlanması, ki MSCI bu konuda bir örnek teşkil etmişti zaten, belli hisselerin fiili dolaşımının aslında doğru olmadığını söyleyerek onları şeye almamıştı, endeksine. Yani orada aslında endeks yapıcıları kandırmaya yönelik uygulamalar biz bir anlamda MSCI tarafından görülmüştü. Şimdi SPK düzenlemesiyle bu içeride de tanımlanıyor. Böylece gerek BIST 100 gerek BIST 30 endeksine hak etmediği halde dahil olan hisseler zamanla, çünkü bu 3 ayda bir revize ediliyor, bu endekslerden çıkartılacaklar. Bu oldukça önemli ve sağlıklı bir gelişme, çünkü bu endeksler birçok açıdan bir anlam ifade ediyor. Yani en azından borsanın seviyesini gösteriyor. Borsada hisse senedi fonu yönetenlerin bir kıstası, bir benchmark'ını teşkil ediyor. Onun sağlıklı ve borsayı temsil eden bir endeks olması çok önemli. Son 1-2 yıldır bu anlamda bir bozulma yaşanmıştı.
1: Evet.
2: Türkiye endekslerinde. O süreç terse dönüyor. Bu düzenleme biraz geç oldu açıkçası bence. Yani bu daha önce de yapılabilirdi MSCI ile paralel bir şekilde. Ama ne diyelim, geç olsun ama güç olmasın diyelim. En azından doğru karar alınmış oldu.
1: Pekala. Şimdi gelelim bu haftaki Merkez Bankası faiz kararına. Şimdi en son açıklanan enflasyon verileriyle birlikte aslında beklentilerden bir miktar yukarı yönlü bir sapma var ama küçük olarak nitelendirdi uzmanlar. Sen ne düşünüyorsun? Bu koşullar altında tabii farklı farklı beklentiler de dile getirilmeye başlandı. Burada hani faizleri sabit bırakır diyenler sanki biraz çoğunlukta gibi ama Garanti BBVA'dan da 300 bas puanlık bir faiz artışı gelebilir şeklinde bir detay var. Senin beklentin ve gerekçeleri neler?
2: Ben de yatay tutar diye düşünüyorum. Çünkü Merkez Bankası'nın sunumlarına bakılırsa, ki web sitesinde hepsi yayınlanıyor, aslında enflasyonun temel dinamiklerinin çok da bozulmadığı argümanını yapıyor Merkez Bankası. Yani işte bir kira enflasyonu, bir eğitim enflasyonu, o konuda böyle detay çalışmalarda da var, mikro çalışmalarla. Örneğin bir tanesi kira konusunda, onu paylaşayım. Kira enflasyonu %50 ama yeni ofis kiraları, yeni dükkan kiraları %30 gibi bir grafik hatırlıyorum. Bu da aslında kira enflasyonunun şu anda %50 olsa bile

0: %30'a doğru gideceğine dair bir çalışma olarak sunulmuş. Keza eğitimde de öyle. Zaten eğitimde şöyle bir durum var Didem. Bizler de hani anne baba olarak biliyoruz. Üniversite fiyatları Türkiye'de öyle bir seviyeye geldi ki artık artırılırsa buradan Amerika'ya da geçecek. Yani şu anda Amerika'daki devlet üniversiteleriyle yarışır bir hale geldi. Bundan sonra artırılırsa daha pahalı hale gelecek. O zaman herkes çocuğunu artık Türkiye'de özel üniversitede değil de Avrupa bir de Amerika'da okutma seçeneği daha ucuz hale gelecek. O yüzden ben orada da bir yer çekimi etkisiyle artık fiyatların daha fazla fahiş anlamda artırılamayacağını düşünüyorum. Merkez Bankası'nın çalışmaları da bunu gösteriyor. Dolayısıyla iki tane önemli kalemde, yani enflasyon için en ciddi sorun olan iki kalemde bir dezenflasyon var.
1: Evet.
0: Gıdada da bence taze meyve sebzede bilmiyorum çarşı pazara gidiyorsan görüyorsundur.
1: Gitmez miyim? Daha dün uğradım.
0: Kiraz ne kadar mesela kilosu?
1: Ya ben söyleyeyim şimdi manavda 700'dü. Geçtim.
0: O pahalıymış.
1: Tabii. 250'ye de süpermarkette vardı. Biraz da bir şey farkı oluyor ama çok değişken fiyatlarda görüyorum, rastlıyorum, merak edip bakıyorum. Durum bu.
0: Yani taze meyvede fiyatların düştüğünü, rekolte iyi çünkü yağışlar çok iyiydi.
1: Hı hı.
0: Görüyoruz. Bence meyve sebzede de bir dezenflasyon göreceğiz, yaz aylarında yaşayacağız. Bundan dolayı ben enflasyonda tamam bir enerji şoku yendi. Körfez Savaşı'ndan dolayı üstüne bir de bu siyasi şoku yedi Türkiye. Yani fiyatları zaten daha yeni yeni çapalamaya çalışan bir Türkiye ekonomisi var, yönetim var. Sürekli sağdan soldan şok yiyor. Ya onlar da ne yapacağını şaşırdılar. Yani Merkez Bankası yönetimini de anlamak lazım. Çünkü kendileri bir enkaz devraldılar. Yani unutmayalım. Enflasyonu ortaya çıkartan bu yönetim değil. Önceki yönetimler. Bunu hiç unutmadan insaflı değerlendirme yapmak gerekiyor. Şimdi yavaş yavaş hani burada %30'lar bir direnç seviyesi enflasyon için. Seneye %25'e doğru düşeceğini tahmin ediyorum ama ondan sonraki düşüş çok zor olacak. Neden? Çünkü artık Türkiye şöyle veya böyle bir seçim atmosferine giriyor. Yani seçim atmosferine giren bir ülkede enflasyonu böyle çok da aşağıya çekecek politikalar bence zor. O yüzden %25 bir alt seviye gibi düşünmek lazım önümüzdeki bir sene için konuşuyorum.
1: Pekala. Şimdi bu süreci takip edeceğiz. Zaten bu hafta belli olacak Perşembe günü Merkez Bankası'nın kararı. Ama daha çok faiz konuşulmaya başlandı piyasalarda. Yani burada bir Orta Doğu etkisi de var. Ki hazır söz ona gelmişken sorayım. Piyasalar üzerindeki özellikle BIST 100'den bahsediyorum tabii ben bu aşamada. Ama piyasalar üzerindeki bu savaş etkisi çünkü enflasyona yansıması var. Çünkü büyümeler aşağı yönlü revize ediliyor gibi birçok etken. Hoş ihracat iklim endeksine baktığımızda ılımlı da olsa bir toparlama olduğunu da görüyoruz ama yani Avrupa'da karışık. Yani orada da işler çok istendiği ölçüde iyi gitmiyor. Nedir bu savaşın piyasalar üzerindeki mevcut etkisi? Bu ne kadar daha devam eder? Petrol fiyatları bir aşağı bir yukarı ama 90'ın da çok altına sanki kalıcı olarak inemiyor gibi duruyor en azından mevcut koşullarda.
0: Ya savaşlar biter veya devam eder gibi böyle cesur tahminler yapmamak lazım. Çünkü ne olacağı belli olmaz ama benim değerlendirmem şu. Ben de haber akışını dikkatle takip ediyorum. Çeşitli yorumlarda okuyorum. Sanki her iki savaşta hem Rusya-Ukrayna savaşı hem de Körfez'deki savaş sona doğru yaklaşıyor gibi. Yani savaşanların savaşmak için çok fazla bir sebebi ve motivasyonu kalmamış durumda. Özellikle Körfez'de Trump çok bastırıyor. Amerika'da seçimler yaklaştığı için İsrail'i ve İran'ı savaşmaktan caydırıp bir anlaşma masasına getirmek için çok bastırıyor gibi görüyorum. Yani burada iyi polis kötü polis senaryosu tabii ki olabilir ama ben Trump'ın düşündüğünü de konuşan bir pervasız bir politikacı olduğu için bir yönünü de bildiğim için hani söylediklerini biraz düşündüğü gibi, hakikaten düşündüğü gibi algılıyorum. Sanki orada bir barışa doğru yani nasıl bir barış olacak? Her tarafı, herkesi tatmin eden bir şey olmamakla birlikte bir zoraki bir barış olacak gibi düşünüyorum. Nitekim bugün piyasaların da negatif başlayıp bir anda pozitife dönmesinin nedeni bu. Kuzeyde de Ukrayna-Rusya savaşı aslında bitmiş bir savaş ama yani burada Rusya'nın inadından dolayı devam ediyor gibi. Hani işgal ettiği toprakları hiçbir şekilde bırakmamak için hala devam ettiriyor gibi ama ya bu sene içinde her iki savaş da biterse ben çok şaşırmayacağım. Bu açıkçası özellikle Türkiye için oldukça olumlu bir senaryo olur.
1: Peki mevcut koşullarda piyasanın yönü ve öne çıkan sektörler veya hisselerle ilgili nasıl bir tespit yapabilirsin?
0: Yani Borsa İstanbul'da bence öncelikle bankalarla ilgili bir şey oluşturmak lazım. Biz bankaları oldukça az seviyeye indirdik hisse fonlarımızda. Nedeni de enflasyonun düşmekte direnmesi ve Merkez Bankası'nın bu toplantıda ve muhtemelen bir sonraki toplantıda faiz indirememe senaryosu. Belki ilerleyen toplantılarda yani yazın ilerleyen aylarında tekrar indirim gündeme gelebilir ama en azından bir iki toplantı indiremeyecek. Banka karları da ikinci çeyrekte zorlanacak açıkçası. Yani zor bir çeyrek oldu. Zaten şaka maka çeyreğin de sonuna geliyoruz. Yani bu 3 hafta sonra yılın ikinci çeyreği yani ilk yarısı da bitiyor. O ikinci çeyrek kar beklentileri açısından bankalar bence negatif. Diğer taraftan hani talepte de bir toparlanma oluyor gibiydi. Orada da bu siyasi şok biraz şey yaptı, beklentileri bozdu. O yüzden ben sivrilen bir sektör soruyorsan bütün bu hengamenin içinde özellikle enerji sektörü, özellikle de güneş enerjisi, yenilenebilir enerji tarafında sadece hani güneş enerjisi üreten değil, onun panelini üreten, hücresini üreten, mühendisliğini yapan bayağı bir şirket oluştu aslında Türkiye'de ve bunların önemli bir kısmı da borsada. Dolayısıyla bu yatırım yapılabilir iyi bir sektör haline geldi. Hani Amerika'nın teknoloji sektörü var ya, her koşulda iyi getiri sağlıyor. Şimdi Türkiye'de de böyle biz farkında olmadan ciddi yatırımlar yapıldı ve güneş enerjisi sektörü ciddi bir sektör haline geldi borsada da. O yüzden ben hisse fonlarında bu sektörün giderek daha fazla ön plana çıkacağını ve talep koşullarından bağımsız olarak fonlara, hisse fonlara yardımcı bir sektör olabileceğini düşünüyorum. Yani Türkiye'nin böyle rekabetçi üstünlük sağladığı birkaç sektöre ihtiyaç var. Maalesef evet. Uzun süredir yanlış sektörlere yatırım yapıldı. Ama bir tanesi doğru çıktı. O da güneş enerjisi sektörü. O da niye doğru çıktı? Bu Körfez Savaşı'ndan sonra petrolün fiyatı, doğalgazın fiyatı çok artınca bir anda yenilenebilir enerji sektörü değere bindi. Yerel üretim. Türkiye'de bunun hakkını veren yatırımları yapmıştı. O anlamda son 1-2 aydır borsada hangi sektör ön planda çıktı diyorsak bu sektör ön plana çıktı ve biz açıkçası bu sektöre ciddi ağırlık vermiş durumdayız kendi fonlarımızda.
1: Çok teşekkür ediyorum Mehmet Gers.
0: Ben de
1: bana eşlik ettiğin için kolaylıklar, iyi haftalar diliyorum sana ve efendim kapanışa doğruyu burada noktalıyorum. Müsaadenizle bir araya gideceğim. Dönüşte seans notlarında tekrar buluşalım.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Zaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Tekrar merhaba. Saatler 17.45. Seans notlarında bir kez daha bir aradayız. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. İsterseniz rakamlara hızlıca bir bakalım. İçeride artık son virajdayız. Piyasanın kapanmasına dakikalar kala BIST 100 tarafında %1.35'lik yükseliş devam ediyor. 13.880 puan seviyesindeyiz. En yüksek 13.922 gördük bugün. Bankacılık endeksi önderliğinde bir yükseliş olduğunu söylemek yanlış olmaz. %3.59'luk bir artış yaşanıyor. Ve burada özellikle puansal katkı anlamında Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası'nın bu sıralamayla endeks üzerinde pozitif etki yarattığını söylemek mümkün. Dolar TL'de 46.10-13 seviyesine geldik. %0.10'luk bir yükseliş var. Euro TL tarafında 53.20-31'deyiz. %0.22 yükseliyor. Euro dolar paritesi de 1.1536'ya geldi ki geçen hafta 1.15'i aşağı yönlü test etmiştik. %0.13'lük bir yükseliş var bu dakikalarda. Avrupa borsalarına geliyoruz buradan. Aslında Londra, Paris ve Frankfurt'ta eksiler var, kırmızılar var ve biraz daha da derinleşmiş gibi sanki. Londra %0.22, Paris artıdan eksiye döndü %0.06 ve Frankfurt'ta da %0.37'lik kayıplar var. İtalya şu anda yeşildeki tek endeks, en azından bu dörtlü içerisinde %0.52'lik bir yükseliş yaşanıyor İtalya FTSE MIB endeksinde. ABD borsalarında ise bilhassa cuma günü yaşanan o sert satışların ardından reaktif olup olmadığını konuştuğumuz, sorduğumuz yükselişler olduğunu görüyoruz. Dow Jones'da %0.33'lük bir artış var. S&P 500'de %1'e yaklaştı yükseliş. Nasdaq'ta ise %1.5'u geçti. Dolayısıyla orada daha iyimser bir tablo yaşanıyor. En azından dediğim gibi bu dakikalarda durum böyle. ABD tahvillerine döndüp baktığımızda ise 2 yıllık tahvilin de şimdi satışlara sahne olduğunu söyleyelim. 2 yıllık tahvil getirisi 4.15-76'ya yükseldi. 10 ve 5 yıllık tarafta zaten satışlar vardı ve getiriler bir miktar yukarı yönlüydü. Hemen paylaşayım, bu şekilde de devam ediyor zaten. 4.54-82 10 yıllık tahvil getirisi, 4.28-32 ise 5 yıllık ABD tahvilin anlık getirisi. Son ekranımızda emtia ve Bitcoin diyeceğiz. Burada Brent petrol, ABD tipi ham petrolde yükselişler devam ediyor. Zira biz cuma günü bıraktığımızda Trump'ın belki de bu hafta sonu bir anlaşma olur İran'la sözlerini hatırlayacaksınız. Öte yandan bırakın bir anlaşma olmasını, daha sıcak temas oldu, füzeler atıldı karşılıklı. Ardından da tabii Trump'ın uyarıları geldi, o uyarılara cevaplar geldi derken Brent petrol %1.90 civarında artıda $95'a doğru yavaş yavaş ilerliyor. ABD tipi ham petrolde de $91.60'e geldik %1.16'lık artışla. Şimdi Bitcoin'de de bir reaksiyon var bugün. Geçen hafta $60.000 seviyesini neredeyse zorluyordu aşağı yönlü. Ama şimdi %3.27'lik bir artış var. $63.879'dan geçiyor işlemler. Gümüş 17'deki buluşmamızda yataydı. %0.40'lık bir prime kavuştu ve $68'ın üstüne çıktım. Spot altında ise %0.14'lük bir kayıp var. Burası daha sakin ve biraz daha beklemede gibi. $4.322'dan geçiyor kabaca işlemler. Rakamlar böyle efendim. Şimdi sizler için derlediğimiz şirket haberleriyle devam edelim. İlk haberimiz de Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan geliyor. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Avrupa Yatırım Bankası ile 100 milyon euro tutarında bir kredi anlaşması imzaladığını duyurdum. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geri ödeme garantisi altında sağlanan kaynak, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullanılacak. Forte Bilgi'nin %100 bağlı ortaklığı Milsoft Yazılım Teknolojileri Havelsan ile komuta kontrol faaliyet alanında KDV hariç $2.7 milyon tutarında sözleşme imzaladı. Anlaşma savunma teknolojileri alanındaki yazılım ve sistem çözümlerini kapsıyor. Ve son haberimiz de Hitit bilgisayarla ilgili. Hitit bilgisayar mevcut müşterilerinden Air Zimbabwe'nin rezervasyon, yolcu hizmetleri, internet, rezervasyon motoru ve gelir muhasebesi çözümlerini kullanmaya başladığını açıkladı. 2021 yılında başlayan işbirliğinin kapsamının genişletildiği belirtilirken, gelişmenin şirket faaliyetlerine olumlu katkı sağlaması beklendiği de ifade edildi. Seans notlarında çok kısa bir reklam arasının ardından Mehmet Özdemir'le kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
0: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını

0: Hyundai.com.tr'de.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Reklam. Öncelikli yayın.
7: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
11: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Reklam.
13: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam.
14: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
15: Soracağım sana ama SPK mevzuatıyla ilgili önemli bir gelişme olmuştu zaten. Fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasında değişikliğe gitti yeni başkan. Şimdi bununla birlikte tabii MSCI endeksinin de zaten aldığı bir adım vardı, onu konuşmuştuk. Dolayısıyla onun peşinden gelen bu karar neydi önce? Bir onun istersen detayını alalım. Sonra bir de yorumumuz var bununla ilgili. Onu da paylaşacağım izleyicilerimizle.
16: Evet, MSCI'de sen zaten bahsetmiştin. Ya bu fiili dolaşım oranları üzerinden bir buna ilişkin bir işte uyarısı olmuştu MSCI'nin geçtiğimiz haftalarda. Buna ilişkin olarak da SPK'nın atmış olduğu adım artık önceden gördüğümüz şirket sahiplerinin belki işte fonlar üzerinden bir miktar daha alıma geçtiği ve işte fiili dolaşım oranının aslında bir miktar daha daraldığı ortamda resmiyetli belki de işte ya da o anki gördüğümüz likiditeyi yansıtmayan oranlar üzerinden biz bu dolaşım oranlarının biraz daha kısıldığını görmüştük. Dolayısıyla şu anda artık biraz daha artık fiili dolaşım oranındaki pay oranını hesaplamasında dikkate alınmayan paylar arasına şimdi sermaye veya yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların sahip olduğu ve serbest yaza özel fon katılma paylarına verilen payların da eklendiğini gördük. Dolayısıyla burada artık biraz daha buradaki fonların içerisindeki paylarda özellikle fiili dolaşım oranından düşülecek. Dolayısıyla bir de daha öncesinde bunların ayarlamalarını işte son günlerde görüyorduk. Bazı şartları sağlayacak.

0: Uygulaması için 15 Haziran tarihinden itibaren de MKK bunları günlük olarak hesaplayacak ve yayınlayacak. Dolayısıyla bu da biraz daha şeffaflığın ve işte daha şeffaflığın diyelim ön plana geçtiği bir düzenleme. Bence piyasanın özellikle yakın zamanda sevebileceği ya da biraz daha özellikle MSCI tarafının da uygun bulabileceği bir düzenleme olduğunu söyleyelim.
1: Pekala. Şimdi bu düzenleme ile ilgili de Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar'ın bir değerlendirmesi var. Onu paylaşalım, oradan devam edelim. Buyurun.
2: Son dönemde portföy yönetim şirketlerinin bazıları yatırım fonu tarafında yaptıkları uygulamalar fazlaca dikkat çekti ve rahatsız edici boyuta geldi. Hem piyasa açısından risk oluşturuyor hem de SPK'nın gözetim tarafında bu konuya hassasiyetle yaklaştığına eminim. Öyle olunca da çeşitli düzenlemeler geldi. Son yapılan düzenleme birazcık daha endeks, yurt dışı endekslere, yani zaman zaman Türkiye'de bazı hisse senetlerinin değerleri çok yükseliyor. Ona bağlı olarak da işte BIST 30, BIST 50, BIST 100 bu endeks grubuna dahil oluyorlar. Sonrasında da asıl amaç daha da yükselişini sağlayarak, yani piyasa değerini artırarak yurt dışındaki bazı kompozit endekslere girişini sağlamaktı. Aslında ilk reaksiyon dışarıdaki o kompozit endeks düzenleyicilerinden geldi. Yani bazı şirketler değer olarak, yani piyasadaki raiç değer olarak, piyasa fiyatlaması sonucunda oluşan değer olarak oraya girmeyi hak ettikleri halde inisiyatif kullanarak o şirketleri o endeksin içerisine dahil etmeyeceğini açıkladı. Orada demek ki bir rahatsızlık var. Yani değerin gerçekliğinin sorgulandığı bir durum var. SPK da son uygulamayla o endeksi, hisse senetlerinin dolaşımındaki pay adedinde gerçekte fiiliyatta açık gözüküp fonlar üzerinden yine aynı sermayelerin taşıdığı hisselere bunun dışında bırakacağını açıklıyor hesaplamalar. Dolayısıyla bazı endekslerdeki hisse senetlerini etkileyebilir. Buradaki amaç daha gerçekçi bir endeks oluşumu, daha gerçekçi piyasa fiyatı oluşumu. Bu her şekilde bizlerin de destekleyeceği bir karardır. Mutlaka yapay fiyat ya da suni fiyat kısmının her koşulda engellenmesi lazım. Ve bunun yaptırımının da yüksek olması lazım, cezai yaptırımın. O sebeple bu adımı ben de son derece doğru buluyorum.
1: Evet, bu adımı genel olarak piyasa çok olumlu ve doğru buluyor. Özellikle orta vadede aslında etkilerini de muhtemelen göreceğiz. Dolayısıyla takip etmek lazım bu ve benzeri düzenlemeler piyasanın sağlıklı işleyişini, şeffaflığını ve bu anlamda aslında belki de yabancıların buraya potansiyel ilgisini de arttırabilir. Şimdi geldik piyasalara. Cuma günü Amerika tarafı çok ciddi hırpalandı diyelim, hafif tabiriyle. Bugünse yukarı yönlü bir hareket olduğunu gözlemliyoruz ki aslında yine hani sert diyebileceğimiz bir geri dönüş belki Nasdaq tarafı için özellikle söylenebilir. Ama tabii kayıpların ne kadarı telafi edildi? Üçte biri belki de ancak bu dakikalardaki işlemlerle. Ne oluyor şimdi orada ve yani bir yandan ABD borsaları için konuşulan işte AI tarafı, SpaceX ve takip edecek olan halka arzlar, onların büyüklükleri, bir yandan İran-ABD savaşındaki belirsizlik, birçok Japonya konusu bile geçen hafta konuştuğumuz başlıklar arasındaydı, potansiyel bir risk olarak yine piyasaların önünde duruyor. Nasıl toparlamak lazım Mehmet sence?
0: Riskli varlıkların en sevmeyeceği senaryoların hepsinin birleşimini gördük. Yani ne istiyorsun sen? Hani genel anlamda riskli varlıkların sevmeyebileceği istihdam piyasası, enflasyon Amerika'da 3 yılın zirvesindeyken istihdam piyasası kuvvetli mi? Evet, kuvvetli. Enflasyon yüksek mi? Evet, yüksek. Bu hafta içerisinde yeni enflasyon alacağız. Orası diyor ki ekonomistler 3.8'den hali hazırda 4.2'ye gidecek diyor. Onun dışında bakacak olursan hali hazırda ciddi primli zaten teknoloji hisselerini zaten burada konuşuyoruz. Çip hisselerini vesaire inanılmaz primler vardı. Ama jeopolitik taraftaki tansiyon, yani burada seninle zaten hafta içinde biraz daha detaylı

0: detaylandırmaya çalışıyoruz ama haber akışlarını takip edebilmek bizim gibi bir ekonomi platformunda bile çok ama çok zorlaştı. Biz özellikle çok ciddi bir terminale sahibiz Didem, bunu kesinlikle söylememiz lazım. Ama hafta sonundan itibaren, ya da şöyle diyelim, biz haber akışlarını takip ediyoruz ama piyasa neyi fiyatlayacak ya da kime inanacak? Çünkü özellikle hafta sonu İran'ın balistik füze fırlatması, İsrail'in buna karşılık vermesi ve piyasalarda ilk etapta açıldığı zaman bu gece sabaha karşı S&P 500 vadelerinde bir geri çekilme gördük. Fakat Trump, İsrail buna karşılık vermeyecek dedi. Dolayısıyla artık İsrail ve ABD tarafında birazcık sular ısınmaya mı başlıyor, çatırdamaya mı başlıyor? Bunu biraz daha konuşabiliriz.
1: Yani Obama'nın adını zikrettiler. Daha yani, ne olsun aslında, evet. Biraz orada da sanki hava altından sopa mı gösteriyor, evet. İsrail ABD'ye? Bunu da anlamakta zorlanıyor insan ama seçim arifesinde Trump şüphesiz savaşın bir an evvel bitmesini istiyor.
0: Kesinlikle.
1: Ama görebildiğimiz kadarıyla İsrail'de kafa tutuyor biraz.
0: Dünyanın bir numaralı ekonomisi ve bunun başındaki ABD başkanı tarafından, yani bir sözünün asla işte hani İsrail'in saldırmayacağına ilişkin tam tezatı ve İsrail buna saldırıyor. Dolayısıyla piyasalarda bunu fiyatlamakta oldukça kafası karışık, onu söyleyebilirim.
1: Time out. New York Fed'den 12 aylık tüfe beklentisi geldi. Mayıs'ta %3.46 oldu. Beklenti %3.72 idi. Önceki %3.64. Mesela New York Fed daha iyimser bir 12 aylık beklenti koyuyor önümüze.
0: Birçok farklı senaryolar var. Burada işte yani enflasyon %6'lara kadar gidebilir diyenlerden tutun da daha iyimser senaryolarda 4'lerde falan kalabilir, evet. Buraların altında kalabilir diyenler. İşte bunların hepsi
1: göreceğiz.
0: Yani kesinlikle
1: haftaya biraz önce, da Fed var zaten,
0: evet,
1: yani.
0: Evet, haftaya da Fed var. Bu saydığım şeyler üzerinden dolayısıyla riskli varlıkların bir şey bulup, bir gider yol bulup ya da bir pozitiflik bulup ayrışması zaten çok zordu. Jeopolitik gelişmeler bir yana, istihdam verileri bir yana, istihdam verilerinden sonra Fed'in faiz artış beklentilerinin ciddi anlamda yükselmesi başka bir yana. Dolayısıyla biz cuma günü tuttuğumuz, ya baktığımız işte tahvillerden tutun da ciddi anlamda ABD hisse senetleri piyasalarına kadar çok ciddi bir aşağı doğru geliş gördük. Bitcoin tarafında, yani Bitcoin, işte ABD Bitcoin cenneti olacak diyen bir Trump var karşımızda 2024'te geldiği zaman, ama 2024'te geldiği fiyatın da altına düştü Trump'ın.
1: Tabii ya, 60'ın altına neredeyse geliyordu. Evet. Bu arada Merkez Bankası'ndan da enflasyona yönelik tespitler son dakika olarak yansımaya başlıyor. Gıda fiyatları üzerinden bir beklentimiz vardı Mehmet, sen de hatırlarsın. Gıda fiyatlarında Mayıs'ta gözlenen düşüşte sebze ürünleri öncülüğünde işlenmemiş gıda alt grubu rol oynadı der Merkez Bankası. Bu notları editörümüz tazeledikçe son dakikalarda görmeye devam edeceksiniz. Şimdi kaç hafta üst üste S&P 9 hafta. Yani 9. Hani 9 hafta kesintisiz bir yükselişin ardından biraz önce saydığımız bütün gerekçeler, aslında o halka arz IPO gerekçesi de öyle çok bence hafife alınacak bir gerekçe değil. Yani kesinlikle. Taze para sokmanın ötesinde mevcut pozisyonlardan azaltıp yeni IPO'ya girmek, halka arza girmek ilk defa Amerika'nın icat ettiği bir şey olmayacak yani. Dolayısıyla hepsi bir sepet içinde, hani perfect storm dedikleri, olabilecek her şey oldu.
0: Tam olarak bu aslında.
1: Hadi satalım gibi yani, bir durum oldu.
0: Cuma günü kapanışta elimizde 100'ün üzerine gelmiş bir dolar endeksi vardı. Yani belki geri çekilen petrol, ama petrol bugün yukarı doğru geliyor. Yani sözün özü, bugün biraz daha iyimser en azından haber akışlarıyla. %4 Nasdaq düşmüştü Didem. Bugün bakıyoruz şimdi %2,5'lara doğru, evet. Yaklaşıyor falan. Dolayısıyla hani o kayıpları telafi etmek de, senin de yayının başında bahsettiğin gibi, uzakta. Bu hemen, evet, yelkenleri suya indirelim, tekrar yukarı doğru hamle devam edecek mi için söylemek için biraz erken. Ama evet. Şunu da söyleyeyim en azından küreseli kapatmadan. Bu düzeltmenin tam anlamıyla bir düzeltme olması için ya da yükselişin hız kesmesi açısından analistler diyor ki bu yapay zeka veri merkezi gelirlerinin, teknoloji şirketlerinin gelirlerinin bir miktar düşmesi gerekiyor. Ya da en iyi ihtimalle analiz beklentilerinin altında kalması gerekiyor. Şu anda evet. O momentum da yok çok onu peki. Söylemek lazım.
1: Bu arada biraz önce gıdadan bahsettik. Tekrar enerjiyle ilgili tespiti rica edeceğim yönetmenimizden. O gelsin. Merkez

0: Bankası enerji fiyatlarındaki gelişmelerle ilgili ne demiş, onu bir bekliyorum şu anda. Büyük ölçüde ulaştırma hizmetleri, giyim ve işlenmiş gıda fiyatları etkili oldu diyor. Evet, geçelim arkadaşlar, öbürünü rica edeceğim. Enerjiyle ilgili tespiti biraz önce verdik, onu tekrar alayım. Şimdi özellikle tabii enerji, Eşel Mobil var bu tarafta, onu izledik. O olmasaydı zaten ne oluru piyasada biz çokça konuştuk. Ama hani bunun da ötesinde biliyoruz ki petrol fiyatları da böyle devam ettiği müddetçe önümüzdeki dönemde enflasyona bu savaş ortamının sirayet etmesi de devam edecek gibi görünüyor. Neyse, onu arkadaşlar bulunca paylaşacaklar. Henüz hala gelmiş değil. Şimdi içeride baktığımızda mesela ben bugün puansal en büyük katkıları birinci sırada destek finansı görüyorum yine. O üçüncü sıra civarındaydı ben yayına girdiğimde. Biraz daha yükseldi. %6.24'e ulaştı onun primi. Ama Akbank, Aselsan, İş Bankası, Katılım Evimi, Yapı Kredi, Türkiye, Garanti Bankası, Sasa gibi hisseler var bu tarafta. Bankacılık endeksi açısından da zaten bahsediyorum deminden beri, %3.5'un üzerinde bir prim var. Hı hı. Şimdi bu bize ne anlatıyor cuma günkü veya genel olarak geçen haftaki o olumsuzluğun ardından? Bankacılık endeksi düşmüştü ama faiz tarafında da bir beklenti de yok, yani hani Merkez Bankası'nın faiz indirmesi beklenmiyor. Dolayısıyla neyin fiyatlaması yaşanıyor şu anda?
1: Bankacılık endeksinde ciddi anlamda son dönemde geri çekilmenin bir yukarı doğru sıçraması diyebiliriz belki. Yani sanayinin çok ciddi anlamda gerisinde kaldığını zaten görmüştük Didem. Ama senin yayının başında bahsettiğin üzerine şunu ekleyebilirim. Bankacılık tarafındaki bugün yükselişe yabancıların biraz daha eşlik ettiğini görüyoruz. Akbank'ta, İş Bankası'nda, Garanti Bankası'nda, Yapı Kredi Bankası'nda, benim bakabildiğim bankaların hepsinde bugün bankalarda alıcı tarafta yabancılar başrol oynadığını söyleyelim. Geçtiğimiz hafta son 3 işlem gününde, burada özellikle haftanın son işlem gününde bahsettim ama 20 milyar TL'ye yakın Bank of America'dan Borsa İstanbul genelinde bir çıkış vardı. Fakat bugün bir miktar daha özellikle alım tarafında, en iyi alıcılar tarafında Bank of America'nın da olduğunu söyleyebilirim. Bankalar tarafında biraz daha pozisyonlarını arttırıyor. Sanayi endeksi bugün biraz geride kalıyor ama şimdi beklentilerin üzerinde gelen bir enflasyon verisi almıştık Didem bu tarafta. Çok da üzerinde değil aslında ama piyasayı rahatsız etmeye yetmişti cuma günü. Hı hı. Cuma günü piyasaların geneli de kötü olduğu için enflasyon, işte faiz dinamiklerimi, tabii, küreselden aldığımız havamı, bunu tespit etmek açısından biraz daha zor bir, evet, ortamdı. Fakat bugün görüyoruz ki, bu arada geçtiğimiz haftada 3 haftadır geri çekilen endeks, geçtiğimiz hafta satışları konuşuyoruz ama yatay bir şekilde kapandı. Yani orada 1/2'lik 5 işlem gününde 1/2'lik bir performans vardı Didem. Dolayısıyla burada tekrar biraz daha en azından işte 13.000, 14.000'in altında konsolidasyonun devam ettiğini söyleyebiliriz. Evet. 13.680 civarlarında bir işte kapanışa doğru hazırlanıyor piyasa bu tarafta. Ama bugün başrolde dediğim gibi bankalar var. Bankacılık endeksinin yukarı doğru momentumunun nereye doğru gidebileceğine tekrar bir bakarız. Ama şu ortamda özellikle baktığımız zaman biraz daha işte, yani şöyle bir yorumlara şöyle bir baktığımızda Didem, bu endeks buradan itibaren, işte BIST 100 endeksinden bahsediyorum, yukarı doğru sert bir şekilde gidebilir mi? Onu tekrar biraz daha işte petrol fiyatlarıdır, enflasyondur, daha özellikle bu perşembe alacağımız faiz kararı gibi, PCMB'nin adımları gibi biraz daha böyle makroekonomik koşulların belirleyeceğini söyleyelim. Evet. Daha böyle 15 binlerle belki 13 binler arasında sıkışıp kalan ve bir süre daha fiyatlamanın bu taraflarda sürebileceği bir fiyatlamayı da görebiliriz. Yani bankacılık endeksi yukarı doğru gidiyor diyoruz Didem. Orada %4'e yakın primler telaffuz eden nitelikteyiz. Ama endeksteki ağırlığı çok yüksek değil bankacılık endeksinin. Dolayısıyla evet, bankalar sanayiye göre geride kalmıştı diyoruz. Biraz daha toparlayabilir ama tek bacaklı olursa bu biraz daha suni olabilir.
0: Peki Mehmet, teşekkür ediyorum. Merkez Bankası'nın Mayıs'ta enerji fiyatlarıyla ilgili söylediği sınırlı bir oranda düştüğü mesajı, bu gelişmede uluslararası petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle akaryakıt fiyatları belirleyici oldu. Tabii orada Yani 120'leri gördükten sonra bir gerileme olduğunu da hatırlayalım. Yani hakikaten çok enteresan bir fiyat hareketi yaşanmıştı. Öte yandan hali hazırda da $94.73'te Brent mesela bir türlü 90'ın altında şöyle kalıcı bir şey yakalayamıyor. Alan yakalayamıyor. Çok teşekkür ediyorum Mehmet. Sana yarın tekrar görüşmek üzere diyelim. Ben gidiyorum borsayı kapatmaya efendim. Buyurunuz.

0: BIST 100'ün pazartesi günkü kapanışı %1.22'lik bir yükselişle gerçekleşti. En yüksek 13.922 görmüştük. 13.861'den günü noktaladık. İşlem hacmi de 171 milyar lira düzeyinde oluştu. Hemen Philip Portföy'e gidelim. Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göçmen hazır ve bizi bekliyor. Ercan, hoş geldin. Nasılsın öncelikle?
1: İyiyim Didem, umarım sen de iyisindir.
0: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Yoğun bir hafta değil mi? Merkez bankaları kararları var. Evet. Amerika'da enflasyon var. Birçok içeride sanayi üretimi gibi önemli bir veri var vesaire derken piyasalar geçen haftayı geride bıraktı, artık yeni bir sayfa açmış gibi görünüyorlar bugün itibariyle. Nedir senin düşünce ve beklentilerin?
1: Geçtiğimiz hafta, yani geçtiğimiz cuma günü özellikle Amerika tarafında gelen satış baskısıyla bizde de bir satış hissedildi. Yani Amerika'daki satış baskısının temel nedeni olarak tarım dışı istihdam verisi gösterildi ama Didem çok yani tam oturduğunu söyleyemem çünkü bir ay önce de tarım dışı istihdam verisi beklentinin üzerinde gelmişti. O da açıkçası enflasyon, yani faiz indirim beklentisini olumsuz yönde etkiledi ama geçtiğimiz ay olmayan şey bu kez oldu. Galiba Amerika tarafı iki tane veriye çok odaklandı. Bunlardan bir tanesi bu hafta gerçekleşecek olan SpaceX halka arzı. Bir diğeri ise Amerika'daki Fed'in kararı, 17 Haziran'da açıklanması bekleniyor. Açıkçası Elon Musk'ın SpaceX'i piyasa üzerinde bence kesinlikle volatilite yaratabilecek bir unsur. Çünkü 3 trilyon dolarlık piyasa değeriyle borsaya geliyor ama halka arz edilen miktar sadece 75 milyar dolarlık bir kısım olacak. Sadece %4'ü halka arz ediliyor şu anda. Bu kadar küçük bir miktarın işlem görmesinde büyük bir olasılık, orada ciddi bir volatilite olacak ve cuma günü Amerika hisse senetlerinde gerçekten sağlam bir hareketlilik olabilir. Cuma günkü geri çekilme Amerika'da sanki yukarı trend bitti, aşağı trend başladı hissiyatı doğurabilir ama benim kanım Amerika'da Fed yeni başkanından ilk sözlerini duymadan aşağı döndü diyemeyiz. Ama Fed başkanından yeterli güvercin tonu alamazsa Amerika hisse senedi piyasası, işte o zaman Amerika'da bu yaklaşık 2 aydır soluksuz devam eden yukarı trendin bittiğini ve bir aşağı trendin başladığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla elbette yurt içinde gelişmeler çok önemli ama uluslararası tarafta jeopolitik risklerden daha ziyade Amerika'daki bu iki gelişme bence piyasalar tarafından çok daha yakından takip edilecek ve etkileri çok daha güçlü olacaktır diye düşünüyorum ben dedim.
0: Çok teşekkür ediyorum Ercan. Hakikaten yine bir karar aşamasında gibi sanki piyasalar, onu anlıyorum ben de. Kritik bir dönemden geçtiğimizi söyleyebiliriz. Özellikle de ABD borsaları nezdinde, senin de altını çizdiğin üzere. Ben hepinize kolaylıklar diliyorum bu yoğunlukta ve iyi haftalar diliyorum. Seans notlarını da böylelikle noktalıyoruz. Efendim bir araya gidelim. Dönüşte günden kalanlarda tekrar buluşacağız.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. Soğa,

0: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
1: sizin. Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Neler kaldı ona bakacağız. Şimdi ben Didem Arslanoğlu tekrar merhaba hepinize diyelim. Hemen gelsin rakamlar bir bakalım. Az önce borsayı birlikte kapattık. Burada pozitif bir kapanış oldu bugün. %1.22'lik bir artış var. Gün sonunda 13.860 puan seviyesinden gün noktalandı. Ancak tabii 14.000 puan seviyesi ve üzeri takip ediliyor. Bugün en yüksek 13.922 görmüştük. Dolar TL'de 46.10-19 seviyesine gelindi. Çok ufak adımlarla da olsa saat 17'den bu yana dolar TL'deki yukarı yönlü seyir devam ediyor. Euro TL tarafında %0.31 oldu artış. 53.25-34'e geldik. Euro dolar paritesinde de %0.20'lik bir yükseliş var. Bu da pariteyi 1.15.45'e taşıyor. Buradan Avrupa borsalarına dönüyoruz, bakıyoruz. Yine İtalya hariç Londra, Paris ve Frankfurt'ta endekslerin ekside olduğunu söyleyelim. Londra ve Paris yatay negatif. Birazdan Ceren detaylarını bizimle paylaşacak. Frankfurt tarafında %0.36'lık bir geri çekilme var. İtalya ise %0.67 oranında yükselişte. Ve ABD borsaları diyelim. Şimdi burası biraz daha hareketli. Dow Jones'da %0.31, S&P 500'de %1.02 ve Nasdaq'ta %1.73'lük yükselişler var. Cuma günkü sert düşüşlerin ardından tepki alımlarının olduğunu gözlemliyoruz. Ne kadar kalıcı olduğu da takip ediliyor bu alımların. ABD tahvilleri tarafında ise her 3 vadede artık satışlardan bahsediyoruz bu saat diliminde. 10 yıllık tahvilde getiri bu satışlarla birlikte 4.54-43'e, 5 yıllık tahvil getirisi 4.27-97'ye, 2 yıllık tahvil getirisi de 4.14-93'e yükseldi. MTI ile Bitcoin tarafında nihayet altın da %0.07'lik yükselişle pozitife döndü. 3,5 doların biraz üzerinde o civarlarda bir yükseliş var. 4.331 doların üstünden geçiyor işlemler. Spot'ta gümüş %1.05'e ulaştı primlerde. $68.55'deyiz. Bitcoin tarafında %3,5'u aştık. 64.081 dolardan işlemler geçiyor. Brent petrol %1.86 yukarıda $94.82. ABD tipi ham petrol ise %1.35 yukarıda $91.78'de. Rakamlar böyle. Şimdi haftanın ilk işlem gününe dair yorumları ve haftanın geri kalan kısmına ilişkin beklentileri almak üzere Kolendi Menkul Değerlere gidiyoruz. Araştırma analisti İbrahim Şişman telefon attığımızda. İbrahim hoş geldin. İyi haftalar diliyorum öncelikle hepinize. Nedir bugüne ilişkin yorum ve ötesine ilişkin beklentilerin?
2: Evet, bu haftaya aslında başladığımızda oldukça karamsar başladık diyebiliriz. Asya piyasaları ciddi anlamda satıcılı başlamıştı. Devamında barış temasının tekrardan ön plana çıkması ve önümüzdeki günlerde yapılması beklenen özellikle teknoloji şirketlerinin halka arzına dair olan beklentilerin iyimserliğiyle beraber hem Amerika tarafında hem de Asya vadeliler tarafında bir toparlanma gördük. Tabii Borsa İstanbul tarafına bakacak olursak burada 100 puana yakın bir kayıpla açılışı yapmıştık. Devamında aslında işlem hacminde 200 milyar TL'ye yaklaştığını, yaklaşık 171 milyar TL ile 166 puanlık bir artı seviyeye geldiğini görüyoruz. Tabii burada bir miktarda aslında beklentilerin de dışında gelişmeler yaşanıyor. Özellikle bu hafta tabii ki Perşembe günü faiz kararını bekleyeceğiz. Ancak Merkez Bankası'ndan bankaların lehine bir karar beklememekle birlikte bugün bankaların pozitif ayrıştığını gördük. Bunun yanında telekomünikasyon şirketlerinin de iştirak ettiğini takip ederken aslında enerji şirketlerinin de bir miktar daha burada satıcılı tarafta kaldığını da takip ediyoruz. Tabii bu hafta biraz daha geçen haftaya benzer bir şekilde oldukça önemli bir hafta olduğunu ifade etmekte tekrardan fayda var. Çünkü Amerika tarafında alacağımız tüfe verisi ve bir sonraki hafta karşılayacağımız FED kararı açısından da özellikle küreseldeki risk iştahı çerçevesinde önemli olacaktır. Tabii biz TÜİK tarafına baktığımızda burada 14.000 seviyesinde tutunmaya çalışan, bu seviyelere yakınlamaya çalışan bir borsa görüyoruz. Ancak önümüzdeki dönemde özellikle enflasyona dair beklentilerin bir miktar daha burada yüksek seyretmesi haliyle Merkez Bankası'nın da burada elini birazcık daha zorlaştırıyor diyebiliriz. Bugün yayınlanan aslında özellikle Mayıs ayındaki TÜFE notlarına baktığımızda da petrol fiyatlarının etkisinin TÜFE tarafında değil ancak üretici fiyatlarında daha baskın olduğuna dair bir vurgu vardı. Bu da önümüzdeki döneme dair de aslında TÜFE baskısının TÜFE'de de etkisini göreceğimiz bir sürece evrilebiliriz ki aslında temel olarak bütün temanın birazcık daha savaş ve etkilerine de bakmak gerekiyor. Her ne kadar bugünkü iyimserliği barış temasına doğru eğletsek de burada birer petrolde oldukça aslında yüksek seyreden fiyatları gördük ve 90 doların hala üzerinde seyretmeye de devam ediyoruz. Bu da genel anlamda piyasalar için baskı oluşturmaya devam edecektir.
1: Çok teşekkür ediyorum İbrahim sana. Paylaştığın tüm bu notlar için hepinize sevgiler, selamlar. Kolendi Menkul Değerler'de şimdi gidelim Londra'ya. Bloomberg HT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu benimle birlikte. Ceren hoş geldin. İyi haftalar diliyorum sana da. Ve hemen elindeki notlar için sözü sana bırakıyorum. Biliyorum bir hayli yoğun bir gündem takip ettin sen de.
3: Merhabalar Didem. İyi haftalar diyelim. Avrupa borsasındaki fiyatlamalarla başlayalım. Endeksler için bugün oldukça volatil bir gündü Avrupa endeksleri için. Çünkü STOXX 600 endeksi sabah saatlerinde bir ara %1'e kadar gerilemişti. Ardından Trump'tan gelen açıklamalarla kısa süreliğine artıya döndü. Ve şimdi baktığımız zaman endekslerin aslında büyük bir kısmında yatağa yakın bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Almanya borsası %0.4'lük düşüşle görece daha kötü performans sergilerken İtalya borsası şirket haberlerinin verdiği destekle %0.7'ye varan oranda primle daha iyi bir performans sergiliyor. İngiltere ve Fransa cephesinde ise yatay bir görünüm var. Tabii Trump'ın açıklamaları önemliydi çünkü İsrail ve İran'ın bir ateşkese yaklaştığını ve görüşmelerin ilerlediği yönündeki açıklaması geldi gün ortasında. Ardından hem İran cephesinden hem de İsrail cephesinden gelen haber akışıyla piyasalar yön buldu. Özellikle petrol fiyatlarındaydı gözler çünkü sabah saatlerinde Brent petrolün varili 98 dolar seviyesini görmüştü. Şu saatlerde baktığımız zaman 94 dolar seviyesine gevşemiş durumda. Tabii sabah saatlerinde teknoloji hisseleri öncülüğünde bir satış vardı Avrupa'da. Bugün şimdi ise baktığımızda tam tersi bir tablo var. Teknoloji endeksinde yükseliş hızlandı. %2'ye yaklaştı. Teknoloji endeksine yaşanan yükseliş. ST Microelectronics hisseleri %5'i aşan primle burada en hızlı yükselen şirket konumunda. Onu ASML hisseleri %4 civarı primle takip ediyor. Fakat biz bu yükselişin genele yayıldığını görmekteyiz. Yani diğer hisselerde de %2, %3 yukarı yönlü hareketler var. Diğer tarafta bugün verilere baktığımızda gözler Almanya'dan gelen fabrika siparişleri verisindeydi. Tabii geçtiğimiz hafta biz PMI verilerini aktarmıştık. Almanya'da imalat sektörü durma noktasına gelmişti Mayıs ayında. Nisan ayında gelen fabrika siparişleri verisi beklentilerin oldukça üzerine bir düşüş gösterdi. Mart ayındaki veri yukarı yönlü revize edilmişti. %4.5'lik artış şeklinde. Fakat Nisan verisi %3.8'lik düşüşe işaret etti. Bu da %2 olan düşüş beklentisinin oldukça üzerine çıktığını gösteriyor. Burada aslında temel neden otomotiv endüstrisinde yaşanan kayıplar ve aynı zamanda elektrikli ekipmanlarda yaşanan düşüş buna önemli bir etken oldu diyebiliriz. Tabii bu da aslında ikinci çeyrekte Almanya ekonomisinin daralabileceğine ilişkin beklentileri güçlendirdi. Çünkü Almanya ekonomisi ilk çeyreği sınırlı da olsa bir büyüme rakamıyla tamamlamıştı. Hatta bu sene hükümetin devasa harcama planı kaynaklı güçlü bir büyüme beklentisi vardı. Fakat şimdi beklentiler giderek kötümserleşiyor. Hatta biz ikinci çeyrek için daralma ihtimali konuşmaya başladık. Tabii faiz artırım senaryoları da yardımcı olmuyor bu duruma. Çünkü Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak ve Eylül 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Bankanın 25 bas puanlık faiz artışına piyasa artık kesin gözle bakıyor. Diğer adımlar konusunda piyasa bölünmüş durumda. 2 faiz artışı bekleyenler var bu sene içinde. 3 faiz artışı bekleyenler var. Geçen hafta Bloomberg'un ekonomistlerle yaptığı bir anket yayınlanmıştı. Bu ankete baktığımızda ekonomistlerin büyük bir kısmı ikinci faiz artışının Eylül ayında gelmesini bekliyorlar Temmuz ayı yerine. Ve üçüncü faiz artışı ihtimali biraz daha düşük kalıyor ekonomistler arasında. Uzun bir süre bekle gör politikası izlemesi beklentisi var Avrupa Merkez Bankası'nın. 2027 yılı ortasında faiz indirimlerine başlayacağı bekleniyor. Önceki tahmin seti 2027 Mart ayına işaret etmekteydi. Yani burada faiz indirim beklentilerinin bir miktar ötelendiğini gördük. Diğer yanda gözler Avrupa Merkez Bankası'nın paylaşacağı yeni tahminlerde olacak. Burada enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gitmesi, büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gitmesi bekleniyor. Bugün aynı zamanda Bloomberg'de bir haber vardı. Ekonomistler Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırım sürecine ilişkin ikiye bölünmüş durumda. Çünkü bazı ekonomistler, mesela Societe Generale gibi bazı kurumlar, şu anda faiz artırımına gitmenin çok erken olduğunu düşünüyorlar. Enflasyonun ikincil etkilerini görmeden şu anda sıkılaşmaya gitmenin mevcut durumda zaten yavaşlayan aktiviteyi daha da aşağı çekeceği görüşü hakim. Diğer tarafta Avrupa Merkez Bankası üyelerinden gelen, son dönemde gelen açıklamalar, mesela Şahin kanatta yer alan Schnabel'dan güvercin kanatta yer alan Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Stornaris'e kadar bir dizi politika yapıcı enflasyon konusunda uyarıda bulunmuşlardı. Artık enerji şokunu görmezden gelemeyeceklerini ifade ettiler ve enflasyon beklentilerinin tutmama noktasında giderek aslında beklentilerden şaşma ihtimali dikkat çektiler ki son gelen enflasyon verisi %3.2 ile beklentilerin üzerinde bir artışı işaret etmişti. Hem hizmetler tarafı beklentilerin üzerinde yükseldi, hem de çekirdek enflasyonda beklentilerin üzerinde bir yükseliş vardı diyebiliriz Didem.
1: Ceren, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana da. Tekrar görüşeceğiz elbette ve dönüyorum stüdyoya. Ekonomist Vedat Özdan bizimle birlikte. Önce bir hoş geldiniz diyelim. Merhabalar Vedat Bey.
4: Merhabalar,
1: nasılsınız?
4: Sağ olun, iyiyim. Siz de iyisiniz.
1: Ben de iyiyim. Bir dakikalık kısacık bir reklam arasından sonra Vedat Bey'le sohbete başlayacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Mobile'nin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
1: Bambaşka yere taşır, Toyota. Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Oh, ticari şöyle rahat bir nefes alsın.
1: Proace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota Plazalar'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de. Toyota.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Reklam. Bloomberg'e

0: T Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Vardı piyasada, hani Nasdaq geçen hafta %4,5 düşükten fazla hatta düştü. Bir stres vardı zaten. İyice moralleri bozdu. Fakat verinin enteresan tarafı var. Yani bu Dünya Kupası dolayısıyla istihdamdaki artışın 50 bini şeyden kaynaklanıyor.
2: Geçici istihdam aslında geçici belki denilebilir,
1: evet,
2: değil mi?
1: Evet, yani 70 bini 50 bini yerel yönetimler ve güvenlik işi, 70 bini de o Dünya Kupası ile ilgili.
2: Hizmet tarafına özellikle tabii.
1: Yani gig hakikaten ekonomi diyorlar yani kısa süreli işler, yani böyle uzun vadeli bir kontrata dayalı, sözleşmeye dayalı işlerden ziyade birden fazla işte esnek çalışma şeydi. İşte o Dünya Kupası kaynaklı bir şey.
2: Bu yüzden artış mi, acaba bir yanlış okuma mı oluyor diye
1: yani piyasa
2: konuşabilir
1: işte,
2: miyiz?
1: Tabii ki, ama zaten bir stres vardı şeyde. Stresin de aslında kaynağı Güney Kore bence.
2: Öyle mi?
1: Evet. Yani Güney Kore'de yaklaşık şimdi Güney Kore KOSPI, biliyorsunuz borsası KOSPI oranın bugün %10 negatif açtı.
2: %8,29 düştü. Devre kesiciler çalıştı
1: İki defa
2: vesaire.
1: Açtı. Sabah da devre kesti. Kapanışta da devre kesti. Neden devre kesti? Bir defa zaten Mayıs ayı içerisinde yabancı çok satıyordu. Bunların dinamik bellek çip bellek üreticisi 3 tane şirketleri var. Bir tanesi Samsung Electronics, öbürü de SK Hynix mi öyle bir şey, bir de Micron galiba. Bunlar küresel bu dinamik bellek çip üretiminin %90'ını kontrol ediyorlar. Sadece iki şirket, Micron dışındaki iki şirket, yani KOSPI'nin piyasa şeyinin %54-55'i falan. Bunlarda ciddi düşüşler oldu. Cuma da oldu, şey de oldu, bugün de oldu. Yani %10'lara yakın düşüşler gördük. Zaten KOSPI'de çok büyük bir yıllık artış görmüştük. Yani yılbaşına göre %77'lik bir artış vardı. Ve bu artışın yaklaşık 4'te 3, %75'i diyelim, bu iki şirket kaynaklı. Ve yabancılar Mayıs ayında çok fazla sattılar. Yabancı satıyor, yerli kaldıraçla satın alıyor. 28 Mayıs'ta da bir şey çıkardılar. Tek hisse senedine yatırım yapan ETF fon, yatırım fonu. Bizde de şimdi SPK önlem aldı ya, bir tane problemli bir durum vardı. Hatta MSCI'dan çıkarıldı bir sürü hisse, onlarla bağlantılı.
2: Yani girmesi artık planlananlar da giremedi vesaire. Biraz böyle bir izlemeye alınmış diye hissettik. Peşinden de SPK düzenlemesi geldi.
1: Ama orada şöyle bir hikaye var. Yani adam şirketin sahibinin ilişkili olduğu yatırım fonu şirketin hissesini satarak yükseltiyor. MSCI dedi ki artık bunların halka açık diyemeyiz. Yani halka açıklık oranı bu söylenen değil, %25 değil. Yani senin ilişkili olduğun fon şirketin hisselerini satın aldığı için artık bu halka açık bir şirket değil. Zaten onu sınırlamaya çalışıyor SPK. Problemli bir. Onu Güney Kore yaptı. İşte peş peşe ETF'ler bu iki hisseye, tek hisseli birisi ona birisi ona. Oralarda da büyük artışlar şeyler oldu. Sonra patladı tabii. Tabii yabancının satışı ne zaman başladı diye baktım. 21 gün önce Cuma'dan.
2: Neredeki Cuma'ya satışı?
1: Tekrar, Güney Kore'de.
2: Güney Kore'deki
1: bu iki,
2: yabancı
1: üç
2: satışı.
1: Bu 3 tane şirketin yabancı satışı Trump'ın Çin'i ziyareti ve eli boş dönmesi. Özellikle yanına böyle çiple ilgili falan filan CEO'ları aldı ve hiç biz sizden çip almayacağız, kendimiz üreteceğiz dedi. Yani hani Nvidia'nın çok ileri düzey çiplerini satacağız da onun kaldıraç yapıp başka işte bir şeyler satacağız falan filan diye gitmişti. Onu kabul etmedikleri zaman hakikaten Çin'den eli boş dönünce, yani Çin'de sonra başka önlemler de açıkladı. Birazdan onu da söylerim. Yani böyle yabancı şeylere Hong Kong ve Çin'den çip şirketlerinin halka arzlarına, teknoloji şirketlerinin halka arzlarına katılmayı kısıtladı. O tür şirketlere sermaye çıkışını kısıtladı güvenlik gerekçesiyle. Şimdi satışları tetikleyen mesele, tetikleme burada başladı. Yani Çin tedarik

0: Dışını tetikleyen ikinci neden Hürmüz problemini bir türlü çözülmemiş olması. Yani Güney Kore ve Japonya enerji de tamamen Hürmüz'e bağlı. Yani diğer şeylerde de öyle de Hürmüz'e bağlı. Biliyorsun şeyde bu bellek üreticisi yapay zeka şirketlerinde işte Gemini'ydi, işte Bulut'tu, ChatGPT falan filan. Buraların en büyük maliyet kalemi birincisi enerji, ikincisi çip.
1: Tabii.
0: Şimdi enerjide dışa bağımlısın ve enerji fiyatları düşmüyor, yükseliyor. Zaten maliyetli bir iş. Şöyle anlatayım. Şimdi bir yapay zeka ile insan beyninin işlem çözme, bir sorunu çözme şeyi verimliliği arasında yani dağlar kadar fark var. Tamam, yapay zeka çok çabuk çözüyor, hatasız çözüyor. Bir sürü işi de hatasız organize edebiliyor ama çok büyük maliyetle. Mesela bir insan beyni yaklaşık 20 watt şeyinde elektrik kullanarak çözdüğü bir şey, kullanarak bir sürü işleri görebiliyor. Yani biz normal bir işlemi 0.3 ile bilmem neyle 4 ile şunda bununla falan wattla yaparken 10 kat daha yüksek wattla, yani 29-30 wattla aynı işlemi aynı süre içerisinde yapay zeka yapabiliyor. Maliyet işi, elektrik ve o şeylerin soğutulması işi çok büyük bir maliyet unsuru.
1: Dolayısıyla değerlemelerin de biraz bozulmasına mı yol açıyor yani, bu artmakta olan?
0: İki yönlü. Bir örnek daha vereyim. Mesela bir şeyin 5 saniyelik bir video yapmak için harcanan elektrik enerjisi bir mikrodalgayı 1 saat çalıştırmak kadar ona eşit. Yani çok büyük elektrik şey. Bir de bunu soğutma işi de var.
1: Tabii.
0: Şimdi birincisi maliyetler bir türlü düşmüyor, artıyor. İkincisi değerlemeler çok yükseldi. Yani bu fiyatlar zaten yükseldi. Bir de projeksiyonlara baktığın zaman maliyetlerin düşüşüyle ilgili bir şey gözükmüyor. Yani Hürmüz Boğazı açılsa bile, Haziran'da kademeli açılsa bile Uluslararası Enerji Ajansı dördüncü çeyreğe kadar, bu yılın dördüncü çeyreğine kadar azalan, artık sıfıra yaklaşmakta olan stratejik petrol rezervleri ve tamponlarının dolması mümkün değil. Dolayısıyla Goldman Sachs minimum 90 dolar petrol üzeri öngörüyor. LNG de öyle, elektrik de hepsi evet. Onlar da onlara bağlı. Dolayısıyla maliyetler yüksek, yükseliyor ve yüksek kalmaya devam edecek. Fiyatlar da aşırı şişti. Kar beklentisi ve şey projeksiyonu abartılı gelmeye başladı. Bir de enflasyon işi var. Yani
1: ya yine yapay zekaya bağlı olarak
0: bağlı
1: mı söyleyecektiniz?
0: Olarak, tabii.
1: Tamam, o zaman buyurun.
0: Yani enflasyon dolayısıyla enflasyon da belli bir süre hani kalıcı olacak gibi gözüküyor. Yatırımcı yani bir portföylerde hani teknoloji şirketlerinden enflasyon dolayısıyla hani tüketim mallarına, finansa falan böyle bir rotasyon işine de denk geldi. Tamam mı? Bir rotasyon işi de var hakikaten. O da oldu. Tabii Hürmüz'e bağlı olarak enflasyon yükseliyor şeyde. Enerji fiyatları dolayısıyla Güney Kore'de.
1: Evet.
0: O da Won'un şeyin Güney Afrika para biriminin düşmesine neden oldu. Beklenti zaten öyle. Bir de yatırımcı satışı da 50-56 milyar dolarlık yabancı çıkışı olmuş Mayıs ayında. Bu yabancı çıkışı da tabii şey dolar talebini, Won satışını destekliyor. Bir de enflasyon yükseliyor, zaten beklentiler kötüleşmiş. Buna denk geldi. Bir de tabii
1: Japonya yok mu bu denklemin yani, içinde?
0: Japonya'da şüphesiz var. Japonya olunca bir süredir var. Yani tahvil faizlerinin yükselmesi ABD'de. Japonya yani 4 yılda yapmadığı kadar ABD tahvil satışını yılın ilk çeyreğinde yaptı diye şeyler okudum. Bayağı bir tahvil satıyorlar ve hatta geçen bir yen müdahalesi 35 milyar dolarlık yene müdahale oldu. Halen 160'ın üzerinde inmiyor. Yani orada da hem onlar da şeye

0: bağımlı, Hürmüz'e bağımlı net enerji ithalatçısı. Enflasyon yüksek ama 10 yıllık devlet tahvil faizi 0.75.
1: Tabii.
0: Politika faizi. Enflasyon %2.8 çekirdek. Manşet düşük de.
1: Üfe de gelecek bu hafta çarşamba günü.
0: O ABD'nin.
1: Japonya'dan.
0: Yani Japonya'dan.
1: Japonya'da evet.
0: Şimdi şeyin dolayısıyla Japonya'da tahvil faizlerinin yükselmesi ve tahvil satışları, onlar da işte enflasyon dolayısıyla bu portföy rotasyonlarında etkili oluyor. Bir de küresel likitte yıllardır yani negatif faiz, sonra sıfır faiz, şimdi de 0.75 yani reel negatif faizle küresel finansal likiditenin ana şeyi, kaynağı burası oldu. Yani carry trade parası dediğimiz. Şimdi ABD'de Fed'in faiz artırması fiyatlanmaya başladı. Burada da öyle. Japonya'da da işte Goldman Sachs Temmuz'da boş faiz artırır derken Haziran'a çekti.
1: ECB'den bekleniyor.
0: ECB'den
1: yani,
0: bu sene tabii, 4 faiz 4. artışı bekleyen tabii. yatırım bankaları gördüm. Yani dolayısıyla Avustralya'dan İngiltere Temmuz'da arttırabilir deniyor. Dolayısıyla bir küresel sıkılaşma işi de tabii portföylere
1: yansıyor.
0: Satış getirdi.
1: Bir de SpaceX var tabii, Halkars.
0: Ya,
1: ve takip edecek diğer büyük montanlı Halkars'lar.
0: Evet. Şimdi bu SpaceX'in 12 Haziran'da 75 milyar dolar bir şey bekliyor. 135 dolardan halka arz edilecek. Büyük bir halka arz. Yani tarihte işte bakıldığı zaman böyle büyük arzlardan sonra borsalar hep düşmüş. Muhtemelen bir psikolojik etki de var. Nedeni şu, yani portföylerde SpaceX hissesi almak isteyenler diğerlerini satıyor.
1: Tabii.
0: Yani büyük halka arzlar piyasaya likitte getirmiyor. Likitteyi kurutuyor. Çünkü neden? Dediğim gibi şey, başka hisselerini satıyorsun.
1: Mevcut pozisyonlar likitte edilip halka arza yönlendiriliyor. Bu kabul edilebilir bir aslında tabii yöntem. Yani nakit veya kaynak yaratma yöntemi. Orada bir sıkıntı yok ama ben özellikle SpaceX'in potansiyel performansı ile ilgili sizin ne düşündüğünüzü de merak ediyorum. Ne bekliyorsunuz? Yani 135 dolardan diye anons edildi. Tabii göreceğiz. Çok fazla ihraç üzeri bir talep geldiği de söyleniyor, ifade ediliyor. Rakamlar tam net değil ama bunca bu bahsettiğiniz toz duman arasında aslında hani yapay zekayı da ilgilendiren, teknolojiyi de ilgilendiren, bunlara destek veren şirketleri de ilgilendiren başarılı olmasını bekliyor musunuz SpaceX'in?
0: Şöyle söyleyeyim, şimdi biz bu dedik ya, yapay zeka şirketlerinin en büyük maliyet kalemi enerji.
1: Evet.
0: Hem elektrik enerjisi pahalı hem soğutma işi maliyetli. Şimdi bu SpaceX nereden para kazanacak? Yani şeyi halka arz sırasında bir şey dolduruyorlar ya, bir finansal projeksiyon yapmış.
1: Evet.
0: Şu işleri yapacağız, suyu şu yıllar itibariyle şu yatırımlar ve beklenen nakit akışı bunlar. İşte trilyonlarca dolarlık gelir elde edeceğiz diye diyor. Şimdi birincisi tabii uzay turizmi. Zaten orası yani çok kurtarmaz yani tek başına. Bir tanesi asteroid madenciliği.
1: Bana siz
0: deniyor.
1: Gider misiniz gitme geliyor.
0: Yok, ben gitmem ona hiç. Ben hiç merak
1: gezmeyi
0: etmiyorum.
1: Gezmeyi seven biri olarak.
0: Uzayla ilgili çok bu aralar Richard Feynman videolarını çok izliyorum. Evrenle
1: gitmiş
0: ilgili.
1: Kadar oluyor musunuz?
0: Yok yani ben kapalı şeylerde, asansörde bile daralıyorum.
1: Bana da, benim de hiç ilgimi çekmiyor.
0: Asteroid madenciliği işte bizim, o da define avcılığı gibi bir şey. Yani şeylerde, gökyüzünde, atmosfer dışında kayak şeylerden, asteroidlerden işte göktaşlarında falan uzaktan şeyle arama yapılacak ve oralardan altın, platin, demir, nikel, kobalt, şubu falan çıkarsa onları Türkiye'ye getirme işi. Bu da biraz bizim şeye benziyor. Öbürü yörünge veri merkezi projesi. Bu yapay zeka şirketlerinin maliyetlerini düşürme üzerine kurulu bir şey. Yani veri merkezlerini atmosfer dışına taşıyacağım ben diyor. Böylece hem soğutma maliyetini evet. düşüreceğim hem de elektrik kullanmayacağım, güneş enerjisini kullanacağım diyor. Nerede? Yani bu, bunu muhtemelen Trump çok satın almıştır. Çünkü Çin'e karşı en büyük rekabet orada. Yani yapay zeka, teknoloji şu falan, chip mip falan. Oralarda biz bu işi başarırsak Çin'i yeneriz diye büyük hikaye evet. orada. Bu, onun için aslında bu yapay zeka ve teknolojisi meselesiyle ilgili bence Cuma günü çok kritik bir şey. Cuma ve sonrası. Yani bir başarısızlık olur 135 milyar dolardan. Yani 80-100 milyar dolar da gelse, öbür hafta birdenbire bir büyük satış görürsek, zaten şu anda yapay zeka şirketlerine yatırımcı güveni azalmış durumda. Yani şeyin, bak şöyle söyleyeyim, Japonya'nın var 2028-2030'da Uluslararası Enerji Ajansı'nın projeksiyonu bu. Yapay zeka şirketleri, SpaceX atmosferin dışına bunların yörünge veri merkezi projesi gerçekleşmezse, ki gerçekleşmesi ne zaman olacak bilmiyorum evet. ama bu elektrik talebi Japonya'nın bir yıllık elektrik talebini geçecek. Japonya gibi dünyanın 3. 4. ekonomisi oranın elektrik talebini aşacak.
1: Farklı bir oyun planı ortaya evet. çıkmak zorunda. Yani nükleerde dahil olarak diye konuşuluyor zaten. Evet. Onları da takip edeceğiz. Son bir cümle, süremin sonuna geldi. Yani bu arada biz SpaceX'ten bahsediyorduk. SpaceX'in halka arz talep toplama süreci çarşamba günü piyasa kapanışının ardından sonlandırmayı planlıyor. SpaceX için böyle bir açıklama varsa fonlarda veya bireysel olarak imkanınız var da katılıyorsanız haberiniz olsun. Talep toplama çarşamba bitiyor. Evet, son cümle buyurun.
0: Ben yatırımcı olsam SpaceX hissesi almazdım şahsen.
1: Almazdınız. Evet, peki.
0: Yani bir görüldüm bir şeyi.
1: Vedat Özden, çok teşekkür rica ediyorum. Önümüzdeki haftaki buluşmamızda elimizde çok fazla gerçekleşmiş önemli nokta olacak, haber akışı olacak. Onları ve yenilerini tabii ki değerlendireceğiz. Efendim, biz günden kalanların da sonuna geldik. Böylelikle noktayı koyalım. Yarın saat 17'de görüşene dek hoşçakalın.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
1: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org

0: Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

Gününde risk iştahının yüksek olduğunu söylemek mümkün. Biz de yeşillerle kapattık. Borsa İstanbul 100 ana endeksine bugün de. Neden? Çünkü bugün dışarıya baktığımızda aslında savaşa dair nispeten daha olumlu bir haber akışı vardı. İran, İsrail'e yönelik operasyonları durdurduğunu açıkladı. Öte yandan Trump'ın da zaten bunun öncesinde iki tarafında barış istediğine dair açıklamaları vardı. Bunlar fiyatlamalara yansıdı. Ama içeride bambaşka bir konuyu da konuşuyoruz. SPK yeni düzenlemeleri. Biz yayınımıza bu konuyu konuşarak başlayacağız. Kiminle Isparta Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Özarslan sorularımızı yanıtlayacak. Fiili donaşımdaki par oranı o hesaplamalarında bir değişikliğe gidildi. Bu ne anlama gelir ve neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu ve bundan sonrasında ne beklememiz lazım konuşuyor olacağız. Bunun dışında makro veri ajandası olarak önemli bir haftadayız. Mevsimsellikten arındırılmış TÜFE endeksine aldık, karşıladık ama öte yandan da faiz kararını bekliyoruz. Dolayısıyla buraya dair gelişmeleri ve beklentileri konuşuyor olacağız. Hemen ardından İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın bizimle olacak. Üçüncü bölümde savunma sanayi diyeceğiz. Arf Teknoloji STO'su Sinan Unan bizimle birlikte olacak ve son bölümde Bianca Boya kurucu ortağı Veysel Feyzoğlu'yla bir miktar daha sanayi tarafına odaklanmaya çalışacağız. Hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları diyelim efendim. 60 dakika başlıyor. Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı tüketici fiyatı endeksi Mayıs'ta bir önceki aya göre %1,92 artış gösterdi. Endeks enerjide %0,17 azalırken gıda ve alkolsüz içeceklerde ise %2, enerji ve gıda dışı mallarda %1,36 ve hizmette %2,71 yükseldi. Garanti BBVA Research analistleri Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin etkisini gerekçe göstererek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu hafta politika faizini 300 bas puan arttırmasını bekliyor. Öte yandan site ekonomistleri Mayıs ayı enflasyon verilerinin ardından yayınladığı raporda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önümüzdeki para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakmasını beklediğini açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Mayıs'ta 105,55'e geriledi. Veri Nisan'da 6 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı. Mayıs ayında Türkiye'nin ihracat pazarlarındaki koşullarda ılımlı toparlanma görüldü. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi Mayıs'ta hafif artışla 50,3'e yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada İsrail ve İran'ın derhal bir ateşkes anlaşmasına varmak istediğini bildirdi. Barış görüşmelerinde son anlaşmaya gelindiğini belirten Trump, nihai bir anlaşmaya varılana kadar İran'a yönelik deniz ablukasının eksiksiz bir şekilde uygulanmaya da devam edeceğini vurguladı.

0: Gündemin ardından gündem dışı ile devam ediyoruz.
1: Evet, geçtiğimiz hafta özellikle cuma günü piyasalarda çok sert satışlar gördük ABD istihdam verilerinin ardından. Bunları zaten detaylandırdık ekranlar başında. Fakat ekstra belki parantez açmamız gereken son dönemde kripto para piyasasında yaşanan değişiklikler, ki Bitcoin piyasası özellikle kripto tarafında Bitcoin başta olmak üzere son dönemde sınav üzerine sınavdan geçtiğini söyleyebiliriz, ki geçtiğimiz hafta Bitcoin Kasım 2022'den bu yana en kötü haftalık performansını kapattı. Fakat manşetlerde gördüğümüz bu Bitcoin düşüşü özellikle buzdağının yalnızca görünen bir kısmı, altında belki de piyasanın geniş token evreninde sessiz bir tükeniş yattığını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz haftaya tekrar geri dönecek olursak, bu arada haftalık bazda %18'i aşan düşüşte 60 bin doların altına geldi ana kripto para birimi ve 2024'ten beri görmediğimiz seviyeleri indiğini söyleyebiliriz. Gerekçelere bakacak olursak aslında tek bir sebep yok. Bu tarafta borsa yatırım fonundan çıkışların devam ettiğini söyleyebiliriz. Fed'in faiz arttırma beklentileri gün giderek güçlenmeye devam ediyor. Ve belki de en önemlilerinden birisi de bireysel yatırımcıların yapay zeka hisselerine yönelip kripto para piyasasından artışık olarak çıkmaya devam etmesi yatıyor. Ama düşüşü sembolik olarak tetikleyen sebebe baktığımız zaman ise bu tarafta Michael Saylor'ın şirketi Strateji tarafının 3 yılı aşkın aranın ardından yapmış olduğu Bitcoin satışı. Rakama baktığımız zaman sadece 32 adet Bitcoin sattı şirket. Ve aslında 53 milyar doları aşan rezervine kıyasla bu çok da büyük bir rakam değil genel anlamda. Ama bunun arkasında kripto yatırımcıları bir anlam aramaya başladılar. Çünkü kripto, özellikle Michael Saylor'ın şirketinin biraz daha felsefesi Bitcoin al ve hiçbir zaman satma yönündeydi. Dolayısıyla bu da bir miktar daha piyasanın üzerinde bir korku yarattığını söyleyelim ve özellikle satışlarında ekstra biraz daha derinleştirmeye yettiğini söyleyebiliriz. Peki bu korkuların ardından ne oldu? Şirket bugün itibariyle, haftanın ilk işlem günü itibariyle Bitcoin alımlarına geri döndüğünü açıkladı. Strateji özellikle 101 milyon dolara karşılık gelen 1550 Bitcoin aldı ve piyasanın da bir nebze özellikle bugün 63 bin dolar civarlarında seyretmesiyle birlikte Bitcoin'in rahatladığını görebiliyoruz. Fakat biraz daha Bitcoin dış çerçevesinden çıktığımız zaman, orada ise Bitcoin'in gölgesinde kalan kısma baktığımız zaman ise hafta sonu gelen açıklamalar. Cardano'nun kurucusu Charles Hoskinson'dan geçtiğimiz günlerde sert bir uyarı geldi. Burada özellikle kurucu bir altcoin'ler için başarısızlıklar dalgasının geldiğini söyledi. Projelerin özellikle bir kapanma riski olduğunu ve geliştiricilerin de ekosistem üzerinden terk edebileceğine ilişkin uyarılar yaptı ve genel anlamda rakamlara baktığımız zaman da bunun çok da doğrular nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Son yıllarda 10 milyonlarca altcoin izledik. Bu tokenler ciddi anlamda projelerini birbirine sundular piyasaya. Fakat bunlardan bugüne geldiğimiz zaman 1700'den daha azında anlamlı bir işlem hacmi görüyoruz genel anlamda baktığımız zaman ve risk sermayesinin de destekli tokenlerin çoğu çıkış fiyatının altında, hatta belki de %90'ın altında olan altcoin'lerde var en yüksek zirvesinden baktığımız zaman. Fakat bu özellikle altcoin'lere has bir olgu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Bitcoin zirvelere giderken de altcoin'lerin buna ciddi anlamda katılamadığı bir ortamı bu tarafta görmüştük. Belki de işin ironik taraflarından birisi de şu olabilir: bu çöküş kriptonun en somut başarılarıyla aynı anda yaşandığını söyleyelim. Stable coin'lerin özellikle ödeme sistemlerine yerleştiği bir ortamda, Tether'in piyasa değeri bakımından baktığımız zaman Ether'i geçme eşiğinde olduğunu söyleyebiliriz. Bankaların blok zinciri altyapısı kurduğu bir ortam ve belki de Wall Street'in tokenizasyonu hiç olmadığı kadar denediği bir ortamda geliyor. Bu tarz özellikle geri çekilmeler artık sermayenin kullanım alanı biraz daha az sayıda projeye kaydığını söyleyebiliriz. Örneğin türev piyasası artık Hyperliquid Queen'in Hype tokeni gibi bu özellikle buradaki yukarı hareket biraz daha dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Yani biraz daha toparlayacak olursak belki de bu bir çöküşten daha çok bir hesaplaşma olabilir. Altcoin'lerde yatan ve iş yapan projelerle hiçbir zaman iş yapmamış binlerce tokeni birbirinden ayrışan bir hesaplaşma.
0: Sparta Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Özarslan telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Selamlar.
0: Selamlar diliyoruz biz de. Şimdi bugün aslında itibariyle bir sabah saatlerinden bu yana SPK tarafından alınan önlemleri, düzenlemeyi yeni konuşuyoruz. Fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasında bir değişikliğe gidildi. Hem aslında siz nasıl yorumlarsınız ve bundan sonrasında ne olmasını bekleriz tarafını soracağız. Genel olarak olumlu karşılandığını söylemek mümkün ama bundan sonrasında yatırımcı açısından ne ifade eder?
2: Evet, burada aslında bir sadeleşme yapılıyor. Olması gereken bir şey. Çünkü fonlar üzerinden özellikle şirket sahiplerinin taşıdığı paylar dolaylı olarak aslında halka açık statüsünde olmaması gerekiyor. Sonuçta bir özel fon kuruyorsunuz ve veya işte yoğun bir ağırlığı sizde. Aslında dolaylı olarak siz fonlarla kendi hisse senetlerinizi taşıyorsunuz. O zaman fiili dolaşım yüksek görünmekle beraber aslında düşük. Şimdi böyle bir durumda hisse senedi yatırımcısı burada fiili dolaşım yüksek, likit de yüksek diyerek yatırım yapıyor. Bunu daha çok özellikle belirli sektörlere yatırım yapan fonlar, dışarıdan yani başka fonlara için söylüyorum veya yabancı yatırımcılar burada likitlerin yüksek olduğunu düşünerek çeşitli endeksleri almaya başladılar bunu. Bu bildiğimiz gibi MSCI gibi, FTSE gibi çeşitli endeksler kanalından yabancı yatırımcılar sadece endeks kompozisyonuna yatırım yapıyorlar. Ve görüyorlar ki çok likit bir kağıt, halka açıklığı yüksek diyerek pozisyon alma noktasına geliyor. Sonra bir bakıyor, satışla karşılaşıyor. Aslında belirli fonlar üzerinden olan payları özellikle şirket sahiplerinin paylarının satışıyla karşılaşma riskiyle yan yana geliyorlar. Bu sebeple bundan 3-4 ay önce galiba bir fon bir tane hisse senedini bunu görerek son anda endeksinden çıkartmıştı. Şimdi böyle bir durumda bu sefer gitmesi gereken daha likiditesi yüksek hisselere gitmemiş oluyor. Ve bir adil durum ortadan kalkmış oluyor. Bence bu ortadan kaldırıldı. Doğru bir karar. Sonuçta her şeyin rasyonel, saydam, şeffaf olarak yönetilmesi sermaye piyasası kurumunun zaten bir sorumluluğu. Bu sorumluluğu burada bir risk ve bir belirgin hata öngörerek bir değişikliğe gitti. Ve daha şeffaf bir yapı ortaya çıktı.
0: Peki şeffaflık açısından oldukça önemli sizin de söylediğiniz gibi. Peki bundan sonrasında yeni adımlar görür müyüz? Çünkü SPK başkanıyla beraber, yeni SPK başkanıyla birlikte bir miktar daha aslında bunların, bu atılan adımların hızlandığını gördük. Dolayısıyla bundan sonrasında ilişkin bir beklentiniz var mı?
2: Tabii özellikle burada bir fiyatlamalarda bozulmaya sebep olacak her türlü uygulamanın kurul düzenlemesine getirecektir, getirmelidir. Tabii burada da piyasanın böyle sert hareketlerini öngörerek, burada bir süre vererek muhtemelen bazı fonlar üzerinden düzenlemeler belirginleşecek gibi görünüyor. Ve sonuçta sahiplik, işte ortaklık, dolaylı ortaklık, bir grubun sahip olduğu belirli şirketler, işte yönetim hakimiyetleri, ilişkili taraflar, bunların üzerinden yapılan fon satın almaları, dolaylı olarak bir hakimiyet yaratan fon almalarına muhtemelen bir yeni düzenleme gelecektir. Hı hı. Yani bu serbest fonlara genel bir düzenleme olacağını zannetmiyorum. Burada daha çok dediğim gibi yönetim hakimiyeti, ilişkili taraf gibi düzenlemelere bakarak yatırımcının gerçek bir şekilde o fonlara yatırım yapması ve dolaylı olarak ne aldığını aslında bir anlamda bilmesi hedeflenecek. Böyle olursa serbest fonla bir yatırımcı yatırım yaparken başka bir fon bunları kullanarak eğer bir rekabette dezavantaj yaratıyorsa aslında o dezavantaj da ortadan kalkmış olacak. Hem yatırımcılar için hem tüm piyasa için tabii ki olumlu senaryolar gelişir. Yani bu tür böyle dolaylı almalar, dolaylı ortaklıklar ama görünmeyen etkilerin zaten ortadan kalkmasını.
0: Sparta Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Özarslan'a çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Ve bir diğer konuğumla devam edeceğim. Hemen İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sinan Alçı bizimle birlikte. Sinan Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu hafta önemli bir hafta. Zira biz merkezin kararını bekliyoruz. Dolayısıyla bir o tarafı konuşarak başlayalım. Genel olarak baktığımızda bugün mevsimselden arındırılmış TÜFE endeksini aldık. Mayıs'ta 1,92 geldiğini görüyoruz. Aylık enflasyona baktığımızda da geçtiğimiz hafta sonunda aldığımız 1,71 olduğunu olarak gerçekleşmişti ki beklentinin üzerindeydi. Şimdi böyle bir ortamda aslında savaş temasını konuş. Evet bugün bir miktar daha ılımlı söylemler söz konusu ama işte geçen hafta da benzer bir durumu yaşadık. Daha öncesinde de yaşadık. O söylemler ciddi anlamda değişebiliyor ve hani bugün bile barış gelse artık petrol fiyatlarının eski haline dönmesinin uzun bir süre alacağını da biliyoruz. Öyle bir noktadayız. Dolayısıyla bunları art arda koyduğumuzda bundan sonrasında merkez adımlarını atarken nelere dikkat edecek? Şimdi bugün baktığımızda bazı kurumlardan ciddi açıklamalar geldi. Garanti BBVA'dan bahsediyorum. Bir faiz artışı beklentisi var mesela. Ama her kurum bunu söylemiyor elbette ama Citi mesela sabit bırakmasını bekliyor. Ama bir yandan da hani artık faiz indirimi söylemlerinin yavaş yavaş rafa kalktığını da görüyoruz. Neler düşünürsünüz? Sizin beklentileriniz nasıl şekilleniyor hocam?
3: Şimdi tabii yılın ilk yarısı bitmiş oluyor. Haziran sonrasında ve Mayıs ayı da aslında Türkiye ekonomisinde enflasyon açısından pozitif baz etkisinin özellikle mevsimsel gıda fiyatlarındaki geri çekilmeyle yaşandığı bir ay. Ancak mevcut durumda özellikle bu Hürmüz krizinin yaratmış olduğu maliyetlerdeki itiş etkisiyle beklentinin üzerinde bir enflasyon alanında bulunuyoruz. Dolayısıyla dezenflasyon süreci istendiği ölçüde hızlı ilerlemiyor ve yıl sonuna doğru bir projeksiyon yaptığımızda işte Merkez Bankası %16'dan %24'e yani kendi tahmininde %50'lik bir artış yapmış oldu ve piyasa beklentileri de 29-30 bandına doğru çıkmış halde. Böylesi bir pozisyonda tabii Merkez Bankası'nın faiz indirmesi çok kolay değil. Peki faiz artırır mı? O da kolay değil. Çünkü bir taraftan da özellikle sanayi kesimindeki yavaşlamanın devam ettiğini görüyoruz. Yaklaşık 2 yılı aşan süredir özellikle İstanbul Sanayi Odası, sanayi PMI verileri, yine kapasite kullanım oranındaki veriler bize sanayide artık yapısal bir durgunluğun konuşulabileceği bir dönemde olduğumuzu gösteriyor. Bu da tabii ister istemez sektörlerde biraz daha nakit akışının sağlanmasına dönük bir kredi genişlemesi ihtiyacını ortaya çıkartıyor. Bu bağlamda geçen hafta da yine konuşulan yeni bir nefes kredisi. Ama bunun yanında da tabii faizler üzerinde de bir baskı yani daha fazla artırılması önünde bir engel oluşturmuş oluyor. Bu noktada özellikle tabii yabancı kuruluşların beklentileriyle içeridekilerin beklentileri birbirinden ayrışıyor. Esas burada bence belirleyici olan hani içerideki siyasi riskin mevcut pozisyonu da dikkate aldığımızda rezervlerin durumu. Çünkü özellikle genel seçim sonrasında izlenen para politikasının ana aksını aslında rezervler oluşturuyor. Çünkü bir yönüyle en azından kamu bankaları desteğiyle kontrol edilen kur sistemi, kur geçişkenliği etkisini azaltarak enflasyon üzerindeki bu kur geçişkenliği etkisinin azaltılmasını hedefliyordu. Şu ana kadar da bu hedeften kopulmadı. Yani hali hazırda para politikasının ana aksını bu oluşturuyor. Bunun devamı neye bağlı? Rezervlerin belli bir düzeyi korumasına, sağlamasına bağlı. Tabii tüm bu denklem içerisinde 2026 yılının bir anlamda siyah kuğusu Hürmüz Savaşı ya da işte Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışma oldu. Bu ham petrol fiyatlarını bir anda 60 dolardan 100 doların üzerine taşımış oldu. Şimdi bir şekilde bir anlaşmaya varılacak, bunu anlıyoruz. Ama hani bu anlaşmanın ne kadar kalıcı olup olmayacağı veyahut da kesin olup olmadığı da piyasa tarafından şüpheyle karşılanan bir durum. Onun için hani yıl sonuna dönüp baktığımızda tamamen taraflar bir anlaşma imzalamış olsa da, yani silahlar kınına tekrar çekilmiş olsa bile ham petrol fiyatı tekrar 60 dolara dönmeyecek. Bu arada da tabii bu krizin 3 ayı aşan süreç içerisinde yaratmış olduğu özellikle ham petrol üretimine ilişkin ülkelerin kritik rezervinin sonuna doğru, stratejik rezervlerin sonuna doğru yaklaşılmış olması, işte diğer taraftan örneğin jet yakıtıyla ilgili ciddi sıkıntıların ortaya çıkmış olması, yani savaş ortadan kalksa bile bunun özellikle ham petrol ve diğer ikincil özellikle üretimde kullanılan emtia fiyatlarına etkisi gecikmeli gelecek. Bu da tabii Türkiye ekonomisi açısından o yılın başında beklenen en azından yıl sonuna dönük enflasyonun oldukça üzerinde bir seviyede yılı tamamlama sonucuna bizi götürecek. Yani Merkez Bankası'nın esas zoru bu. Tabii ağırlıklı ortalama fonlama maliyetiyle politika faizi arasında da bir yaklaşık 300 bas puanlık makas oluşmuş durumda. Bence yabancılarla yerlilerin tahmin farklılığı biraz buradan kaynaklanıyor. Yani yabancılar daha net bir tabela politika faizi görmek istiyor. Fakat içeridekiler biraz daha aslında içerideki yazılı olmayan kuralları da bildiği için işleyişe biraz daha hakim. O yönüyle ben Perşembe günü Merkez Bankası'nın faizi pas geçeceğini düşünüyorum.
0: Peki buradan aslında bizim merkez bankaları arasında belki de Türkiye dışında en çok takip ettiğimiz Fed, o tarafa dair beklentilerinizi de merak ediyorum. Neden? İstihdam verilerine baktığımızda bir hayli aslında güçlü geldi. O tarafın güçlü kalması bundan sonrasında Fed'in hareket alanına dair ne ifade eder? O tarafta ne beklersiniz hocam?
3: Tabii şunu söyleyelim. Bir defa Trump'ın motivasyonu Biden döneminden farklı olarak önceliği enflasyondan istihdama kaydırmış olacak oluyor Fed. Ve özellikle başkan değişimi de bunu hızlandırmış oluyor. Bu yönüyle istihdam verileri güçlü seyrettiği sürece belki değil ama olası istihdamda geri çekilme sonucunda Fed'in bir faiz indirimi ihtimalinin de güçlenebileceğini düşünüyorum ben. Bir zor bu. Diğer zorsa enflasyon. Enflasyonun küresel düzeydeki seyri tabii ister istemez Fed'i bu defa faiz artırımı konusunda zorlayabilir ve belli bir yere sıkıştırabilir. Bu noktada Trump'ın artık hani bu Hürmüz krizini de aşan ölçüde kendi iç gündemine, iç kamuoyuna dönük mesajlar verdiğini düşünüyorum. Vermeye başladığını düşünüyorum. Özellikle Aras seçime dönük olarak işte en son yaptığı açıklamada enerji fiyatlarındaki bu yükselişin geçici olduğunu, tarafların bir şekilde anlaşacağını söylemiş olması aslında mevcut krizin sürdürülemeyeceği konusunda da artık Amerika Birleşik Devletleri açısından da bir kanı oluştuğunu, bu yöndeki izlenimi güçlendiriyor açıkçası. Tabii burada güçlü bir kırılma gelirse devamında, yani mesela İsrail bir yönüyle tırnak içinde söylüyorum Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünün dışına çıkarsa ve bölgedeki savaş Lübnan, İran, İsrail arasında daha yakıcı bir boyuta ulaşırsa o zaman bütün senaryolar değişir. Ve küresel düzeyde de bu yüksek enflasyon beraberinde durgunluğa giren ekonomiler, yani esas risk olan stagflasyonun artık konuşulduğu bir evreye geçilebilir diye düşünüyorum. Ve bu olur mu olmaz mı çok ortadayız açıkçası. Yani ne siyah alandayız ne beyaz alandayız. Gri'nin içerisinde işte açık gri'den antrasite kadar adeta sürekli gidip geliyor piyasa. Tabii ki hani genel olarak herkesin istediği aslında bir şekilde bu tansiyonun düşmesi. Ama o şeklin ne olacağı her taraf için farklı. Yani İran açısından anlaşmanın koşulu farklı, İsrail açısından temel motivasyon farklı, Amerika Birleşik Devletleri açısından farklı. Ama şunu söyleyebiliriz ki yani 2026 yılında genel anlamda küresel ticaret ve küresel ekonominin büyüme iştahında güçlü bir geri çekilme önümüzdeki dönemde de yani yılın ikinci yarısında da devam edecek gibi görünüyor.
0: Sinan Hocam, İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın, çok teşekkür ediyorum hocam.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Ve bir diğer konuğuma dönüyorum hemen stüdyoda. Kendisi Arf Teknolojiden sorumlu Başkanı Sinan Ünan bizimle birlikte. Hoş
4: Merhaba,
0: geldiniz.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Şimdi teknolojiyi çokça konuşuyoruz. Savunmayı yeni yaşanan aslında konjonktürle maalesef savaşlarla birlikte daha çok konuşmaya başladığımız bir alandayız. Siz de aslında Arf Teknolojisi olarak yani birçok stratejik alana çözüm üretiyorsunuz diyebiliriz belki de. Radar sisteminden hava savunma sistemine kadar savunma sanayinin birçok alanında kullanılan çözümler, ama nedir bu çözümler? Yani ne anlamalıyız böyle söyleyince? Neler yapıyorsunuz? Biraz bilmeyenler için aktarırsanız üzerine detaylandıralım
4: Tabii,
0: isterim.
4: Tabii biz Arf Teknoloji olarak aslında faaliyetlerimiz enerji sektörüyle başladığımız ürünlerimizle, işte enerji alanında koruma rolleri ve zaman sunucusu ürünlerimizle yer alıyoruz. Bu yeni dönemde de zaman sunucusu ürünümüzle beraber savunma sanayinde de hem radar sistemde hem de elektronik sistemlerin birçok kısmında, komuta kontrol gibi birçok kısımda ürünümüzü kullanıyoruz. Bu ürünümüz ne yapıyor? Açıkçası yani biraz yani haberlerden de görüyorsunuz, işte artık biraz daha savaş ortamı elektronikleşiyor, haberleşme sistemleri, radar sistemleri, bunlar artık birbirine entegre oluyorlar. Ama bunun arka planında, yani aslında çekirdek merkezinde, bunların zaman ekseninde birbirine eşitlenmesi. Hepsinin aynı zaman ekseninde hesaplamaları ve haberleşmeleri gerçekleştirmesi gerekiyor. Biz de açıkçası bu sistemlerin zaman ekseninde birbirine senkron olmasını sağlıyoruz diyebilirim.
0: Şimdi savaşın aslında geçtiğimiz dönem boyunca işte hali hazırda konuşmaya devam ediyoruz. Söylemler bugün pozitif olsa da umarız ki bu pozitif hava devam eder. İnşallah. Ama savaşın bir kazanı olmaz diyoruz, ama savunma sanayinin de geldiği nokta belli. Hani savunma hisselerindeki yukarı yönlü hareketleri konuşuyoruz. İşte aslında bir miktar o tarafın pozitif ayrıştığını görüyoruz. Şimdi böyle bir ortamdan geçerken Türkiye'de ve küreselde nereden nereye gittiğimizi soracağım. Şimdi Türkiye içeride de çok ciddi millileştirme adımları da atılıyor bir yandan. Evet. Onları da takip ettiğimiz bir noktadayız. Dolayısıyla bu süreç sektöre nasıl etkili oldu? Tabii ki sizin şirketi de onun dışında konuşalım özellikle.
4: Tabii. Ya aslında burada şöyle bir geçmişten de bahsetmek lazım Türkiye üzerinde. Türkiye üzerinde bu çalışmalar çok yeni başlamadı. 20 yıla dayanan bir geçmişle beraber zaten bu konunun stratejik öneminden dolayı çalışmalar başlamıştı. Küresel anlamda evet bazı ivmelenme dönemine göre bir artış var, ama her zaman zaten en ön planda olan sektörlerden biriydi. Bunun caydırıcılık tarafı da değerlendirirsek yani normal ortalamasının biraz üzerinde gidiyor. Ama burada bütün globalde yapılan çalışmalar, Türkiye'de yapılan çalışmalar evrimleşme durumunda. Belirttiğim gibi sistemlerin elektronikleşmesi ve yeni teknolojilerin de hayatımıza girmesiyle, yapay zeka, yarı iletkenlerdeki devrimsel gelişimlerle sahada kullanılan sistemlerin artık değişimi de söz konusu. Bu inovasyon zaten çeşitli alanlarda sürerken savunma sektöründe de sürüyor. Bu yüzden yarı iletkenler, dediğim gibi radar sistemlerini etki eden birçok faktör oluyor. Bu radar sistemlerinin değişmesine, yapay zeka bir şekilde bazı kullanım alanlarında sistemlerin hızlı ve etkin çalışmasını destekleyen birçok sistem olarak önümüze çıkıyor. Biz de burada Arf Teknoloji olarak hem radar tarafında hem de yapay zeka sistemlerinde çalışmalarımız oluyor. Radar tarafında yaptığımız çalışmaların katkısını şu şekilde özetleyebilirim. Bir tespit sisteminin en önemli unsurlarından biri işte cismin hızının ve yerin konumunun hesaplanmasıdır. Biz de bu konudaki sağladığımız hassas zaman bilgisiyle işte hava sahasına gelen cismin yerin ve konumunun tespit edilmesini, çok etkin yöntemler geliştirmesini sağlıyoruz. Bu yeni dönemde ortaya çıkan bir konjektür. Bu nedenle de bu yenilikçi alanlarda, yani bizim gibi birçok KOBİ firması da farklı alanlarda bu yenilikçi yöntemlerde, işte yarı iletkenlerde yaptıkları çalışmalarla araştırma geliştirme çalışmalarını hareketlendirdi diyebilirim.
0: Tüm bunları yaparken tabii hem Ar-Ge'ye ciddi bir muhakkak ki bütçe ayırıyorsunuz. Hem işte bir yandan maliyetler vesaire baktığımız noktada rekabet gücü nasıl şu anda Türkiye'nin?
4: Şu an rekabet gücü olarak Türkiye önemli bir noktaya geldi. 11. ihracatçı ülkeyiz dünya çapında. Geçen sene de bir rekor kıldı. 10.5 milyar dolarlık bir ihracat söz konusu. Burada ana firmalarımız var, işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güçlendirme vakfı firmalarımız var. Bunların öncülüğünde çok büyük bir ihracat rakamlarına ulaştık. Bu tabii yan sanayi ve KOBİ'lere de yansıyan bir rakam. Diğer tarafta rekabetçilik seviyesinde artık birçok alanda Avrupalı ülkeleri yakaladığımız ve geçtiğimiz noktalar var. Tabii daha ileri gitmemiz gereken noktalar da var. Ama biz Türkiye olarak genel anlamda ambargoya dayanıklı bir sistem oluşturmamız ve maliyet etkin bir çözüm de oluşturmamız açıkçası Türkiye'nin bu konuda ön plana çıkmasını sağladı. Hem teknolojik düzeyde yapılan inovasyonlar hem de bu ambargoya dayanıklı bir sistem geliştirmemiz stratejik olarak bizi biraz ön plana çıkarıyor. Bu ivmeyle de gelecek sene, yani önümüzdeki senelerde daha yüksek seviyelere ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu genel anlamda savaş ekonomisine bağlı değil ama genel anlamda savunma teknolojisine bağlı olarak yaygınlaştığımızı ve güven kazandırdığımız, sahada ispat edilmiş çözümlerle yer aldığımızı söyleyebilirim.
0: 11. izlediğiniz ihracatçı olarak hangi pazarlar en çok ihraç ettiniz?
4: Tabii bu genelde pazar algısı Türkiye'de böyle Asya, Orta Doğu, Afrika iki ülkeleri gibi gözükse de aslında bu alanda yaptığımız ihracatın çoğu %50'si Avrupa ülkelerine ve NATO ülkelerine, yani müttefik ülkelerimizle beraber gerçekleştirdiğimiz ihracat. Bunun yanında Endonezya, Malezya, Pakistan, işte Libya gibi farklı bölgelerdeki ülkelere de ihracatlarımız gerçekleşiyor ama en büyük bölümünü Avrupa'ya yaptığımızı söyleyebilirim. Bu da bizim rekabet gücümüzü gösteriyor.
0: Bundan sonrasında da herhalde bu şekilde devam edecek. Evet. Yani öngörülerinizde neler var? Özellikle hem aslında Türkiye içinde de biraz da trendlerin de ne yöne evrileceğini konuşmakta fayda var diye düşünüyorum.
4: Burada öngörüler olarak tabii gelişen teknolojiler kısmında biliyorsunuz ülke olarak insansız araçlarda önemli çalışmalar yapıldı ve bu konuda büyük bir ilerleme kaydedildi. Burada hem yani kara platformları hem de hava platformları olarak çok önemli çıktılarımız var. Buralarda biz de ARFA olarak çeşitli sistemlerin altyapısında yer alacak şekilde görüyoruz. Diğer taraftan radar sistemleri ve hava savunma sistemleri. Bu hava savunma sistemlerinde etkinlik sahada ispatlanmış olmak bizi ön plana çıkarıyor ve trend olarak da zaten daha dayanıklı ve etkin hava savunma sistemlerine ihtiyacı da ortaya çıktı. Bunlar önemli gelişmeler. Biz de ARF teknoloji olarak zaten bu hava savunma sistemleri ve radar sistemlerinde KOR'da yer alıyoruz. Alt sistemlerden biri olarak kendimizi görüyorum. Diğer yandan da yazılım tarafında ve gömülü sistemler tarafında ve güç elektroniği gibi alanlarda önemli gelişmeler bekleniyor açıkçası. Özellikle yazılımın ön plana çıkıyor ama güç elektroniği de işte sürü itki sistemleri, motor sistemleri, sürücü sistemleri önemli bir parçası da olacak diyebilirim. Bunlar da hep önümüze daha küçük, daha hızlı, etkin sistemler çıkacak.
0: Evet, siz böyle konuşunca tam detaylarını bilmediğimiz için burayı biraz da açma ihtiyacı da duyuyorum. Evet. Yani hani o yeni trendler, yeni değişiklikler çıkacak dediğiniz noktalar ne mesela? Yani neler göreceğiz bundan sonrasında?
4: Bundan sonrasında yapay zeka tarafında dediğim gibi hedefleri algılama veya sinyal karıştırma sistemlerinde daha hızlı sistemler ve daha etkili sistemler yapay zeka tarafı oralarda ön plana çıkacak diye düşünüyoruz. Bu dinamik muharebe ortamında işte gelen sinyale karşı onu bozacak sinyaller üretmek çok daha hızlı olacak yapay zeka sayesinde. Bunun yanında sistemler artık hani eskiden bir bölük, bir tümel komuta sistemi vardı. Artık neredeyse bütün hava, kara, deniz unsurları, kara unsurları birbirine entegre oluyor. Ve bunlar bir entegre ağ virüsü içinde, yani bir nasıl diyeyim, uzaktan izleme ve bütün hepsinin birbirine entegre olduğu, birbiriyle konuştuğu bir komuta kontrol sisteminden bahsediyoruz. Orada birbirine haberleşen, kripto ile haberleşen, şifreli olarak haberleşen sistemler ön plana çıkıyor. Bu da muharebe alanında işte herkesin etkin bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Burada da bir zaman senkronizasyonu konusu çok kritik. Motor sürücüler ve güç elektronik tarafında da biliyorsunuz hafif olan ve hızlı olan her şey şu an bizim için önemli oluyor. Burada da yeni yarı iletkenler buna imkan tanıyor diye söyleyebilirim.
0: ARF Teknolojiden sorumlu Başkanı Sinan Unan. Çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için.
4: Rica ederim.
0: Kısa bir araya gideceğiz. Ardından buradayız efendim.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. Soğa,

0: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo.

0: Dünyanın gülen yüzü.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
0: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
1: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
2: Ne var sırada Denizbank burada.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Reklam.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Oldu. Bizimle birlikte hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi bir miktar sektörün dinamiklerini konuşarak başlayalım. Çünkü ciddi bir daralma olduğunu biliyoruz. Öte yandan işte maliyet baskıları var. O tarafı siz daha iyi detaylandırırsınız. Ham madde tarafındaki yaşanan sıkıntılarla birlikte, Hürmüz Boğazı ile birlikte oradan gelen baskılar var. Hal böyle olunca aslında içeride de bizde de bir soğuma politikası gerçekleşiyor. 3 senedir enflasyonla mücadele kapsamında yansımaları görülmüş gibi gözüküyor boya sektöründe. Neden birazcık konuşalım. Hemen ardından Bianca'yı konuşacağız. Çünkü siz başka bir şekilde pozitif ayrışıyorsunuz.
2: Şimdi boya sektörü tabii klasik bir sektör. Hı hı. Ve de iç talep odaklı bir sektör aslında baktığımız zaman. Yani dünyada 210 milyar dolarlık bir boya hacmi var. Türkiye bunu %2 civarındakini alıyor. Yaklaşık o da 3.9-4.1 milyar dolarlık bir hacime sahip. Tüketim olarak da Avrupa ve Amerika ile karşılaştırdığımız zaman kişi başı tüketim kilogram olarak onlarla aramızda %40 civarında biz daha düşüyoruz. Bu da bize aslında sektörün gelişebilme tarafının olduğunu gösteriyor. Ama son 2 yıldır uygulanan politikalardan ötürü sektörümüz ciddi anlamda daralmakta. Bunun da en önemli etkenlerinden biri boyanın ertelenebilir bir talep olması. Yani diğer talepler karşılandıktan sonra boya olmasa da olur noktasına gelip
1: bir sene sonra boya
2: diyor insan. Fakat bunu son 2 yılda diğer etmenlerden de enflasyonun artışıyla beraber artan işçilik maliyetlerinde bir ayrışma oldu. Daha önce de bir evi boyamaya kalktığınız zaman boya malzemesi

0: da bir maliyet.
1: Oradaki maliyetteki yansı artış sizi etkiledi.
0: Tabii bu sefer de ne oldu? Ertelendi. Talebi ertelendi. Bunun yanında işte son iki yıldır yani sektörler büyürken bizim sektör bu talep etkilenmesinden çok ciddi anlamda etkilendi. Son 30 yıldır olmamış bir daralma yaşandı ve sektörümüz tonasal bazda %50 civarında küçüldü. Ve biz bunun üzerine 2026'da aslında daha da bu işin dip yaptığını, artacağını öngörürken şimdi Hürmüz'de meydana gelen işte konjonktürel savaş ortamıyla beraber de bu sefer direkt maliyet artışlarıyla karşı karşıyayız. Ham madde maliyet artışlarıyla. Bunun da sebebi boyayı oluşturan ham maddeler %65 dışa bağımlı. Dışa bağımlı olduğu için biz zaten petrol türevi yani titan dioksit, kitreçineler, solventler, pigmentler hepsi ithal ikame ürün, ithal geliyorlar.
1: Ne kadar arttı Hürmüz dolaylı maliyetler?
0: Yani Hürmüz net dolayısını olarak dolar bazında %50 ile 70 arasında bir artış var. Şimdi bu artış henüz daha hissedilmedi. Bunun sebebi de şu, bizde sene başında yapmış olduğumuz ham madde stoklarıyla biz üretimimizi devam ettirdik. Bayilerimize ve satış noktalarına belli stoklar...
1: O zaman şimdi zam gelecek.
0: Tabii.
1: Boyat yani, çapılan boyatsın mı şimdiden zam gelmeden?
0: Kesinlikle yani orada çünkü tabii hani boyadaki zam çok düşük kalıyor. Yine orada içilik miktarı yüksek olduğu için o artış ama boya fiyatlarına bir artış gelecek. Ve bu gelmeye de başladı zaten. Bizim tabii ki burada en büyük dileğimiz buradaki krizin kısa sürede bitmiş olması. Çünkü sadece bizim ham maddelerimiz değil. Yani petrol türevi her şeyi bizi etkilediği için hem lojistik anlamda hem diğer enerji anlamında tüm maliyetlerimiz burada artmaya başladı. İsterseniz bunlar da hem fiyatlara yansıyacak hem de enflasyonu daha da arttıracak etmenler. O bakımdan bunun ortadan kalkması hepimiz açısından maliyetleri stabil yapabileceğimiz bir durum gösterecek bize.
1: Şimdi siz burada aslında biraz önce anlattığınız şey ertelenebilir talep olduğu için bir miktar aslında orada talebin düştüğünden bahsettiniz. Ama yine de şöyle bir baktığımızda aslında sizin yeni nesil dönüşüm boyalarını aslında dan dolayı bir miktar daha pozitif ayrıştığınızı görüyoruz. Orada da yine bu maliyet baskılarından dolayı aslında bunun fırsata çevirdiğinizi anlıyorum ben.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü bir mobilya almaktansa onu boyayarak yenilemek yine daha düşük maliyetli olduğu evet. için siz bu kanalı kullanarak evet. büyüdünüz sanıyorum. Hem oradaki hikayeyi merak ediyorum hem de ne kadar hani cironuzu, pazar payınızı arttırmanıza etkili oldu bu yeni nesil boyalar. Biraz onun üzerine sohbet edelim.
0: Tabii bu hikaye pandemide başladı aslında. Pandemideki bu eve kapanmalardaki evdeki eşyalarımızın dönüşümü ve oradaki ekmek yapmakla başlayan macera diğer eşyaları da değiştirmekle veyahut da dönüştürmekle oldu. Biz o dönemde Ar-Ge çalışmalarını yapmış olduğumuz ürünümüzü aynı dönemde piyasaya verdiğimizde bunu bilhassa ev kadınları kullanarak dönüşümün öncüsü olmuş oldular. Yani mutfak dolaplarını, banyo seramiklerini, bilhassa mutfak tezgahlarını boyayarak değiştirmeden orada bir dönüşüm yapılmış oldu. Aslında bu dönüşüm öncüsü kadınlar oldu. Biz kadınlarımızla beraber o dönemde başladığımız seminerlerle ilk önce 20-30'da başladığımız seminer o yıllar itibariyle 1500'e çıkmıştı. Bugün itibariyle 6000 kadın uygulamacıya seminer verdik. Bunların 1000 tanesi profesyonel olarak bu işi yapıyor. Ve bunların içerisinde yaklaşık 20 ile 25 tanesi de bu uygulama mağazalarını çalıştırıyor. Bizim Bianca Stella ürünümüzü hem satarak hem uygulayarak hizmet veriyorlar. Bu da aslında Avrupa'da olan ama bizde olmayan Do It Yourself dediğimiz kanalın gelişimini sağlamış oldu. Tabii burada sosyal medyanın da çok büyük etkisi oldu. Bizim yaptığımız yoğun reklam kampanyalarının da çok büyük etkisi oldu ürün tanıtımında. Ve orada yeni bir kulvar ortaya çıktı. Yani ürün, bizim yaptığımız ürünle her yeri, her şeyi kırmadan, dökmeden boyayabiliyorsunuz. Ve de dönüşüm boyaları diye yeni bir kulvar ortaya çıktı. Bizim bu işte küçülen pazarda son 3 yıldır aslında biz baktığımız zaman bu dönüşüm tarafındaki

0: pazarla beraber biz ciddi anlamda bir büyüme sağladık. Ve o hala da devam etmekte. Ve dönüşüm buralarındaki liderliği şu anda biz yürütüyoruz.
1: Evet, bu da işte Ar-Ge'nin ve yaratıcılığın ne kadar önemli olduğunu göstergelerinden bir tanesi. Biraz önce dediniz 6000 kadının üzerinde bir eğitim verdiniz. Şimdi bu kadın istihdamı da o açısından da önemli. Çünkü 1000 kişi yanlış hatırlamıyorsam, anımsamıyorsam hali hazırda bu işi yapıyor dediniz. Şimdi şeyi merak ediyorum. Genel olarak baktığımızda bu yapay zekadaki dönüşümle birlikte biz aslında hangi meslekler yok olacak, hangileri daha değerli hale gelecek dediğimiz noktada işte bu daha teknik gerektiren, ustalık gerektiren mesleklerin daha değerleneceği bir senaryoyu da konuşuyoruz. Dolayısıyla kadınların bu alanlara ilgisini nasıl gözlemliyorsunuz siz? Onu sormak istedim.
0: Şimdi boyada zaten hani boya erkek içi erkek egemen bir iş boyacılar.
1: Evet, o yüzden.
0: O yüzden hani biz bunu burada keşfetmiş olduk aslında pandemiyle beraber. Baktığımız zaman çok ciddi bir talep gelmiş oldu kadınlarımızdan bu seminerlere ve o seminerler gelişerek devam etti. Son dönemde de artık daha da gelişiyor. Sadece mutfak dolapları değil, diğer yüzeylerin boyanmasında da bakıyoruz. Ekip halinde gidip bunu bir meslek olarak kabul edip işte profesyonel olarak yapıyorlar ve hem aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar hem de kendilerinin bu meslekten para kazanmasını sağlıyor bu işte.
1: Bu söylediğiniz 1000 kişi sadece yani diğer alanlarda da bu boyacılık yapıyor değil mi?
0: Şimdi ağırlıkta dönüşüm tarafında, dönüşüm tarafındalar ama artık bizim gözlemlediğimizde onların hem bizimle olan ilişkisinde hem sosyal medyadaki paylaşımlarından gördüğümüzde diğer alanları da boyamaya geçtiler. Yani duvarı da diğer mekanları da ev içindeki alanları da boyamaya geçti. Yani bu aslında bir meslek haline geliyor baktığımız zaman. Bir meslek olarak da bunu yapıyorlar. Bu hani bizim ülkemizde çok rastlanan bir durum değildi ama şu anda gayet gelişen bir durum olarak ortada.
1: Son olarak hani az da bir vaktimiz kaldı ama devam edecek misiniz bu seminerlere? Hani yapmak isteyen, ilgilenenler nereden
0: şimdi
1: bunlara ulaşabilir?
0: Şöyle, firma olarak bizim boya pazarında en fazla takipçiye sahip bir firmayız. 750 bin takipçimiz var. Bunun da %80'ini kadınlar oluşturmakta. Evet. Biz bunları hem duyurularla yapıyoruz hem bizim oradaki bizimle bağlantılı olan ekipler devamlı şekilde eğitim vererek faaliyetlere devam ediyor. Biz de bunları destekliyoruz zaten. Firma olarak biz de onları devamlı desteklemekteyiz.
1: Bianca Boya kurucu ortağı Veysel Feyzoğlu, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız
0: için. Biz teşekkür ederiz.
1: Ve bizden bir haberle efendim veda edeceğiz. Ekonomi Gazetecileri Derneği 18. Ekonomi Basın Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Bloomberg HT bu yılki törenden iki ödülle ayrıldı. Biz de kendilerini tebrik ederek haberimize pas atalım efendim ve kapatalım. Yarın tekrardan aynı saatte görüşmek üzere.
2: Ekonomi Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl 18.'si düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Tim Başkanı Mustafa Gültepe, İTO Başkanı Şekip Avdagiç, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, ASKON Başkanı Orhan Aydın, İHKİP Başkanı Mustafa Paşahan'la çok sayıda birlik ve dernek başkanı, iş dünyası temsilcisi ve ekonomi gazetecisi katıldı. EGD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arslan törende yaptığı konuşmada, gelecek yıldan itibaren dijital ekonomi yayıncılığına yönelik yeni ödül kategorileri oluşturmayı planladıklarını bildirdi. Ekonomi Basını Başarı Ödüllerine bu yıl yaklaşık 150 eser başvurdu. Bloomberg HT bu yılki törenden iki ödülle ayrıldı. Yılın Ekonomi Programı ödülüne, televizyonda ekonomik görünümle Hande Demirel değer görüldü. Jüri özel ödülünü ise komşuda bir ailenin aylık masrafıyla Türkiye'de bir kişi yaşayamıyor haberiyle sözcü.com.tr'den Büşra Kapan ve Gita Gopinath röportajıyla Bloomberg HT'den Çağlar Kuzlukluoğlu ve Cengiz Güven paylaştı.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
3: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: baştan yayına bir şerh koyarak başlamak istiyorum. İki gecedir uyumuyorum. Gazamız mübarek olsun diye başlamak istiyorum. Bana şans dileyin diye başlamak istiyorum. Çünkü 18 yaşından bu yana okuduğum ilk Beyaz Kare ile sonrasında nesneleri yan yana getirerek, ardından onlara hikayeler yazarak, ardından onları kurgulayarak bambaşka dünyalara bizi götürerek, ardından denemeler yazarak, ardından o zihninin dehlizlerinde yıllardır girmeye çalıştığım nasıl bir adam bu, nasıl bir insan bu diye hep böyle düşündüğüm kişi şu anda benim karşımda. Hem de 4 gün evvel fırından sıcak sıcak çıkmış son kitabıyla. Korkuyorum sizden. Abi
1: korkmayın. Evet, ben de kendimi sizin önemsediğiniz kadar şükür ki ciddiye almıyorum. Kendim olmaya çalışıyorum. Benim hayatım yalnız başına bir masada, bir evde yazarak geçiyor. Sizinki gibi televizyon, popüler, yaygın sevilen programlara çıkmak benim için de sizin için olduğu gibi gerginlik kaynağı. Bunu fazla vurgulamayalım. Sanki hiç kimse bizi seyretmiyormuş gibi konuşalım. Öyle olursam kendim olabiliyorum. Bir yazarın hayatı yalnız geçiyor. Yalnızlık ya da yalnızlık demeyeyim, abartmayayım. Kendimi de yalnızlıktan muzdarip biri gibi göstermiyorum. Kendi seçtiğim, istediğim hayatı yaşadığım için de memnunum. Öyle yalnız kalmak ve yazmak istiyorum. Zaten yazmak için yalnız olmak lazım. Bazı bu kitaptaki, bazı öteki renklerdeki bazı yazıları acele acele insan arasında, ne bileyim, yurt dışından istedikleri bir gazete, bir Türkiye'de bir gazete, bir dergi aman şunu yetiştirir misin dediği için öyle de yazmışımdır. Bütün hayatım yazmakla geçiyor. Bu kitapta bunlardan, bu büyük bir kazan dolusu çorbadan bir kaşık daha.
0: Bir kaşık daha ama yeni dünyalar açtı benim önüme, kendi adıma söylemem gerekirse. Orhan Bey, hayatınızda farklı farklı dönemler var, fazlar var. Bunlardan galiba en dikkat çekeni de, pek çok fazınız var ama Nobel bunlardan biri, ama Masumiyet Müzesi de bunlardan biri.
1: Evet.
0: Bir müze açıyorsunuz.
1: Evet.
0: Eşyaları bıttık bıttık bıttık topluyorsunuz.
1: Aynen öyle, evet.
0: Üzerine alıyorsunuz, topluyorsunuz, ona hikayeler yazıyorsunuz, ona bir kürasyon yapıyorsunuz ve sıfırdan bir dünya yaratıyorsunuz. Bu nasıl, zihninize nasıl geldi bu?
1: Şimdi biz hayatta bizi etkileyen, yani Masumiyet Müzesi'ni roman olarak, müze olarak insanları etkilediğini düşünüyorum. Bir de dizi var, ben ona çok fazla karışmadım. İnsan böyle ilgi çekici buluşlar, yaratıcılıklar bir atışta, bir gecede olmuyor. Yani bir roman yazıyorsunuz 4 yıl ama o romanın fikri, ilk fikri belki bir damla olarak, bir yaprak olarak bir anda gelebilir. Ama sonra siz o fikri, o yaprağı bir kenara koyuyorsunuz. Buna benzer bir yaprak daha aklınıza geliyor. Bir yaprak daha aklınıza geliyor. Bir yaprak. Sonra bu yaprakları birleştiren dalı düşünüyorsunuz ve yavaş yavaş ağacı inşa ediyorsunuz. Hiçbir zaman Tolstoy'un Savaş ve Barış'ı belki, ya da Anna Karenina'sı Tolstoy'un belki de gelmiş geçmiş en güzel romanlardan biri. Tolstoy onu bir gecede düşünüp ertesi gün yazmaya başlamamıştır. Ama belki fikri bir gecede gelmiş olabilir. Ama genellikle fikir başkalarından etki de olabilir. Madame Bovary'de, Anna Karenina'da Madame Bovary etkisi vardır. Ve aslında Madame Bovary bütün dünyada, bütün bir kuşağı etkileyen kitaptır. Bizim Aşk-ı Memnun'u Halit Ziya da Madame Bovary, nasıl Tolstoy, Anna Karenina'yı Madame Bovary, Flaubert'den etkilenerek yazmışsa, bizim Halit Ziya da Aşk-ı Memnun'u yazmıştır. Aynı gene de o da bir aldatma hikayesidir. Dar bir çevrede geçen aldatma hikayesidir. Fikirler gelir ama onda benim talihim hayatta ya da karakterim diyeyim, o fikirlere güvenmek, ince ince onlar hakkında yıllarca böyle küçük küçük defterlere yazarak, yanımda taşıdığım bir defteri açarım ben, şöyle bir şey oldu, böyle bir şey oldu, bunu da yazabilirim, bunu da yazabilirim. Ya bir kitabın ilk fikri de gelebilir günlük hayatım içerisinde, benim aklıma hemen çıkarır defterime yazarım. Ya da yıllarca ayrıntı biriktirdiğim, belki de vaktim yetmeyecek, ömrüm yetmeyecek, yazamayacağım pek çok öyle projem vardır. Yani şunu demek istiyorum. Benim kitaplarım karmaşıktır, bazen zor da denebilir, bazen çok çabuk kolay yazarım, bazen zor yazarım ama emekler veririm. Ama bir kitabı yazmaya başlamadan önce yazar o konuda, ya da en azından ben uzun uzun düşünürüm, ayrıntıları irdelerim, onları sınıflarım, sonra hikayeyi oluştururum, sonra hikayeyi oluşturduktan sonra onu da bölümlere ayırırım. Her bölüm içinde bir sayfa açarım, işte burada Ahmet şöyle yapıyor olabilir, Ayşe ile öpüşmeden evvel belki Kanarya'yı görecekler köşede, böyle böyle ayrıntı biriktirdikten sonra yazmaya başlayabilirim. İnsanlarda, romancılarda, yaratıcılarda hatta diyelim, ressamlara da öyle şaşıyorlar, heykeltıraşlara da, müzisyenlere de, mimarlara da. Ya sen bunu bir sefer nasıl düşünüyorlar? Unutmayınız, bir seferde düşünmüyorlar. Yıllar yıllar bir fikir geliyor. Onu ondan sonra daha başka diğer yapraklar, diğer ayrıntılar, benzer şeylerle zenginleştiriyorlar. Hikayeyi geliştiriyorlar, çalışıyorlar. Ya da müzisyen temayı geliştiriyor, kompozisyonu yapıyor, ressam da aynı şekilde. Hiçbir şey bir roman bir gecede olmuyor. Ama bir romanın ilk fikri, ilk yaprağı bir gecede gelebilir aklınıza.
0: Ama şimdi burada Masumiyet Müzesi özelinden gidersek, eşyalar tek tek toplanıyor ya, romandan farklı bir şey. Önce objeler geliyor.
1: O zaman şunu söylemek lazım. Şunu ben bir kere şunu ben belki de daha da geriye giderek şunu söylemeyeyim. Ben belki daha konuşacağız burada. 22 yaşına kadar mühendis bir inşaat mühendisi, amcam, babam, dedem inşaat mühendisleri, öyle bir ailede sanatçı olduğuma inanıyordu herkes. Resim yapıyordum ailede. Ressam olacağımı, ileride de belki inşaat mühendisi, bu yine para kazanmak için aile geleneği. Ama eğlence olarak, zevki için kenarda resim yapan biri olarak hayatımı kurguladım. Hadi inşaat mühendisi olmasın, bu madem resme meraklı, mimar olsun dediler. Ben de genç 22 yaşına kadar hayattaki, ne diyorlar şimdi, örnek aldığım rol modelim Le Corbusier'di, Fransız mimar. Aynı zamanda kendisi gençliğinde kübist ressamdı. Ben de Le Corbusier gibi mimar olacağım, boş vakitlerinde de kübist değil de işte resim yapacağım diye düşünürken birdenbire 22 yaşında İstanbul adlı kitabımda anlattığım gibi kafamda bir vida gevşedi, ne olduysa oldu ve ben roman yazmaya başladım. Ama 22 yaşına kadar kendimi bu ileride sanatçı olacak dedikleri için bir odada yalnız kalıp bir şeyler, yani bu yapmaya, yaratıcılığımı bir odada tek başıma yaşamaya hazırlamıştım. Ve 22 yaşında ben mimar olmayacağım, ben ressam olmayacağım, ben romancı olacağım deyince birden önümde bambaşka bir hayat çıkmadı. Gene bir odada oturacağım ama resim yapmayacağım, yazı yazacağım diye bir fikrimi değiştirdim ve öyle hayatım öyle devam etti.
0: Ama bu mesela fikir bir gecede gelir dediniz ya, bir yaprak.
1: Evet.
0: Ben yazar olacağım yaprağı da bir gecede mi düştü?
1: Hayır, ama teknik üniversitede bu kitapta anlattığım gibi zaten ilk kitabım nasıl yayınlanmamışı, nasıl oraları bu kitapta anlattım. Bir gecede gelmedi ama ben teknik üniversitede mimarlık okuyordum. Mimar olamayacağımı, olmak istemediğimi bir noktada anladım ama o sırada yani 17, 18 ile 22 yaş arasında deli gibi kitap okuyordum. Deli gibi abartılı, herkes her şeyi deli gibi yapar ya Türkiye'de, öyle değil. Mantıklı bir şekilde altını çizerek kitap okuyordum. Ve ben bu okuduğum kitaplar gibi romanlar yazmak istediğimi, bunun mümkün olduğunu, bunların yayınlanabileceğimi iyimser bir şekilde inandım. Ve mimarlığı bıraktım. Ailemi en çok üzen şeydir. O konuda da bu kitapta hatıralarımı anlatıyorum. Mimarlığı bıraktım, ilan ettim. Annem daha çok üzüldü. Kendisi de gençliğinde şair olmak isteyen, defterler, benim gibi defterler tutmuş olan babam anlayışla karşıladı. Ama en sonunda aileme kabul ettirdim ve o yola ve mimarlığı bıraktım. Sırf bir diploman olsun diye gazeteci, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'ne girdim, oradan mezun oldum. Bunun da sırası gelmiş diye söyleyeyim. Sonra gazetecilik diploma oldu, diplomam vardı. Askere gittim, daha ne bir kitabım yayınlamış, gazetecilik diplomam da var. Gazetecilik de yapmamışım. Yani gazetecilik mezunu, diplomalıyım ama gazetecilik yapmamışım. Herkes soruyor, ne iş yapıyorsun diye askerdeyken. Ben de bir şey diyemiyorum, romancıyım diyorum. Sonunda akşamları bölükte uyurken bizim koğuşta bizim yatakhane odasında kapıyı açarlar, benimle dalga geçerlerdi. Ya gazeteciyim diyor. Hangi gazete arkadaş diyoruz, gazeteyi söyleyemiyor. Romancıyız diyor. Hangi roman diyoruz? Gene söyleyemek. Kah kah kah kah. Hepsi bana gülerdi. Ben de gülerdim. Daha kötümser değildim. Kendime inanırdım. En sonunda romanlarımı yayınlayabileceğim. Gözlerim yaşlanmazdı başarısız oldum diye. Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: TT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
2: Son çıkan kelimeler ve resimlerde aslında bunu anlatırken de 6 yıldır günde 10 saat yazıyorsunuz ama ortada bir kitap yok. Evet. Elinizde gösterebileceğiniz hiçbir şey evet. yok. Ve buna rağmen vazgeçmeden devam
3: ama
2: ediyorsunuz.
3: Ama şurada iki şey var. Tarık Bin Ziyad hakkında da söylerler. Gemileri yakmak kelimesi evet. oradan gelmiştir. Cebeli Tarık'ın karşısına evet. geçer Kuzey Afrika'dan. Artık gemileri yakarsa o İspanya'da, bugün İspanya İberya yarımadasına tutulması lazım. Ben de aslında mimarlık eğitimimi bıraktım. Herkes de çok üzüldü. Ama o ne demek? Artık bundan sonra ne yapacaksan onda başarılı olmasın. Başka bir ikinci şansın olmaz. Birazcık da gemileri yakmıştı. Ama gemileri yakarken de o gemilerle değil, mimarlık yolculuğu yapmayacaktım. Vakit kazandım. Yani bütün vaktimi romancılığa verdim. Bir işi çok seviyorsanız oraya verdiğiniz vakit size eziyet gibi gelmez. Ne güzel, tatile gidelim diyoruz. Ben tatilde de ne güzel yazarım diye düşünüyorum. Ben işimi sevdiğim için, romancılık, ya roman yazmaktan çok memnun olduğum için hiçbir zaman çalışıyormuş gibi hissetmiyorum. Durmadan da hani arada resim de yapıyorum amatörce. Hiçbir zaman da ay şunu yapsaydım, bunu yapsaydım demiyorum. İstediğim şeyleri yaptığım için ay çok çalıştım da demiyorum. Bazen çalıştım dediğim zamanlar işte cevaplanması gereken mektuplar, e-mailler, yapılması gereken bürokratik işler, görüşülmesi gereken insanlar, bunlar bazen bana zorluk olarak, beni yazarlıktan uzaklaştıran şeyler zorluk olarak geliyor. Ama bu da ünün, karmaşık bir şehirde yaşamanın, yaşamın ilerlemesinin, pek çok faaliyetimin olmasının sonucu, onları da doğal karşılamaya çalışıyorum.
2: Bence siz 30 yaşındayken de bir bankaya gitmekten, bir vergi evet. dairesine gitmekten çok sıkılıyorsunuzdur.
3: Ama inanın herkes sıkılır oralara gitmekten. Ve o zamanlar daha şimdi otomatik mesela otomatik ödeme yoktu. Şimdi gidiyorsunuz otomatik yazdırıyorsunuz kredi kartından ya da bankadan ödeniyor. Eskiden her ay elektrik faturası bilmem ne faturası. Rahmetli annem, bari orada oturuyorsun, roman yazıyorsun, bari git de şunları yatır derdi. Ben de haklıydı annem. Gider yatırdım ve çok sıkılırdım 1970'lerdeki, 80'lerdeki elektrik faturası ödeme kuyruklarına. Neyse ki şimdi onlar yok, başka şeyler var.
2: Yine bu kitapta şöyle bir cümleniz var. Kendime güvenim var sayılmazdı ama tam ez cümle söylüyorum ezberden. Ama yaptığım işe güvenim vardı. Çünkü onu...

0: bir zanaat olarak, yani roman yazmak bir zanaattı. Öyle ya da böyle bu zanaatin evet. kurallarını bilirdim ama kendime o kadar güvenmezdim. O kadar hoşuma gitti ki o cümle.
1: Evet, çok teşekkür ederim yani, bana dikkat çektiğiniz için.
0: O iki ayrı kafayı orada...
1: Peki anlatayım size. İnsan kendini, insan kendi yeteneğini hele gençliğinde değerlendiremez. Evet, kafasından düşünceler fışkırıyor olabilir ama ne bileyim ailede küçümsenmiştir, mahallede küçümsenmiştir, öğretmeni bir tokat atmıştır. Kendiniz hakkında şüpheleriniz vardır. Ama bir de meşgul olduğunuz şeyler vardır. Diyelim resim sanatına meraklısınız. Diyelim ben bu kitapta anlattığım gibi roman sanatına meraklıyım. Ama kendimden örnek vermeyeyim, resimden mi? Neyse, o resimlere bakıyorsunuz. Ya ben de bunun gibi yapabilirim. Bir daha bakarsın, bir daha bak. Ya ben de bunun gibi yapabilirim dersin. Biraz sonra da yapmaya başlarsın kendin gibi. Sonra ya da roman diyelim. Hı hı. Ya Türkiye'de çıkan, dünyada çıkan okuyorum. Ya ben de bunlar gibi yazabilirim. Bir süre sonra bunu devirdim. Kendinize güveniniz olmasa bile o zanaatı ya da sanatı iyi tanırsanız benim insan makinemden, benim makinemden ben de bu kalitede kumaş çıkarırım ya diye düşünürsünüz. Kendinize güveniniz olmasa bile yaptığınız, ilgi duyduğunuz zanaatın kurallarını bildiğiniz o kumaşın nasıl yapılacağını hatta orijinal değerli yeni bir yazarsınız, yeni şeyler söyleyen bir yazarsınız. Yeni şeylerin de nasıl kabul edileceğini, anlaşılabileceğini, üretebileceğini düşünebiliyorsanız yani o zanaata, o işe inanıyor, onu biliyorsanız kendinize güveniniz olmasa bile devam edebilirsiniz ki ben kendimi öyle görüyorum. Gençliğinde herkes gibi belki hep gençlik böyle bir şeydir. Hem aşırı hırslı olur insan hem de aşırı kendini bir zaman zaman güven ve güvensizlik arasında dalgalanır giderim. Güvensizlik zamanlarında ben roman sanatını tanıdığım için ben de şunun gibi roman yazabilirim. Ben kendimi Tolstoy gibi yazabilirim demezdim tabii ki ama onlara benzer bir şeyler yapabilirim. Ve benimkini de kabul ederler diye düşünürdüm.
0: Bu kitapta değil ama Babamın Bavulu kitabında.
1: Evet.
0: Dört konuşmaya yer verdiniz ya. Evet. O konuşmalardan birinin bir sözüne atıfta bulunuyorsunuz. Bu hayat mottom olmuştu. Hayal ettiğin romanın ima ettiği yazar olmak.
1: Evet. Şimdi.
0: İşte evet. O kadar hani tam bu anlattığınız aslında. Bir roman hayal ediyorsunuz ya. Ama ben o yazar mıyım? O romanı yazacak kişi miyim ben?
1: Şimdi bu hayal ima edilen yazar benim buluşum. Ama ima edilen okur Wolfgang Eiser diye bir İsviçreli bir Eiser nasıl söyleniyor bilmiyorum. İsviçreli kuramcının ima edilen okur diye edebi kuramı vardır. Bir kitabı okuyoruz. Bunu nasıl okuyacağız? Hangi şartlara uygulayacağız? Bunu nasıl değerlendireceğiz? O der ki o kuram her kitabın ima ettiği ya da talep ettiği ben böyle okunmadı dediği bir okur vardır. Ben de o kuramı çok beğenirim. Onu da değiştirerek kendime uyguladım. Yani yazmak istediğim büyük roman, en dünyanın en iyi romanı olsun. Bunlar doğal hırslardır, ayıplanacak şeyler değil. Bunu isteyip çalışmamak ayıptır. Ben o romanı yazacak kişi olmak isterdim. Kişiliğime uygun roman yazayım diye düşünmezdim. Yazmak istediğim romana uygun kişiliğim olsun diye düşünürdüm. Ve acaba ne yaparsam o kahramanlarımla özdeşleşirim, arkadaşlarımı az mı görsem... Eğlenmesem mi ya da eğlensem mi ya da içsem mi ya da hiç mi içmesem kendime eziyet mi etsem bütün bunları kendimi sık sık hayatta yazılması gereken güzel romanı yazması gereken bir makine gibi bakardım kendime ve bu beni küçültücü bir şey olarak gelmezdi kendimi fazla yararcı bir sertlik uyguluyorum diye de düşünmezdim böyle bakabildiğim için hayatıma mutlu hissederdim kendimi çünkü hayatıma bir roman yazmak hayatıma çok derin bir anlam verirdi. Hayatımı doldururdu. Roman benim için en büyük sanattır. Evet.
0: Ve bu hayattaki her işe uyarlanabilir bir cümle aslında.
1: Artık onu başkaları yapsın.
0: Onu ben yaptım olarak. İşte evet, o yüzden evet, söylüyorum.
1: Anlıyorum. Yani teşekkür bunu seyirciyle de
0: paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Yani seyircilerimiz bizi şu anda izlerken ne iş yapıyorsanız hayal ettiğiniz o işin ima ettiği kişi olmak o kadar değerli yani benim böyle bir uyanmamı sağlayan bir cümleydi. Çok önemli bir şey yani o işe uygun ol kendine o işe uygun
1: hale getirmek. Emin olun siz olmuşsunuz öyle. Öyle bir derdiniz olmasın.
0: Evet, sizden evet, duymak çok evet. Teşekkür ederim. Orhan Bey şimdi bu noktalardan geçiyorsunuz yine bu kitapta sizi insan olarak bana en çok tanıtan şey bir o askerlikteki arkadaşlarınızla beraber gülebilme haliniz.
1: Evet.
0: Onların o şakalarına gülebilme haliniz. Evet. O tatlı Orhan'ın hali. Onu evet. hayal ettim.
1: Ama diğer bazen de beni yıldırırlardı. Kabadayılıklar da vardı.
0: Evet, o evet. da var.
1: Bu kitapta belki birazcık da önemseyerek söylüyorum. Askerlik hatıralarımı Türkiye'de bunlardan konuşuyorum.

0: çalışmak kolay değildi. En içten, en samimi bir şekilde yazabildim. Çünkü askerlikte komutanlarımdan şikayetçi değildim. Arkadaşlarımdan şikayetçiydim. Onların şakalamalarına. Ama onların hepsini seviyorum, yanlış anlamayın. Askerlikten ağzımda kötü bir tatla arkadaşlarımın yaptığı şakalar, takılmalar sonucu. Askerlikten memleketimi tanımış olarak çıktım. Belki de nadiren Türk yazarlarına yaptığı bir şey. Askerlik hatıralarım da bu yazıda, bu kitapta uzunca bir yazı olarak var.
1: Evet, o da var ve sonrasında 74-78 arası yazılan Cevdet Bey ve Oğulları 600 küsur sayfa.
0: Evet.
1: Milliyetin o yarışmasını kazanmanız ve ne yazık ki isim vereyim mi kitapta olan ismi? Ülkü Tamer'in hem o selüloz zamları hem kağıt yokluğu hem de o dönemde belki de tırnak içinde çok önemsememesi artık gerçek sebebi siz biliyorsunuzdur. Sizin o yaşadığınız hayal kırıklığı yani
0: belki onu söyleyelim bizi seyredenleri bu yazıyı okumamış kitabı okumamış olanlara. İlk kitabım ben 1978 Milliyet Yayınları Roman Ödülünü aldım. O sırada Milliyet'te sahip değiştirildi. Abdi İpekçi öldürüldü. Milliyet'in sahibi biraz haklı olarak korkarak Milliyet'i sattı. Milliyet Yayın Evi oldu, Karacan Yayın Evi falan filan. Ve o sırada da benim kitabımda bir türlü yayınlanmıyordu. Bir ilk kitabın yayınlanması çok zor olduğu yazarları üzdüğü için bu konuda da ben çok sıkıntı çektiğim hayatımda önemli bir dönem olduğu için kimse böyle bir yazı sipariş etmediği halde ben içimden geldiği için hayatımın önemli bir kısmı olduğu için ilk kitabımı nasıl yayınlayamadım konulu bir yazı yazdım. Kimseyi de kırmak istemem. Editör anlayamadı belki kitabımın değerini. Bir kontrat yapılmıştı. Ödülü romanı yarışmasını, Milliyet Roman Yarışması'nı kazananın kitabı kendiliğinden kontrata göre yayınlanacaktı. Bir türlü yayınlanmadı. Yayınlanmadı. Hayatımda kötü bir dönemdir. O birazcık da o dönemle hesaplaşmak için o yazıyı yazdım. Ama bir yandan da ilk kitabını yayınlatamamak bana özgü bir şey değil. Dünyanın bütün yazarları ilk kitaplarını yayınlatırlarken sıkıntı çekmişlerdir.
1: Evet, evet ama sonuçta genç bir adam var. Böyle bir yanıt alıyor. O gün tamam yayınlamazsanız yayınlamayın diyor. Geri verin kitabımı diyor. Alıyor kitabı geri.
0: Ama sonra ikinci dakikada pişman oluyor.
1: Pişman oluyor ama ben orada şunu merak ettim bu kitabı okurken. Nasıl bununla başa çıktınız? Orada
0: ben başa çıkmadım en sonunda. Yani belki onu da açıklayalım. Milliyet Roman Ödülünü almıştım. Ödülün bir para veriyorlar. Bir de kitabınız adı bilinmeyen bir yazar. Hmm. Kitabınız yayınlanacak ama bir türlü editör yayınlamıyor. İşte çünkü satmaz diye düşünüyor. Sizin de dediğiniz gibi 600 sayfalık Cevdet Bey ve Oğulları başka kitaplar yayınlıyor. Bütün yayınladığı başka kitapların hiçbiri bugün piyasada yok. Benim kitabım var. Bu benim de küçük intikamım olsun. Kimseye de kızgın değilim. En sonunda ilk kitabım biraz 26 yaşında yayınlanabilirdi. 30 yaşında yayınlandı. Ben o arada Sessiz Evi yazmaya başladım. Yarıda bıraktım ve bugünlerde yeniden bitirmeyi düşündüğüm siyasal bir roman yazdım. Yazmaya başladım. O siyasal romanı bir gençlik romanıydı bu. Benim gençliğimdeki Nişantaşılı, Burjuva arkadaşlarım maşallah hepsi keskin solculardı. Birazcık böyle bir Burjuva hayatı, Türkiye'nin ayrıcalıklı seçkinleri, iyi hayat yaşıyorlar. Birazdan hepsi de memleketlerine iyilik yapmak için kendilerini bazı hapse girip işkenceler gördü. Bazıları hayatlarının sonuna kadar zedelendiler, yaralandılar. Ben daha ihtiyatlıydım onlara göre, açıkça da bunu da söylüyorum. Bu insanları anlatan bir romana başlamıştım derken 1980 askeri darbesi oldu. Cevdet Bey'i yazmışım 6 yıl. 3 yıl uğraştım hala yayınlatamıyorum. Gene 3 yıl vermişim yeni bir romana başlamışım. Onu geçtim şu anda yani yarıda bırakmamdan 45 yıl sonra bitirmeyi düşünüyorum. O romanı da yayınlayamam çünkü o askeri darbeden sonra bu gençleri anlayan, onların insanlıklarına saygı gösteren bir roman. Onu da yarıda bıraktım ve bunun üzerine 3. kitabımı yeni bir kitap yazmaya başladım. Sessiz Ev'de. O da sonra Cevdet Bey ve Oğulları yayınlandıktan sonra o da yayınlanabildi. Bu kitabımdaki kelimeler ve resimler aynı zamanda bir hatıra kitabıdır da o ilk yılları da anlattım. İlk kitabımı nasıl yayınlayamadım, nasıl Gece Ağaloğlu'na gider, yayın evine gider, editörü yakalayıp ya benim kitabımı niye yayınlayamıyorsun, kontrat var demek isterdim. Nasıl oraya gidince çok saygı duydum, Yusuf Atılgan'ı görürdüm. Türk romanının en büyüklerinden biri benim kitabımı yayınlamayan yayın evinde gene orada kenarda bir katiplik ya da ne bileyim memurluk yapıyor. Onlarla tanışırdım. Böyle ikiye bölünmüş bir dünyam vardı. Bir yandan kendimi veriyorum. Mimarlığı bırakmışım. İnsanlar biraz ne olacak bunun hali diyor. Romanım yayınlanmıyor böyle. Ama gene de belki de o hatıraları yaşadığım yıllarda yazıp yayınlayamazdım. Şimdi üzerinden onların, bunlar 75 ile 82 arası üzerinden geçmiş belki de 40 yıla vakit. Şimdi onları tatlılıkla yazabiliyorum.
1: 44 yıl. 44 yıl. Evet. Yarım asıra yakın evet. Bir şey. Olaylara bazen uzaktan, yani yıllar geçtikten sonra bakmak daha böyle sağaltıcı, iyileştirici bir etki yapıyor mu?
0: Bir defa şöyle bir şey oluyor. Olaylara uzak, hele gençliğinizde başınıza gelen olaylara uzaktan bakmak sağaltıcı bilmiyorum ama burası belki acımasız bir şaka olacak ama size kötülük eden insanların çoğu ölmüş olduğu için siz orada onlardan intikam almak istemiyorsunuz. Bilakis bir o da iyi insandı gibi bir duygu geliyor size ve böylelikle işi tatlandırıyorsunuz ve daha nesnel, daha tatlı yazının temel enerjisi insanlardan intikam olmak değil. Ben de nelere üzülmüşüm bir şekli alıyor ki bu ton bu kitapta var sizin de dediğiniz gibi demin. En sonunda hatıralarımı anlatıyorum ve her zaman da insan kendisine kötülük edenlerden intikam almayı düşünür. Hala düşünüyorum. Şimdi burada bu benim üçüncü makale kitabım. Ne demek makale kitabı derken? Durmadan ben dünyadan siparişler geldiği için, Türkiye'den istedikleri için, bazen içimden geldiği için yazılar yazıyorum. Sonra bunları bir bütünlüğü olan paketlerde, kitaplarda topluyorum. İşte manzaradan parçalar.
1: Öteki
0: renkler.
1: İstanbul'da sayarım.
0: İstanbul'da bir çeşit düz yazı kitabı. Düz yazı kitapların birbirine benzer. Hayatımdan bir kesit diyebiliriz. Bu kitabın enerjisi hatıralarım ve yaşadıklarım, gördüklerim ve fikirlerim. Evet.
1: Bunları da ben göstermek istiyorum. Çünkü
0: siz
1: hazır bahsetmişken.
0: Ben program bitti sandım.
1: Orhan Bey buraya kadardı. İyi ki geldiniz.
0: Şimdi reklamlar.
1: Evet. Şimdi bunları da göstermek istiyorum çünkü İstanbul, bir dakika, Orhan Bey İstanbul muydu birinci, öteki renkler miydi birinci olan, ilk çıkan
0: İstanbul? Hayır, İstanbul makale kitabı değil, İstanbul evet, hatıra kitabı.
1: Evet, hatıraydı ama en erteli
0: öteki renkler muydu? Makaleler evet, toplamı.
1: Ve sonra da Manzaradan Parçalar, 2011, bu da 2002 değil.
0: Ben bile unuttum,
1: ben
0: evet.
1: Ben hatırlıyorum basımlarını, ilk basımlarını. Şöyle göstereyim, bu arada... Arkadaşlar yani ben insan zihnine girmeye çok meraklı olduğum için size de bu dört kitabı özellikle Orhan Pamuk'ta romanları dışında öneriyorum, ısrarla öneriyorum. Bu Orhan Pamuk'u daha yakından tanımak, beynin içine girmek için çok iyi bir fırsat.
0: Evet.
1: Bir de ilham almak için. Niye ilham almak için? Beslendiği yazarlar, beslendiği ressamlar, beslendiği sergiler, beslendiği müzeler. Bunlar açısından da büyük bir ilham.
0: Evet, beslenme kaynağı kitapları dediğiniz gibi.
1: Evet, evet. Şöyle çevireyim. Evet, şöyle değil mi? Görünüyor değil mi Ceyhun? Evet. Şimdi, şu müzeye bir gelelim ne olur.
0: Tabii,
1: bir dakika, gelelim. Müzeden önce
0: kitabın
1: ben bir
0: kapağında
1: şey...
0: da var, yapılmasını
1: evet,
0: göstereyim.
1: Ben bir şey atladım mı? Müzeden
0: Hayır.
1: önce bir tarih atlaması yaptım mı ben
0: Hayır,
1: Orhan Bey?
0: Hayır, bilmiyorum. Niye
1: yapmadım evet. değil mi? Hani evet. direkt böyle
0: Çok
1: geldim ama.
0: Çok güzel gidiyoruz, merak etmeyin Aslı Hanım.
1: Korkuyorum.
0: Korkacak bir şey yok.
1: Şimdi bu kapağı da Ceyhun'cum biraz yakından alabilir miyiz? Burada zaten Masumiyet Müzesi'nin önünde Orhan Bey'i görüyoruz.
0: Tamam. Evet, bu Masumiyet Müzesi yapılırken, bakın üzerindeki daha şimdiki renginde, şu andaki renginde değil, yapılırken çekilmiş bir Sedat Mehter'in çektiği bir fotoğraf olduğunu zannediyorum. Çektiği bir fotoğraf. Çok suratımdaki ifadeden yaptığım çok, şeyden evet. çok mutlu olduğum evet. anlaşılıyor. Yani arkaya da bir kolaj yaptık. Çünkü bu kitapta askerlik hatıralarım olduğu gibi biraz dikkatli bakarsanız evet. sağda arkada da ise bir askerlik fotoğrafım var. Kitap kapaklarına bir...
1: Şurada çok küçük bak Ceyhun. Çok özür dilerim. Şurada bak çok küçük. Heh, gördün mü şurada? Evet.
0: Kitap kapaklarına ben ressam olmak istediğim, görsel sanatlara ilgilendiğim için kitap kapaklarıyla ilgilenirim. Arada bir kendim de kapak yaparım. Her seferinde pişman olurum ama herkes de çok naziktir. Çok kötü olmadı Orhan'cığım. İdare ediyoruz. Teşekkür ederiz derler. Burada da kitabın kapağının yapılmasına karıştım. Evet. Kitap kapağı, kitabın içindekileri birazcık temsil etsin. Buna da özen gösteririm, evet.
1: Şimdi bu şeyleri toplamak.
0: Evet.
1: Tabii aslında 2008'de roman çıkıyor. 2011'de de müze açılıyor. Ve Nobel ödülünden aldığınız parayla bu müzeyi açıyorsunuz.
0: Evet.
1: Onu olduğu gibi bu tarafa.
0: Evet.
1: O para yetti mi bir müze için önce?
0: Yetti. Yetti. Evet. Şimdi biraz övünerek söyleyeyim. İstanbul'un web sitelerine giderseniz çeşitli uluslararası web siteleri var. Turistler bakıyorlar İstanbul'da nereye gidelim diye ya da en çok gidilen yerler nedir diye. Masumiyet Müzesi İstanbul'da en çok ziyaret edilen 10 yerden biri turistlerin geldikleri. Ve ben demek ki bunun için böyle bir yer yapmak için çok büyük bir paraya ihtiyaç yok. Çok küçük bir parayla yaptım. Bir defa önce bir ev aldım. Ama istiyorsanız önce bu fikir nasıl geldi oradan başlamak.
1: Lütfen, evet. Lütfen.
0: Yaratıcı fikirler herkese her zaman gelir. Hı-hı. Aslında bunu belki baştan söylemek lazım. Ama önemli olan insanın kafasına gelen fikre inanması. Kim, ya abi olur mu? Kimse gelir mi? Kim gelir Hı-hı. senin müzene? Bunu çok işitmişimdir. Kim okur senin romanını? İlk başlarda bunu derlerdi. Hayata bir mühendis ailesinde ressam olacağım diye başladığım, sonra ressam olamayıp gene de sanatçı diyelim hı hı. Türkçe'de sanatçı kelimesi edebiyatçıyı da kapsıyor. Sanatçı olabildiğim, yazar olarak başarılı olunca içimde kalmış sanatçı yani ressam anlamında sanatçı hı hı. rüyaları tekrar canlanmaya başladı. Şimdi romancı olarak da bir ünüm var. İkisini birleştirerek bir şey yapayım diye düşündüm ve aklıma en sonunda böyle düşüne düşüne bir merkezin etrafında dolarsanız, dönerseniz en sonunda yaratıcı bir düşünce gelir. Hı hı. Benim de romancılığımla, ressamlığımla, ressam olma hevesimi birleştiren ne proje olabilir diye düşündüm. En sonunda bu fikir geldi aklıma ve bu şimdi söyleyeceğim fikir Masumiyet Müzesi'nin arkasındaki fikirdir. Öyle bir roman yazayım ki o romanda insanların kullandıkları, baktıkları, romanın anlatısının, anlatıcıların, roman kahramanlarına dikkat ettiği, özen gösterdiği eşyalar ya da kenarda duran eşyalar ya da manzaralar, bir kahramanlar bir sinemaya gidiyorsa, bir pencereden bakıyorsa, görsel olan her şey, bütün eşyaları da biriktireyim. Zaten romanı yazarken onlara bakarak yazayım. Hı hı. Onları elde ettikten sonra yazayım. Ne bileyim, adalardaki at arabalarının gece lambaları. Onlardan bir tanesini buldum. Bu romanıma, bu roman hikaye ondan bahsetti. Ya da çocukluğumuzda herkesin evinde olan kahve değirmenleri vardı. Onları çevirince de ısınır, elimi bir tane kahve değirmenine getireyim. Aa ne güzel, bunu bir müzede gör. Hı hı. Bir sürü eşya biriktireyim. Bu eşyaları romanımı yazdıkça biriktireyim. Sonra bu eşyaları bir müzede sergileyim. Sonra da o müzenin kataloğu da roman şeklinde olsun. Doğru, kolay bir fikir değil ama bu fikre bir şekilde geldi. Bu fikre gelmek zor değil, inanın. Bu fikri şimdi ben 25. yıldır takip ediyorum. Bu fikri uygulamaya geçmek, etrafınızda ya yap çok güzel bir fikir diyecek kimse olmaz. Siz bir fizik buluşu yaparsanız Einstein gibi, evet doğru bu da kanıtlanabiliyor, kanıtlanabilirse bir şey. Herkes hiçbir şey diyemez ama romancılık, sanatçılık böyle kanıtlanabilir bir şey yok. Yalnızca sanatçının kendine güveni, bulduğu fikre güveni, kendi makinesinden çıkan kumaşı olan güveni, bir de o kumaşı başka kumaşçılar da var. Onlarla karşılaştırma olarak kendi kanaati, kendi diğer kumaşçılar arasındaki kanaati. En önemli dört şart budur sanatçılıkta ve her şeyde belki de hayatta. Ben kendime o bağlamda kendime güvenden çok demin de sizinle konuştuğumuz gibi yaptığım hı hı. işin ayrıntılarını bildiğim için romanlarımın okunacağına, ben de bir romancı olarak bütün bir hayat geçirebileceğim, bundan güzel bir hayat mı olarak inandım ve yola çıktım. Ve hayal ettiğim gibi de oldu. Bir büyük bir sürpriz de olmadı. Siz bana hepsini nasıl düşündünüz diyorsunuz. Ben de aynı şekilde gene tekrarlayarak cevaplıyorum. Hepsini bir seferde düşünmedim. Hayat beni bir odada yalnız yaşamaya hazırlamıştı. Çünkü bir ressam olmayı bir mühendis ailesine düşünmüştüm. Sonra roman yazmaya başladım. Aynı sabırla devam ettim. Tabii ki başarısızlık, sabırsızlık, bir şey olamayacaksın, kim gelir senin kim okur senin romanını, kim gelir senin müzene durumları oldu. Bu müzeyi düşündükten sonra birinci adım nedir? Bu hikayenin, bu müzenin kurulacağı evi aramak. O evi aradım, buldum ve aslında o evi nasıl arayıp bulduğumu Öteki Renkler adlı kitabımdaki bir makalede İstanbul'un mimarisi hakkında ev ev dolaşıyordum hatta. Masumiyet Müzesi'nin şimdi olduğu binayı nasıl bulduğumu da böylelikle size anlatırım. Kendim de Cihangir'de yazıhanem olduğu için emlakçılara gittim. Ben böyle şu kadar param var abi. Böyle bir abi sen ne yapacaksın burada? Boş ver sen ne yapacağım şimdi güzel yapacağım diye kimseye söylemedim. İlk müzem açılana kadar müze çünkü herkes böyle manyak diye bakar.
1: Nasıl ben, söylemediniz bunu?
0: Ama açtıktan sonra söyleyebilirsiniz. Ama açmadan evvel roman yazacağım zaten tuhaf bir şey. Bir de müze yapacağım denmez. Kimse inanmaz. Ne müzesi abi? Kim gelir senin müzene? Bunu o kadar çok yapmaya başlayınca bile kim gelir senin müzene diyorlar. Önemli değil orası. Bir alınganlığım yok. Ben böyle bir ev alıyorum. Şu kadar metrekare, şu kadar param var diye. Cihangir, Çukurcuma, bir ara benim Türkler fazla müzeye gitmezlerdi o zamanlar. Ben Sultanahmet'te de ya da Galata Kulesi civarında da yerler var. Baktım. Çünkü turistler gelir, Türkler gelmez diye. Ama sonunda Türkler de müzelere gitmeye başladılar. Bugün gene de müzemin ziyaretçilerinden Masumiyet Müzesi'nin burada fırsat bulmuşken rakamları da söyleyelim.
1: Evet, alalım.
0: Masumiyet Müzesi şimdi ilk yıllarda yabancı ziyaretçimiz daha çoktu. Türkler

0: yer ısınamamıştı. Şimdi ama ziyaretçilerimizin %45'i yabancı, %55'i Türk. Türk ziyaretçi sayısı gittikçe artıyor. Belki de bu en son çıkan diziden dolayı, belki de Türkler de müzelere gitmeye başladı. Bana kalırsa son 30 yılda dünyada ve özellikle Türkiye'de müzeler hakkında fikirlerimiz de değişti. Her neyse, ne diyorduk? Ben böyle bir müze yapmaya karar verince herkes söyleyemezsiniz. Çünkü müze yapmak böyle tek başına bir insanın roman yazıyor gibi müze yapması dünya tarihinde de yok. Bilmem anlatabiliyor muyum? Kendi müzelerini kuran ve o konuda da yazılar yazdım. Bu kitapta da öyle yazılar var. Mesela Fransız ressam Gustave Moreau. Büyük bir ressam değildir inanın. Ben de size sır verir gibi söylüyorum bunu. Ama dünya sanat tarihinde bence çok özel bir yeri vardır. Çünkü zengince o hali vakti yerinde bir Fransız ailesinde ortak vasat derecede resimler yapan birisi hayatının sonu doğru birden aklına bir fikir geliyor. Atölyemi müze yapayım. Biraz da şu da var. Evet, Paris'te akademide ders veren bir profesör aynı zamanda bir tanınmışlığı var ama süperstar değil. Ondan çok daha meşhur ressamlar var yaşarken. Ama o müzeyi yaptığı için o bir buluş. Yaşadığı evden çok kısa bir dönem 3 yıllığına ayrılıyor, otelde yaşıyor ve annesi babası ölmüş, annesinin babasının parası var. O parayla yaşadığı atölyeyi resim yaptı. Ben Paris'e her gidişimde Gustave Moreau Müzesi'ne giderim. Atölyeyi müzeye çeviriyor. Orada o kişiye çok saygı duyuyorsunuz. Çünkü o bir buluş. Evet, kendisini önemsemediği için bu buluşu yapmış. Evet, ama yapmış herkes. Kimse kendi evini müzeye çeviremiyor. Belki biraz paradoksal, ilginç olsun diye. Ben de kendi müzemi yaptıktan sonra bir de müzeler hakkında manifesto yazdım. Manifesto nedir? İnsan yeni bir şey yapar. Herkes sen niye yaptın abi bunu? Neler saçmalıyorsun der. Sen de sanata, sanat tarihine, edebiyat tarihine yeni bir tutum almışsındır. Bir manifesto yaparsın. Artık müzeler şöyle olmalı, müzeler böyle olmamalı. Benim de manifestom, müzeler manifestosunda Masumiyet Müzesi'ni açtıktan sonra yayınladığım müzeler manifestosundaki fikrim, müzeler daha çok devletleri, cinsleri, orduları, kültürleri, kadını, erkeği, şuyu, buyu, bir bölgeyi, İstanbul'u, grupları, cemaatleri değil, tek tek bireyleri anlatan müzeler yapılmalı fikrini geliştirdim. Neydi? Edebiyat tarihinden de örnekler vardı manifestomda. Neydi edebiyat tarihi? Eskiden destanlar vardı. Sonra destanlar milletleri temsil eder diye baktık. İşte Şahname, İran halkının destanı, bütün tarih oluyor. Aslında onlar kralları, soyluları övmek için yazılıyor. Fakat sonra onlar iktidardan düşünce milletin destanı oluyor. Evet, edebiyat böyleydi ama sonra insanoğlu roman diye bir biçim buldu. Bütün bir millet, krallar anlatılmıyor. Çok basit, gariban bir birey anlatılıyor. James Joyce, Ulysses'te bir tane sigorta memurunun hayatını 1000 sayfa yazıyor. Roman birdenbire tek bir insan bir millet kadar önemli oluyor. Çünkü o insanı iyi anlatırsanız bütün milleti de temsil ediyorsunuz. Ve üstelik ayrıntılara, derinlere girebiliyorsunuz. Böyle olunca da milleti temsil etmek değil, bireyi anlatmak. Müzeler milleti değil, bireyi anlatma düşüncesine geldim. O zaman da küçük müzelerin önemli olduğunu inanmaya başladım. Kendim de küçük bir müze kurduğum için belki de. Ve manifestomda müzeler milletleri değil, bireyleri anlatmalıdır. Roman sanatı bak, destanda milleti anlatmaktan bireyi anlatmaya geçti. Bizimki gibi ülkelerde müzeler bireyin üzerine odaklanırsa kültürün, milletin, bireyin derinliği daha çok ortaya çıkar. Millet millet deyip bayrakları, zaten bilinen sembolleri göstermek yetmez. İnsanın derinliğini anlamalıyız diye müzeler küçük olmalı. Çünkü büyük tek bir birey müzesi yapmak zor. Müzeler küçük olmalı. Küçük olunca da herkes de kendi çapında, gene küçük az parası olan birileri müze yapabilir. Böyle böyle düşünceler geliştirdim. Evet.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
2: Öncelikli yayın.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda

0: tutarlı olun.
1: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
2: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma

0: Ömer KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo, paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
2: Nasıl insanlar ancak bir değeri olan insanlar kitap yazabilir, roman yazabilir diye bir şey yok. Herkesin hayatı ilginçtir. Herkesin ilginç bulunmayan hayatının ilginç bulunabilecek yanı vardır. Hepimizin hayatının en hurda ayrıntısı bile benim için kutsaldır. Romancılık insanların başkalarının değer vermediği, hayatlarının başkalarının değer vermediği küçük ayrıntılarına değer vermek, onları yüksekçe bir yere koymak. Bak hepiniz bunu biliyorsunuz ama ben bunu öyle bir yere koydum ki hayatınıza değişik bir ışık düşecek bunu başka bir yere koyma deme zanaatıdır. Onun için herkes müze kurabilir ve bence de insanoğlu gün geçtikçe müzeler son 30 yılda büyük hem Türkiye'de hem dünyada büyük değişim gösterdi. Müzeler demokratikleşmeye doğru gidiyor. Müzeler devletlerin kendilerini, simgelerini, bayraklarını, kutsal işaretlerini sergileyecekleri yerde yer olmaktan çıkmalı. Biraz öyle oluyor. Biraz da benim temennim. İkisi o kadar hızlı olmuyor. Ama bireyleri göstermeli diye fikirler geliştirdim. Ve bu fikirlere uygun olarak da küçük müzelere, ne bileyim, Metropolitan Müzesi, British Museum, Louvre, bunlar devleti temsil ediyor. Ve büyük paralar, bakanlıkların parası, devletin parası geliyor. Ama Fransa'da ya da Metropolitan dedik, New York'ta yaşayan gariban kişinin hayatını anlatan müze benim için daha değerli. Masumiyet Müzesi böyle bir deneme işte, evet.
3: Peki burada da aynı cümleyi kullanabilir miyiz? Yani hayal ettiğin müzenin ima ettiği müze o lokal.

0: Evet.
1: Mesela ama diyebilir miyiz bunu burada?
0: Diyebiliriz.
1: Çünkü bunu kurarken Orhan Bey pek çok müzeye gittiniz. Bireysel evet. müzelere, küçük müzelere.
0: Ama bunları vazifeden yapmıyordum aslanım. Kendim de ressam olmak istediğim için ben 1990'dan itibaren dünyada kitaplarım, Avrupa'da kitaplarım yayınlandıkça hep şu siyasete gittim. Kitabın çıkıyor Orhan, lütfen gelir misin ne bileyim Portekiz'e ya da Çekoslovakya'ya ya da Çek Cumhuriyeti'ne ya da İrlanda'ya. Gelirim, çok severek gelirim. Ama sabahları müze gezeriz, öğleden sonra ya da sabahları röportaj yaparız, öğleden sonra müze gezeriz diye. Hayatımda Masumiyet Müzesi diye bir proje olduğu için ama zaten ben resme, görsel sanatlara ve evet müzelere meraklı olduğum için diyebilirim ki müze merakım da biraz bir Türk olduğum için geldi bana. Çünkü yurt dışına her gidişine gelirim ama müzelere götürürseniz beni. Ve çok da nazik davranırdı insanlar. Müze müdürünü arar. İşte ünlendikçe daha kolay oldu bu işler. Sabah röportaj yaparak ben 30 yıldır yurt dışına çıkınca sabahları röportaj yaparım. Öğleden sonraları müzelere giderim. Aman müzeolog olayım demedim. Amatör, naif bir müzeologum bir anlamda. Ama evet kendimi de bir öyle bir bilim yok çok fazla. Bakın Kolombiya Üniversitesi'nin hocayım. Kolombiya Üniversitesi'nin bile bir müzeoloji bölümü yoktur. Bazen ben gideyim de teklif edeyim diye düşünüyorum. Aman Orhan'cığım başına dert alma. Çünkü orada hocayım. Orada artık emekliliğime kadar Amerika'da profesörlere emeklilik yok. İstesem 95 yaşına kadar da şey olurum. Ama vermiyorum. Ama ben kendimi amatör bir müzeolog olarak görürüm. Ama bu da benim kendi kendimi kandırmam da olabilir. O kadar önemsemiyorum o yana. Ama severek bütün bu işlere ilgileniyorum. Her yurt dışına gidince şu müzeyi görebilir miyim? Zaten artık ajansım bana buraya gelirsin şu müzeye de gidersin falan diye çağırıyorlar. Evet.
1: Burada Orhan Bey bir de kürasyon yeteneği de gelişiyor ya insanın.
0: Evet.
1: Yani siz o şeyleri alıp hikayeye dönüştürüyorsunuz, kurguluyorsunuz. Hangi obje bir sonrakinden... Yani bir sonraki gelecek.
0: Evet.
1: Ondan sonra ne gelecek? Ona nasıl bir öykü yazılacak?
0: Küratör dediniz, kürasyon dediniz. Bunun Türkçesi pek fazla yok ama müzelere, sergilere, eşyaları yerleştiren, bu yerleştirmenin mantığının da uzman olan kişilere küratör diyorsunuz. Ya da sergi düzenleyicisi diyelim. Ben bu işleri sevdiğim için bunların okulu da var ve artık okul, sanat tarihi okursanız, sanat okursanız, edebiyat bilirsiniz, kendiliğinden bir küratör olursunuz. Zaten bütün sanatçılar doğuştan bir anlamda küratördür. Buna büyük müzelerin yöneticileri bana kızardı. Hop hop hop sanatçıyla küratörü ayırır. Küratör sanatçıyı atölyesinden alıp müzede güzel bir yere konan ve onu meşhur eden kişidir aynı zamanda. Bazen de sanatçılar en güzel yaptıkları şeyleri bilmezler. Küratörler oradaki asıl değerli şeyi ya da halkın seveceği şeyi sanatçıda görürler ya da sanatçıların çoğu da kafadan çatlak olduğu için en önemsiz yanını önemsetmeye çalışır, havalara atar. Tabii ki küratörlerin de değerli bir işi vardır. Ben amatör bir küratörüm diyebilirim kendime. Ama bir müze yaptığım için dünyada bana da ciddi küratör muamelesi yapıyorlar. Artık çok yurt dışına seyahatlere gidiyorum romanlarımı yaymak için değil, müzemi anlatmak için ve bundan da hoşlanıyorum. Romanlarımı anlatmaktan artık sıkıldım. Evet, yavaş yavaş müzeler hakkında daha da çok düşünmeye, yeni kitaplar yazmaya başlıyorum. Ünlü Thames & Hudson yayın evi mesela şimdi müzeler hakkında bana bir kitap sipariş etti. Onun kontratını imzalamak üzereyim. 100 sayfalık küçük bir kitap. O, şimdiye kadar bütün tecrübemi 100 sayfaya içinde sığdırmaya çalışacağım. O kitabın bir kısmını belki bu kitapta şu öteki renklerdeki kelimeler ve resimlerdeki yazdığım bazı makalelerden yenileceğim. Durmadan kafam bir şeylerle meşgul. Hem romanla meşgul ama şu anda hem müzelerle meşgul ve yeni her romanımda da o romana tekabül eden, o romana denk düşen, o romanda önemsenen görsel bir eşya düşünüyorum. Masumiyet Müzesi bunun iyi bir örneği. Şimdi başka bir romanlar da yazıyorum, başka kitaplar da yazıyorum. Yarıda bıraktığım kitaplar da var. Onların da hepsinde görsel bir eşya, görsel bir dünya olacak. Ve Masumiyet Müzesi gibi romanlarla sanat eserlerini birleştirmeye devam edeceğiz efendim.
1: Şimdi soracak daha bende binlerce soru
0: lütfen
1: var.
0: Lütfen bin tanesini de sorun.
1: Evet. Sorayım mı? Evet. O zaman buraya bir virgül koyayım
0: tamam,
1: mı?
0: Tamam koyalım.
1: Biz bu akşam tabii ki Orhan Pamuk'u bulmuşken bırakır mıydık? Bu akşam burada virgülü koyalım. Yarın akşam kaldığımız yerden devam edelim.

0: her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Öncelikli yayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: İyi akşamlar, herkese merhaba. Ekonomik görünüme hoş geldiniz. Ödüllü programımıza. Tevfik Beyciğim, siz yokken neler oldu neler?
2: Evet.
1: Ödül aldık.
2: Ben gördüm ödülü. Ödülü gördüm. Çok çok tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Başarılarınızın devamını diliyorum.
1: Çok sağ olun. Ekonomi Gazetecileri Derneği her yıl ekonomi basın başarı ödülleri veriyor. Bu yıl 18. kez gerçekleştirdiler. Hmm. Ve ekonomik görünümü de yılın ekonomi programı ödülüne layık görmüşler. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ödülün her türlüsü çok güzel tabii ama insan bir de meslektaşlarından alınca bu ödülü daha da bir gururlanıyor, onurlanıyor. Çok mutlu oldum. Bütün ekip arkadaşlarım, yönetmenim, editörüm, sevgili prodüktör arkadaşlarım Öznur, Merve, hepsinin sayesinde, buradaki kameraman arkadaşlarım da öyle ve sizler de tabii konuklarımız. Mesela bir tanesi de uzakta, bir kaçakta o.
2: Öyle
1: bakayım
2: mi?
1: Abdurrahman Yıldırım neredeymiş, onu da görelim. Sizi gidi kaçak sizi. Üçüncü hafta çek atıyorum.
3: İnşallah buluşacağız, geliriz. Tebrik ederim bu arada hakikaten.
1: Çok teşekkür ederim.
3: Güzel, iyi bir ödül. Yani jüride ben de vardım ama söyleyeyim, taraf tutmadım, tartışmaya da girmedim. Çünkü programın bir parçasıyım. Dolayısıyla siz bileğinizin hakkıyla almış oldunuz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Size de, tüm meslektaşlarımıza da. Gerçekten çok gurur verici bir ödül oldu benim için de, ekip arkadaşlarım için de. O yüzden artık gönül rahatlığıyla ödüllü program ekonomik görünüme hoş geldiniz diyebilirim.
2: Kesin fark ettiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi yeni haftaya birlikte başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi yoğun bir haftayı geçen hafta geride bıraktık. Bu hafta geçen haftadan da yoğun olacak. Önemli kritik veriler var. Merkez Bankamızın faiz kararı var. Yine savaşla ilgili negatif haber akışı ortalığı biraz toz duman etti. Ama bakalım haftanın geri kalanında nasıl olacak? Abdurrahman Yıldırım'la hep konuşuyoruz. Yani haftaya böyle bir heyecanla başlıyoruz. Haftanın sonuna doğru bir sönümleniyor hikaye. Birkaç haftalardır böyle geçiyor. Bu sefer de zannediyorum öyle olacak. Ama bir düzenleme var. Başlarken onunla başlamak istiyorum. Tevfik Bey, Abdurrahman Bey, size de aynı şekilde yorumlarınızı sormak istiyorum. SPK fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasında değişikliğe gitti. Şimdi haberimizi izleyelim.
2: Olur.
1: Sonra ne anlam ifade ediyor bu değişiklik? Gerçekten neyi değiştirecek? Bütün bunları yorumlamanızı rica edeceğim. Buyurun haberimizi izleyelim.
0: Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararına ilişkin duyuru yayımladı. Yayımlanan karara göre Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören şirketlere ilişkin fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasında düzenleme yapıldı. Fiili dolaşım oranı endekslerine dahil olma kriterlerinde kullanılan temel göstergelerden biri. Bu düzenleme ile endekslere giriş zorlaşacak. Düzenlemeye göre fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasında dikkate alınmayan paylar arasında sermaye veya yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların sahip olduğu ve serbest ya da özel fon katılma paylarına verilen paylar da eklendi. Söz konusu paylar ihraççı paylarının fiili dolaşımdaki pay oranı kavramı dışında tutulacak ve ilgili kararda yer alan diğer bentlerle birlikte değerlendirilecek. Öte yandan kurul fiili dolaşımdaki pay oranı verilerinin 15 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından günlük olarak hesaplanmasına karar verdi.
1: Evet, Tevfik Bey, bu değişiklik ne anlam ifade ediyor, neyi değiştirecek?
2: Öncelikle biz böyle bir kararı Cuma günü itibariyle SPK tarafından duyurulan bültenle öğrenmiş olduk. Ama diğer taraftan konuyla ilgili benzer nitelikte açıklamalar aslında MSCI endekslere dahil edilme kriterlerini değiştirmeden Türkiye'de bazı hisse senetlerinin endekse dahil olabilme potansiyeli ya da o şartları karşılamasına rağmen endekse dahil etmeyeceğini söylemişti. Dolayısıyla biz bu kavramla bu yılın başında MSCI sayesinde bir tanışmış olduk. Bunun arka tarafında yatan gerekçelerden bir tanesi, değeri aşırı yükselmiş olan bazı şirketlerin aslına bakarsanız pay sahiplerinin sayısının sınırlı olması, bu az sayıdaki pay sahibi arasındaki alışveriş nedeniyle fiyatın yukarıya doğru gitmesi, dolayısıyla da yüksek piyasa değeri ve halka açıklık oranı kriterleriyle birlikte değerlenince endekslere dahil olabilme olasılıkları varken MSCI tarafından dahil olmamıştı. Şimdi konuya SPK da taraf oldu. Dolayısıyla endekse dahil olabilmenin aslına bakarsanız alt koşullarından birisi bu fiili dolaşım oranı. Dolayısıyla özel fonlar ya da serbest fonlar vasıtasıyla sahip olunan paylarda eğer o fonun yatırımcıları arasında bu şirketlerin aslında hissedarları da varsa buradaki payların fiili dolaşımdaki paylardan düşüleceğini söylüyor. Dolayısıyla bazı şirketlerin önümüzdeki dönemde fiili dolaşım oranlarının biz mevcut görünenden daha az olduğunu görüyor olacağız. Bunun nispetine bağlı olmak kaydıyla da bazı şirketlerin endekslere dahil olamadığını ya da bir endekse dahil olmuş ise bile endeksten düşebildiğini de gözlemliyor olacağız. Dolayısıyla bu konuyla ilgili bir adım atılmış oldu. Hı hı. Neyi arıyor SPK ya da neyi başarmaya çalışıyorlar diye baktığımızda gerçekten kurumsal yatırımcılar ve bireysel yatırımcılar tarafından sahip olunan

0: paylar, fiili dolaşım payı olsun, şirketlerin sahipleri ya da yöneticileri tarafından sahip olunan paylar fiili dolaşım oranından düşülsün. Bu sayede de gerçek halka açıklık oranı gözlemlenebilsin ve bunun sonucunda da bazı şirketler endekslere dahil edilecekse bu nitelikteki şirketler ancak endekslere dahil edilebilsin denilmiş. O nedenle de toplam piyasadaki aşırı speküle edilmiş hisse senetlerine baktığımız zaman bunun da bir miktar önüne geçmeyi hedeflediklerini görüyoruz. Dolayısıyla bu yolda atılmış önemli adımlardan bir tanesi. Ama yine bu konuyla ilgili geçtiğimiz yıl Kasım ayında o dönemin SPK Başkanı ve yine Sayın Mehmet Şimşek tarafından belirtilmiş bir takım sıkıntılar vardı. Bunların giderilmesine yönelik olarak da SPK geçtiğimiz aylarda bir çalışma yaptı. Bu çalışmanın taslağı piyasayla paylaşıldı, sektörle paylaşıldı. Oradan görüşler de alındı. Hı hı. Zannediyorum bu alınan kararın tamamlayıcısı olarak da önümüzdeki günlerde bu görüş alınan taslak yatırım fonları rehberinde de bir takım değişiklikleri de görüyor olacağız. Zannediyorum bütünsel olarak bakıldığında biraz daha yatırımcıların rahatlıkla yatırım yapabilecekleri ve adil fiyat arayışının nispeten bugüne göre daha iyi koşullarda sağlanacağı bir ortam yaratılmış olacak diye tahmin ediyorum.
1: Evet, acaba bu imkan olacak mı? Abdurrahman Bey, siz nasıl değerlendiriyorsunuz yapılan düzenlemeyi? Yani tabii borsamızın kurumsallaşması, yatırımcının orada gönül rahatlığıyla uygun fiyatı, doğru fiyatı yakalayabilmesi, bütün bunlar çok önemli. Özellikle de son dönemde, yani son dönem dediğim işte enflasyonla mücadele programını da hesaba kattığımızda, yüksek faiz döneminde Borsa İstanbul, bir de üzerine savaş, epeyce bir yatırımcısını aslında üzdü nihayetinde. Acaba şimdi yeni dönem bu düzenlemelerle birlikte daha anlamlı bir Borsa İstanbul'a işaret eder mi? Siz nasıl görüyorsunuz ve değerlendiriyorsunuz?
2: Yani alınan önlem ortaya çıkan bir sorundan dolayı alındı. Geçmişten beri sermaye piyasasının köklü bir sorunu değildi. İşte 100 yıllık Türkiye'nin en büyük şirketini geçen işte birkaç yıllık bir şirket bile olabiliyordu mevcut sistemde diyelim. Bu tür örnekler çoğalınca doğal olarak gerçek piyasayı yansıtmadığı eleştirileri, ki son derece haklı bu eleştiriler, yapılmaya başlandı. Piyasa inandırıcılığını yitirdi. Sermaye piyasası kurulu, işte düzenleyici ve denetleyici otorite aslında burada biraz da geç kaldı. Önce uyardı ama uyarının ardından önlem almakta gecikti. Geciktikçe de bu sunni yapı büyüdü giderek. Belki burada sermaye piyasası kurulunda yapılan atamanın da etkisi var. Yani görev değişiminin tam bu sıraya denk gelmesinin de etkisi var. Dolayısıyla SPK'nın yeni yönetimiyle beraber bu karar alınmış oldu. Son derece gerekli bir karar. Piyasanın daha düzgün işlemesi için, gerçek verilere dayanması için alınmış bir karar. Keşke alınmasaydı diyeceğim. Çünkü yatırım fonlarının elindeki aslında ya da portföyündeki hisse senetleri halka açılmış sayılan hisse senetleri normalde. Şimdi siz bunu tekrar manipülasyonu önlemek için ya da daha dürüst bir piyasa kurmak için halka kapalı sayıyorsunuz. Dolayısıyla bu yönüyle biraz şey var kararda. Ne diyeyim, aksaklık var. Ama dış ülkelerde de bunun alınmış örnekleri var. Dolayısıyla bu karar belki o dış örneklerden sonra daha rahat bir şekilde alındı. Ama bu aşamaya gelmeden de sermaye piyasası kurulu elindeki yetkileri kullanarak, gerekli denetimi, gözetimi ve de yaptırımları uygulayarak piyasada bu tür aşırı fiyat dalgalanmalarına ve yükselmelerine önlem alabilirdi bence. Burada nedense bu yolu tercih etmedi ya da edemedi. İş bu aşamaya geldi. Ama piyasa tam anlamıyla inandırıcılığını tamamen yitirme aşamasında atılan bu adım da bence son derece önemli. Çünkü yani göz var, nizam var, ölçü var. Yani neyle değerlendirirseniz değerlendirin. İşte 100 yıllık Türkiye'nin en büyük, en köklü, işte Türkiye ihracatının %10'unu yapan, vergilerin %15'ini ödeyen bir grubun şirketinin değerini 3-5 yılda kurulan bir başka şirketin geçmesi, üstelik bu şirket hani teknoloji şirketi olsa bir ölçüde anlaşılır ama yani az önce de Tevfik Bey'in bahsettiği gibi yani ortakların kendi aralarında alım satımlarıyla yükselen bir fiyat. Dolayısıyla yatırım fonları da bu şekilde değerlenmiş oluyor. Sonunda bu yatırım fonları yatırımcılara satılacak pay değerleri ve bir kar realizasyonuna gidilmiş olacak. Dolayısıyla SPK bu adımıyla bu kar realizasyonunu şimdiden bir ölçüde diyelim bozmuş oldu. Şimdi MSCI endeksine alınmaması önemli bir gelişmeydi. Çünkü otomatik olarak işte MSCI endeksindeki ağırlıkları MSCI endekslerini izleyen pasif yatırımcılar ya da işte kurumsal yatırımcılar, yatırım fonları, emeklilik fonları o oranda alım yapıyor ya da satım yapıyordu. Endeks MSCI endeksine dahil olsaydı bu hisse senetleri, o zaman yabancılar bu hisseleri alıp kendi portföylerine, fonların içerisine koyacaklardı. İşte o zaman ondan sonra muhtemelen biz bu hisse senetlerini yükselten oyuncuları piyasada pek görmeyecektik. Çünkü karlarını realize etmiş olacaklardı. Ama yabancılara da büyük zarar vermiş olacaklardı. Yerli yatırımcılara satmaları daha zor. Çünkü yani 4-5 milyar dolarlık, işte toplamda bakarsanız 10-15 milyar dolarlık bir hisse senedini yerli küçük yatırımcıların alması çok zor. Yerli kurumsal yatırımcılar da işte yatırım fonları oluyor genelde. Yatırım fonları da profesyoneller tarafından yönetiliyor. Doğal olarak bu durum bütün profesyoneller tarafından biliniyor. Dolayısıyla yerlilere satması zordu. Yabancıların satışını da MSCI endeksi karar verenler tarafından engellenmiş oldu. Şimdi geride bu ortaya çıkan yapıyı küçültecek adımlar atılıyor. Bu adımlar atılırken de bence sermaye piyasası kurulu ve sermaye piyasasının bizzat kendisi ve borsada bir ölçüde kaybettikleri saygınlığı ve inandırıcılığı yeniden kazanma dönemine girmiş olacaklar. Dolayısıyla bütün bu açılardan değerli buluyorum. Evet. Ama tabii ki bazı hisse senetleri önümüzdeki işte dönemde değer kaybedecek. Yatırım fonları da öyle. Bazı değişikliklere yol açacak bu. Halka açıklık oranı elbette düşecek. Bu tür şeyler olacaktır.
1: Peki. Şimdi madem borsadaki yeni düzenlemeyle başladık, piyasalarla devam edelim. Şimdi Tevfik Beyciğim, geçen haftayı şöyle bir kısaca özetleyip bu hafta beklentilerimiz nasıl, fiyatlamalarda neler öne çıkacak, kısaca konuşalım mı? Ne öngörüyorsunuz Borsa İstanbul özelinde soruyorum bu hafta.
0: Geçen haftayı aslında bakarsanız damgayı vuran gün Cuma günüydü. Enflasyon. Dolayısıyla orada özellikle ABD'deki işsizlik rakamları geldiği zaman burada önümüzdeki dönemde Fed'in faiz arttırma olasılığı ön plana çıktı. Buna bağlı olarak da çok hızlı bir şekilde son dönemde değer kazanmış olan teknoloji şirketleri önderliğinde de ABD borsası çok hızlı bir şekilde değer kaybetmişti. Başta teknoloji şirketleri ve çip üreticileri. Bazı çip üreticilerinin değer kaybı %10'un üzerinde oldu. Dolayısıyla böyle bir

0: haftayı orada geride bırakmıştık. Bizim tarafta da aslına bakarsanız bir ileri bir geri hareket eden bir borsa söz konusuydu. Şimdi bütün o haftayı geride bırakıp yeni bir haftaya bakıyoruz. Bu hafta Cuma gününün gölgesinde başlayıp aslına bakarsanız hızlıca da toparlandı. Bir de hafta sonu tabii ki İran-İsrail arasındaki füze atışları da insanları, yatırımcıları ciddi oranda korkuttu. Bugünün ortasında hemen hemen bu konuyla ilgili de taraflar bir mutabakata vardılar. Dolayısıyla artık birbirlerine füze atmayacaklarını da söylemiş oldular. O nedenle bu riski piyasalar biraz geride bırakmış oldu. Önümüze baktığımızda da gördüğüm şey merkez bankalarının faizle ilgili ne söyleyecekleri, FED ne söyleyecek, Türkiye Merkez Bankası ne söyleyecek önümüzdeki günlerde. Bu aslında yatırımcılar için en belirleyici unsurlardan bir tanesi. Bir kere hani ABD tarafına baktığımız zaman belki bu toplantıda doğrudan bir faiz arttırımı gündeme gelmeyebilir. Ama bu yüksek enerji fiyatları sebebiyle önümüzdeki dönemde ABD aslında belli ölçüde faiz arttırım baskısını hissedecek gibi düşünüyorum. Türkiye tarafında ise açıklanan Mayıs ayı enflasyonu beklentilerin çok az üzerinde geldi. Yine buradaki rakamlara baktığımız zaman işte aylık enflasyon 1.71, yıllık enflasyon 32,61 oldu. En belirleyici unsurun aslında gıda enflasyonu olduğunu görüyoruz. O %0,5 civarında aşağıda geldi. Diğer taraftan hizmetler sektörü yine önde gidiyordu. Dolayısıyla burada enflasyonun hala yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Ama Sayın Bakan'ın da ifade ettiği gibi orada matematik çalışacak. Özellikle konut ve okul tarafında hizmet enflasyonu aşağıya doğru gelebilecek diye ben yani değerlendiriyorum. Böyle bakıldığında enflasyon aşağıya gelecek ama o başta yılın başında öngördüğümüz seviyelerde değil. Sonuçta zaten ekonomi yönetimi de enflasyonla ilgili bekleyişini 8 puan yukarıya revize etmiş oldu. Dolayısıyla 25 ile 30 arasında bir yerde enflasyonun şekillenme olasılığı oldukça yüksek gözüküyor. Ama bu oranlara rağmen Merkez Bankası'nın şu andaki uyguladığı fiili 40'ın çok da üzerinde bir enflasyon uygulamasını gerektirecek bir tabloyu da ben görmüyorum. Çünkü diğer taraftan özellikle üretim yapan kesimlerde ciddi bir yüksek faiz baskısı var. Bu ilgili firmaların oldukça canını yakıyor. Yine diğer taraftan kurla ilgili kısımda da Merkez Bankası'nın bir parça devalüasyonu hızlandırdığını da gözlemliyoruz. 1.2'lik bir seviyeye aylık bazda çekilmişti. Şimdi bir parça hızlanmış oldu. Bunu da şöyle kendi içerisinde çok rasyonel görüyorum. Çünkü Merkez Bankası'nın enflasyonu 8 puan yukarıda bir yere hedefliyor olması nedeniyle artık devalüasyonu da aynı yerde bıraktığınız zaman gelecek döneme ilişkin olarak potansiyel riskleri çok fazla arttırmış olursunuz. O nedenle orada yapılan da kendi içerisinde son derece tutarlı. Dolayısıyla enflasyon hedefine Türkiye biraz yavaş ilerliyor. Ama içinde bulunduğumuz dinamikler nedeniyle bunu çok daha sert bir faiz politikasıyla çözmeye çalışmanın ayrı bir faturası olacağından dolayı zannediyorum bu ayki toplantıda da büyük olasılıkla Merkez Bankası politikada bir değişiklik yapmaz. Ama her seferinde yaptığı gibi bunu yakından izlediğini, gerekiyorsa da bununla ilgili de tedbir alacağını ifade edecektir diye ben düşünüyorum.
1: Peki, devam edeceğiz. Abdurrahman Beyciğim, sizin de değerli görüşlerinizi alacağım ama bir kısa reklam arasına gidelim. Giderken de İstanbul'da Sıfır Atık Festivali vardı. Takip etmiş olduğunuzu düşünüyorum. Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata çok kapsamlı bir içerikle Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Sıfır Atık Festivali sona erdi.

0: Çok kısacık bir haberimiz var. Onu da izleyelim reklamlarla birlikte.
1: Onursal Başkanlığını Emine Erdoğan'ın yaptığı Sıfır Atık Vakfı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle 4 ila 7 Haziran tarihleri arasında festival düzenledi. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festival, farkındalık etkinlikleri ve konserlerin ardından sona erdi. Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 183 ülkeden 120 kişiyi aşkın bakanı, 200'ün üzerinde belediye başkanını, 500'den fazla uluslararası paydaşı bir araya getiren bu platformu son derece kıymetli bulduğunu dile getirdi. Erdoğan, bu forum Türkiye'nin çevre diplomasisinde ulaştığı yüksek seviyenin açık bir göstergesidir dedi. Sıfır Atık Forumu'nu tarihi bir buluşma olarak gördüklerini dile getiren Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, bu yılki forumumuzun Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 iklim zirvesiyle aynı döneme denk gelmesi, Sıfır Atık'ın iklim değişikliği mücadelesindeki stratejik değerini anlatmak açısından önemli bir fırsattır dedi. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş ise festivalin son gününde yaptığı açıklamada bu festival İstanbul için yeni bir başlangıç. Bugünden sonra İstanbul'un farklı ilçelerinde valimizle beraber farklı etkinliklerde buluşacağız diye konuştu.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, ekonomik görünüm devam ediyor. Şimdi Abdurrahman Beyciğim, Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz bu hafta. Bizim Bloomberg HT'nin anketi medyanda herhangi bir faiz aksiyonu beklemiyor Merkez Bankası'ndan. Bugün Citi'nin raporu vardı. Merkez Bankası'ndan Haziran Para Politikası Kurulu toplantısında faizi sabit bırakacaklarını onlar da düşünüyorlar. Ama BBVA tarafı, Garanti BBVA Research'ün analistleri 300 bas puanlık bir artış öngörüyorlar. Aslında bu olasılık birçok şekillerde telaffuz ediliyor. Hani

0: O 40 seviyesine hani gideceğimiz aslında bir faiz artışı gibi de o 300 bas puanlık artışı olmayacağı yönünde. Sizin beklentileriniz nasıl? Piyasa fiyatlamalarını nasıl etkileyecektir Merkez Bankası'nın bu hafta alacağı karar?
1: Yani piyasalar üzerindeki etkisi olacak tabii ama nasıl bir karar alacağı da önemli. Bence faizi artırmayacak Merkez Bankası. Çünkü belli bir süre sonra belki faiz düşüşüne yol açabilecek gelişmeler gündeme gelebilir. İşte savaş konusunda bir anlaşmaya varılabilir. Bu durumda petrol fiyatları gevşeyebilir. Petrol fiyatları gevşedikten sonra Türkiye'de zaten fiyatlara yansıması işte Eşel Mobil sistemiyle sınırlanmıştı. Ondan sonra bu meyve sebze bolluğu ve tarım üretiminin rekor düzeyde olacak olmasının etkisiyle gıda enflasyonu da bence en azından yaz ayları ve devamında sonbaharda gündemden bir ölçüde düşecek. Yani ulaştırma sektörü ya da ulaştırma kalemi de yine petrol fiyatları nedeniyle gündemden düşerse, yine az önce Tevfik Bey söyledi, eğitim ve de kira kalemlerinde de aşağıya gelmeler söz konusu. Dolayısıyla bütün bunları ele aldığımızda ben enflasyonda yükselme yerine önce yatay bir gidiş, sonra biraz aşağıya gelme gibi bir şeyi gözlemliyorum. Ve yılı %30'un altına iner isek bu da yani iyi ya da kötünün iyisi diyelim. Böyle kabul edilecek. Ama bu durumda yani %30 ya da 29 enflasyon, %37 ya da 40 faiz biraz yüksek hakikaten. Yani bu durumda hakikaten Merkez Bankası da o zaman %35'lere, 34'lere inebilir. %29, 28 enflasyon, %34, 35 faiz. Ayrıca reel sektörün durumu da hakikaten zor. Çünkü programın ya da işte bu sıkı para politikasının 2026 ile son bulacağını umut ederek ve bunu planlayarak işlerini yürütürken şimdi en azından 2026 yılının ilk yarısı da geride kaldı. Yani belki 2026'yı çıkartamayacak olan sektörler ve şirketler de olabilir. Dolayısıyla bütün bunları göz önüne aldığımızda bir yandan da hükümetin farklı kriterlere göre oluşturduğu finansman imkanları oluyor, paketler oluyor. Yani KOBİ'lere vesaire. Böyle bakınca yani Merkez Bankası 3 puan faizi artırsa belki de ekonomi yönetimi başka bir kanaldan yeni bir kredi paketi hazırlayıp sunacak. Çeşitli kolaylıklar sağlayacak. Dolayısıyla bu devletin bir eliyle piyasaya sıkarken diğer eliyle gevşettiği anlamına gelir. Aynı sonucu doğurur. O zaman niye faizi yükseltsin? Faizi yükseltme yerine eğer piyasada fazla para var ise o zaman parayı piyasaya vermez. Dolayısıyla ben faiz artıracağını beklemem. Ama duruşu yani bundan sonra enflasyon değerlendirmesi analizi önemli olacak bence. Ama o analizde de ben çok fazla bir olumsuzluk görmüyorum. Ama ne açıdan bakarsanız bakın 2026 yılı enflasyonla mücadele açısından kazanılmış bir yıl değil. Yani geçtiğimiz iki yılı yine şey de olsa ya kazanılmış yıllara sayabiliriz. Ama bu yılı saymamız zor çünkü %31 ile bitirdik ya da %30 ile bitirdik yılı. Yani 1 puan 2 puan düşmüş olacak. Bu gerçek bir düşüş sayılmayabilir.
0: Siz ne diyorsunuz Tevfik Beyciğim Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin olarak? Bir de şimdi savaşın seyri çok net değil ama bir şekilde iyimserlik var piyasalarda. Yani zaten en başından beri çok kötümser olmadı ama petrol fiyatlarını izlediğimizde belki o tabloyu gördük. Yani Abdurrahman Bey'in söylediği gibi petrol fiyatlarında hızlı bir aşağı yönü hareket bekler miyiz ya da nereye kadar

0: geri çekilme olabilir ve bu çekilme Merkez Bankası'nı ne kadar rahatlatabilir? Ne düşünüyorsunuz?
1: Mesela bugün yabancı basında vardı, Katar çok sessiz sedasız aslına bakarsanız doğalgaz satışlarına başlamış. Hı hı. Çok büyük tankerleri Hürmüz'den çıkartabiliyor. Ama bunu da çok böyle bağırarak ben bunu başardım diyerek de yapmıyor. Dolayısıyla bir taraftan işlerini o bölgedeki ülkeler yoluna koymaya gayret ediyorlar. Zannediyorum taraflar çok dikkatli ve özenli olursa tekrar petrol ve gaz ihracatı eski seviyesine belli bir süre içerisinde gelebilir. Bu tabii ki yılın başındaki 60 dolarlık seviyelere çok hızlı bir şekilde geleceğiz anlamına gelmez. Ama ilk önce 90 doların altı, akabinde de 80 doların altına fiyatların gelmesi söz konusu olabilecek. Bunun önümüzdeki günlerde bu şekilde olmasını en azından birçok devlet temenni ediyor. Aynı şekilde Türkiye için de çok lehe olacak bir gelişme. Hı hı. Ama şu haliyle petrol fiyatları ve genelde enerji fiyatları toplam fiyatlar üzerine ciddi bir baskı oluşturuyor. Yani dünyada enflasyonist bir ortam yaratıyor. Bu tabii ki Türkiye'de de eşel mobil sistemi uygulanmasına rağmen yine bir baskı yarattı. Ama diğer taraftan bu sene meyve sebze gerçekten çok bol. Mayıs ayında bunun faydasını gördük. Zannediyorum Haziran ayında da önemli ölçüde faydasını görmeye devam ediyor olacağız. Ben de katılıyorum. Türkiye'de enflasyon 25 ila 30 arasında bir yerde olabilecek. Bu işi çok iyi yönetebilirsek, dış konjonktürde çok yardım ederse 25'e yakın bir yerde tamamlanması. Şartların çok uygun gitmediği bir noktada da 30'a yakın bir seviyede gitmesi söz konusu olabilecek ama yani bu aralıkta olduğu takdirde dahi ben Abdurrahman Bey'e yine katılıyorum. Şu anki uygulanan 40 faiz seviyesi ya da Merkez Bankası'nın politika faizi olan 37 yüksek kalacaktır. Dolayısıyla buralara gelebiliyorsak Türkiye bu Haziran'dan Aralık ayına geçen sürenin içerisinde bir yerde bir miktar faiz indirme hakkına sahip olabilecek ya da böyle bir potansiyeli olabilecek diye ben görüyorum. Dolayısıyla bunun için bu ay erken. Dolayısıyla ben de bir kere politika faizinin bu seviyede bırakılacağını, sabit bırakılacağını düşünenlerdenim. Diğer taraftan makro ihtiyati tedbirler tarafında da hem bankacılık sistemi oldukça zorlanıyor, bir de şirketlerin krediye erişimle ilgili talepleri var. Biraz koşullar rahatlayabilirse eğer, zannediyorum ekonomi yönetimi buralarda bir takım açılımları gündeme getirebilir. Buna da özellikle üretim yapan şirketlerin çok ciddi ihtiyacının olduğunu da gözlemliyoruz. Bankacılık kesiminin de büyüyebilmek adına burada alan açılma ihtiyacı var. Dolayısıyla bu konuları da yakından gözlemliyor olacağız. Ama hareket etmek için zannediyorum bu ay erken olacak. Dolayısıyla bakıp, görüp ondan sonra hamle yapmak, bir sonraki toplantıda konuyu değerlendirmek, daha emin adımlarla ilerlemek ve hata yapmamak adına bu ay hareket etmemek çok daha isabetli olur.
0: Şimdi Abdurrahman Bey, sizinle de konuşuyoruz. Geçen hafta büyüme verileriyle birlikte işte ödemeler dengesi rakamları da geldi. İhracat tarafındaki süreci yakından takip ediyoruz. Şimdi bugün de Sanayi Odası'nın Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi verileri açıklandı. Mayıs'ta hafif bir artış var, 50,3 gibi. Ama ihracat pazarları ikliminde 29 aydır kesintisiz bir güçlenme var. Şimdi ihracat tarafında tablonun çok iyi olmadığını biliyoruz. Peki bu veri bize ne anlatıyor?
2: Ya normal olarak bu veri bize bir şey anlatmıyor. Niye dersen, şundan dolayı. Ben de izliyorum. Veri sürekli pozitif devam ediyor. Ama ihracatın

0: her ay pozitif gittiğini görmüyoruz. Rakamlar bazen negatif ya da eksi olduğunu bize kanıtlıyor. Dolayısıyla sanki orada veri toplamada ve veri işlemede bir yerde bir eksiklik var. Yani ihracat beklentileri bu kadar olumluysa ihracatımızın hakikaten artıyor olması lazım. Yani böyle gıdım gıdım artış değil. Yani %5, %10 gibi böyle belirgin, net bir artışla yoluna devam etmesi lazım ama böyle bir durum yok. Dolayısıyla ölçümde ya da işte ankette bir yerde bir şey var. Ama onun dışında şunu söylemek mümkün. İhracatta tekstil, konfeksiyon, ayakkabı gibi işte ya da deri gibi sektörlerde bu savaşla beraber yeni bir toparlanma ya da siparişlerin gelmesi sonucu bir canlanma meydana geldi. Bu ihracatı kısmen artırdı. Bir faktör daha var, o da önemli. Çin'de 41 aydır düşmekte olan üretici fiyatları petrol fiyatlarının artmasıyla beraber son 2 aydır artışa geçti. Bunu ben önemli buluyorum. Çünkü demek ki Çin'de de üretici fiyatları artabiliyormuş. Petrol fiyatlarıyla beraber. Yani buna ne yol açtı bunu çok net bilmiyorum. Yani gözlemimiz elbette petrol fiyatı. Dolayısıyla demek ki petrol fiyatları yüksek kalır ise bu Çin'in daha çok aleyhine çalışıyor ama Türkiye'nin o kadar da aleyhine değil. Ya da Türkiye bu eşel mobil sistemini uyguluyor. Dolayısıyla bizim ihracatçımız Çin mallarına karşı bir ölçüde belki rekabet kazanıyor olabilir. Eğer Çin'de fiyat artışlarının devamı gelecekse bu hakikaten bizim ihracatımız için sevindirici bir gelişme olabilir. Ama bu tabii Türkiye'nin elinde olan bir şey değil. Belki çünkü o fiyatlar tekrar tersine dönebilir Çin'de. Asıl olan Türkiye'nin kendi rekabet gücünün artırabiliyor olması. Bunun da yolu herhalde üretimin yeniden yapılandırılmasında, maliyetlerin ve en başta da enflasyonun düşürülmesinde geliyor. Yani biz enflasyonu düşüremedikten sonra siz ister Çin'e bakın ister başka yere rekabet edemezsiniz. Bu kadar yüksek enflasyonla dünyaya mal satmak hakikaten çok büyük başarı gerektirir. Çünkü bütün maliyetler artıyor. Yani işçilik maliyetleri, ondan sonra ara maddeler, ham maddeler artıyor. Sonunda vergiler de artıyor. Yani vergiler de enflasyon oranında artıyor. Çünkü çoğu vergi Türkiye'de dolaylı vergi. Dolayısıyla bütün bu artışlar içerisinde sadece petrol ya da enerji fiyatlarını kısmen sınırlamış olmanız sizi kurtarmaya yetmez. Bizim ne yapıp edip hakikaten enflasyonu bir türlü dünya ile biraz daha uyumlu hale getirebiliyor olmamız lazım.
1: Peki, bir reklam arasına daha gidelim mi müsaadenizle? Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz.

112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: to his level, said, son, you're not special. You won't find him where you think. You won't find him down on Sunset.
1: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
2: Evet, ekonomik görünüm devam ediyor. Şimdi tabii petrol konuştuk. Amerika tarafına da çok kısacık değinelim. Bu hafta enflasyon verisi gelecek orada da. Geçen haftaki istihdam verileri çok önemliydi. Ama en son geldiğimiz noktada 2 faiz artışı falan konuşulmaya başlandı. Oraya gider mi hikaye, ne dersiniz?
3: Yani Trump o işe karşı... bugünden tabii şeyi öngörebilmek o kadar kolay değil. Yani Türkiye için ne söylüyorsak aslına bakarsanız ABD için de benzer bir öngörüde bulunabiliriz. Enerji fiyatları onlar için de oldukça belirleyici. Hı hı. Dolayısıyla enerji fiyatları gerilediği takdirde Fed'in üzerinden bu faiz artış baskısı kalkacaktır. Diğer taraftan ekonomileri fena gitmiyor. Özellikle teknoloji sektörü tarafında. Her ne kadar cuma günü hisseler çok hızlı değer kaybettiyse de mesela Nvidia'nın CEO'sunun açıklaması vardı. Buraların hepsi tekrar teknoloji hisse senedi almak için ciddi bir fırsat yaratıyor. Çünkü biz

0: AI ile ilgili sürecin çok başındayız. Bu konuyla ilgili önümüzdeki dönemde altyapı için çok büyük yatırımlar yapılacak diyordu. Dolayısıyla burası da ABD ekonomisini önemli ölçüde desteklemeye devam ediyor olacak diye ben de düşünüyorum. Hı hı. Özellikle AI ile ilgili Nvidia CEO'sunun söylediklerine de katılıyorum. Çünkü burada süreç çok yeni başladı. Yani AI'yı çevremizde insanların ne kadar süredir kullandıklarını düşündüğümüzde bunun 4-5 yılı yok. İşte en yeni, en eski başlayanlar en fazla 1,5 yıl, 2 yıl önce bununla ilgili kullanımlara başlamışlardı. Şimdi ben ofislerde bakıyorum, insanlar bir tane AI ile değil, bazen iki tane, üç tane AI ile birlikte çalışıyorlar. Amerika'da da mesela en büyük sorunlardan bir tanesi, şirketlerin AI için ayırdıkları bütçeler yılın yarısında bitmiş. Dolayısıyla yılın geri kalanında çalışanlarının AI kullanmaya devam edebilmeleri için onlara yeni tokenlar almaları, bu iş için ilave bütçe yaratmaları gerekiyor olacak. Dolayısıyla burada ciddi bir önümüzdeki dönemde yatırım olacak gibi görünüyor. Yine AI kullananlar gayet iyi bilirler. Girdiğiniz zaman belli saatlerde ben şu anda çok yoğunum, sana hizmet veremeyeceğim de diyebiliyor.
1: Evet.
0: Demek ki o şirketlerin de önümüzdeki dönemde çok fazla yatırım yapması gerekiyor olacak. Dolayısıyla bu yönleriyle baktığımızda ABD'nin de büyük oranda bu şirketler tarafından temsil edildiğini de gördüğümüzde ekonomi bunlar nedeniyle canlı olmaya devam edecek. Evet. Tabii bunun bir kendi içerisinde kendiyle çalışan bir durumu da var. Bir taraftan verimliliği arttırması söz konusu, bir ekonomik canlılık yatırımlardan dolayı söz konusu olacak ama diğer taraftan da işsizliğe de sebep olan bir boyutu var. Dolayısıyla bunun hangisinin daha ön plana çıkan bir kuvvet olduğunu önümüzdeki dönemde görüyor olacağız.
1: Abdurrahman Bey, siz ne düşünüyorsunuz yapay zeka ile ilgili? Çok kısacık, iki dakikam kalmış. Bir yorumunuzu alayım bakayım.
2: Ben de benzer şeyleri düşünüyorum. Yani beklenti ya da yatırım ya da umut henüz bitmiş değil. Sonuna gelmiş değiliz umutların. Dolayısıyla büyümeye ve piyasayı etkilemeye devam edecek. Bu konuda yeni aktörlerin piyasaya girecek olması, borsaya gelecek olması da önemli. Her ne kadar SpaceX ilk gelecek olan şirket tam bir şirket olmasa da devamında iki şirket gelecek. Onlar tamamıyla AI şirketi. Dolayısıyla
1: Anthropic, evet.
2: Piyasada o 7 tane muhteşem hisse senedi belki 10 tane muhteşem hisse senedine evrilecek ve daha güçlü aktörlerle bu piyasaların sürükleyicisi sektör yoluna devam edebilecek. Ben de Kasım ayına kadar, Amerika'daki seçimlere kadar piyasada çok ciddi, büyük bir risk pek görmüyorum. Bunun nedeni siyasi, tamamen Trump faktörü. Ama ondan sonra durum değişebilir. Yani ondan sonrasına bakmamız gerekiyor. Seçimi nasıl atlatacağımıza da bağlı.
1: Evet.
2: O zamana kadar çok ciddi şeyler olduğunda Trump bir şekilde müdahale edecektir. Buna İran'la olan anlaşmazlık da dahil. Yani bakarsınız bir anda anlaşabilir de. Savaşı da durdurabilir. Başka şeyler de yapabilir. Dolayısıyla kendi siyasi geleceğini tehlikeye atmayacak her türlü adımı atabilir. Bunun içerisinde borsaları yükseltme, işte finansal sektörü destekleme amacıyla baskı altına almak gibi şeyler de dahil bence buna.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna
2: ben
1: geldik. Sağ olun Abdurrahman Beyciğim. Tevfik Bey, arayı açmayalım rica edeceğim.
0: Ne demek?
1: Peki. Bitirirken Türkiye'de küresel kadın zirvesi gerçekleşti 4-6 Haziran tarihleri arasında. 60'tan fazla ülkeden kadın liderler, CEO'lar, yatırımcılar, bakanlar, girişimciler, kadınlarla dolu şafşane bir zirveydi ve sona erdi. Arkadaşlarım haberini yapmışlar, onunla tamamlayalım. Sonra reklamlar, sonra küresel piyasalarda yeniden buluşacağız.
3: Küresel Kadın Zirvesi bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde 4 ila 6 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. 60'tan fazla ülke

0: eden kadın liderleri, CEO'ları, yatırımcıları, bakanları ve girişimcileri İstanbul'da buluşturan zirvede küresel ekonominin geleceğine ilişkin önemli başlıklar yer aldı. Zirvenin bu yılki teması olan kadınlar, cesur bir geleceğe köprüler kurmak, küresel ekonominin yeniden şekillendiği bir dönemde kadın liderliğinin dönüştürücü rolüne güçlü bir vurgu yaptı. Zirve öncesinde kamuoyuyla paylaşılan 2026 Küresel Kadın Direktörler raporu ise, kadın liderliğinin şirketlerde yarattığı dönüşüme ilişkin dikkat çekici veriler ortaya koydu. Araştırmaya göre kadın CEO'lar tarafından yönetilen şirketlerde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranı %38.3'e ulaşırken, bu oran küresel ortalamada %28.9 seviyesinde kaldı. Etkinlikte Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen, zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
1: Kadının güçlenmesi, girişimcilikte kadının yeri, dünyada kadının yeri girişimcilik ve aynı zamanda Türkiye'de bunun nerede olduğu ile ilgili konu başlıkları konuşuldu. Girişimciliğin aslında dünyada her yerde kadınlar için zor olduğu ama burada yılınmaması gerektiğini çok güzel örnekler gördük, anlattı katılımcılar. Aslında karşılaşılan tüm zorlukların eşit olduğu ve bunun üstesinden gelmenin kadınlar için ne kadar önemli olduğu üzerinde sıkça duruldu.
0: Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan bir diğer isim IBM Türkiye Genel Müdürü Işıl Kılınç Gürtuna oldu. Gürtuna ise değerlendirmesinde girişimci kadınların yaşadıkları sorunlara ve neler yapılması gerektiğine değinerek şu açıklamalara yer verdi.
2: Aslında şunu gördük ki hiçbir zaman ortam girişim yapmak için mükemmel değil. Ama önce bir tutkunuz olması önemli, yani bir inandığınız bir şey, bir tutkunuz olması önemli. Doğru şartları, doğru organizasyonları beklemek doğru değil, yola çıkmak önemli. Aslında bizim kültürümüzde kaybetmekten çok korkan bir kültürümüz var. Bunun tam tersi olması gerektiği, yani her aslında kaybettiğimizde bir deneyim ve onunla ne yaptığımız aslında önemli. Çok önemli bir konuyu konuştuk. Networking. Buna gerçekten vakit ayrılması gerektiği. Bunun aslında işimizin bir parçası, işimizi kolaylaştıracak, işimizi büyütecek bir unsur olduğu. Her şeyi tek başına yapmamak. Destek almak, yardım istemek, tecrübelerden faydalanmak gibi konuların girişimci kadınlar için çok önemli olduğunu düşünüyorum ama şeyi gördüğümde de aslında zorluklar ve karşılaşılan zorluklara karşı gösterdikleri direnç noktası onları bir sonraki aşamaya taşıyor.
0: Bloomberg HT Radyo.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada İsrail ve İran'ın derhal bir ateşkes anlaşmasına varmak istediğini bildirdi. Barış görüşmelerinde son aşamaya gelindiğini belirten Trump, nihai bir anlaşmaya varılana kadar İran'a yönelik deniz ablukasının eksiksiz bir şekilde uygulanmaya devam edeceğini vurguladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı tüketici fiyat endeksi Mayıs'ta bir önceki aya göre %1,92 artış gösterdi. Endeks enerjide %0,17 azalırken gıda ve alkolsüz içeceklerde ise %2, enerji ve gıda dışı mallarda %1,36 ve hizmette %2,71 yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mayıs ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Rapora göre Mayıs ayında tüketici fiyatlarının seyrinde büyük ölçüde ulaştırma hizmetleri, giyim ve işlenmiş gıda fiyatları etkili oldu. Garanti BBVA Research analistleri Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin etkisini gerekçe göstererek Merkez Bankası'nın bu hafta politika faizini 300 bas puan arttırmasını bekliyor. Öte yandan Citi ekonomistleri Mayıs ayı enflasyon verilerinin ardından yayınladığı raporda Merkez Bankası'nın önümüzdeki para politikası kurul toplantısında faizi sabit bırakmasını beklediğini açıkladı. İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi Mayıs ayında hafif bir artışla 50,3'e yükseldi ve Mart ayındaki seviyesine geri döndü. İhracat pazarları iklimindeki kesintisiz güçlenme eğilimi 29

0: Tekrar iyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem gününde rakamlar nasıl gerçekleşmiş? Gelin birlikte görelim. Borsa İstanbul'da %1,22 kadar prim vardı kapanış itibariyle. 13.860 seviyesinden günü tamamladı BIST 100 endeksi. Pariteler tarafında dolar TL'de yatay pozitif bir seyir var. Euro TL tarafı %0,19 kadar primli. Euro dolar çaprazında %0,10'luk yukarı yönlü bir hareket. Sterlin dolarda %0,01 kadar yatay pozitif bir seyir var. Dolar yen çaprazı ise yatay negatif. Evet, devam edelim. Avrupa borsalarına bakalım. Orada da karışık bir seyir vardı bugün itibariyle. Londra ve İtalya FTSE MIB tarafının primli günü tamamladığını gördük. Diğer yandan Paris CAC 40'da %0,23, Frankfurt DAX'da %0,58'lik geri çekilmeler gördük. ABD borsaları da alıcılı. Cuma günkü kayıpların ardından haftanın ilk işlem gününe pozitif bir seyirle başlıyor Wall Street. Dow Jones'da %0,02, S&P 500'de %0,55, Nasdaq'da %1,12 kadar yukarı yönlü hareketler var an itibariyle. ABD tahvil getirilerinde yön yukarıda. 2 yıllıklarda 4,15, 5 yıllıklarda 4,27 ve 10 yıllık Amerikan tahvilinin getirisinde %4,54 seviyelerini görüyoruz. MTI'ye bakalım son olarak. Altında, gümüşte, bitcoin'de, petrolde her yerde yön yukarıda. Ons altında %0,21 kadar yukarı yönlü bir hareket var. 4.337 $ 64 sent seviyesindeyiz. Gümüşte %0,84'lük yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Orada da $68.40 seviyesindeyiz. Bitcoin'de %2,69'luk bir yukarı yönlü hareket var ama 63.509 gibi bir seviyede hala kripto para. Ve petrol tarafına baktığımızda Brent'te %1,15, NYMEX tarafında da %0,67'lik primler görüyoruz. Brent'te $94.16, NYMEX tarafında ise $91.15 seviyesindeyiz. Evet, rakamlar böyle. Şimdi dönelim Londra'ya. Avrupa'nın notlarını her zaman olduğu gibi Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan alalım.
1: Avrupa borsaları pazartesi günü kazançla kayıplar arasında dalgalandı. Oldukça volatil bir gündü Avrupa endekslerinde. Sabah saatlerinde %1'e yakın değer kaybeden STOXX 600 endeksi bir ara Trump'tan gelen açıklamalar sonrası artıya geçti. Fakat günü karışık seyirde kapattı Avrupa endeksleri. İtalya borsası şirket haberlerinin desteğiyle görece biraz daha iyi performans sergiledi Avrupa'nın genelinden. Orta Doğu'dan gelen haber akışı yakından takip edildi. Petrol fiyatları Brent petrolün varili gün içerisinde $98 seviyesini test etti. Ardından $93 geriledi. Doğalgaz fiyatlarında hızlı yükseliş yaşandığını gördük. Uzun sürenin ardından yeniden €50 megawatt saat seviyesinin üzerine test etti Avrupa'da doğalgaz vadeli kontratları. Seansı en kötü performans gösteren endeks olarak başlayan teknoloji sektörü öğleden sonra gelen alımlarla günü en iyi performans sergileyen alt endeks sektör olarak tamamladı. %2'ye ulaştı teknoloji endeksinde yaşanan yükseliş. Verilere baktığımız zaman Almanya'dan fabrika siparişleri verisini aldık. Nisan ayında fabrika siparişleri beklentilerin üzerinde bir düşüş gösterdi. Mart ayı verisi yukarı yönlü revize edilmişti. %4,5'lik bir artış şeklinde. Nisan ayı verisi ise bir önceki aya kıyasla %3,8'lik bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Ve Almanya ekonomisi için ikinci çeyrekte daralma beklentisi giderek güçleniyor. İlk çeyrekte Almanya ekonomisi sınırlı bir büyüme kaydetmişti. Hükümetin harcama planı nedeniyle güçlü bir büyüme beklentisi vardı bu yılın başında Almanya ekonomisi için. Fakat şimdi daralma beklentileri konuşmaya başlandık. Geçtiğimiz hafta gelen PMI verileri Mayıs ayında Alman imalat sektörünün durma noktasına geldiğini göstermişti. Bu hafta gözler Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası kararında olacak. Avrupa Merkez Bankası'nın 2023 Eylül'den bu yana ilk faiz artışını yapması ve 25 bas puanlık faiz artışı hamlesi yapması bekleniyor. Bloomberg'un haberine baktığımız zaman ekonomistler bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Mesela Societe Generale ekonomistleri enflasyonun ikinci tur etkilerinin görülmeden şu aşamada faiz artırımına gidilmesinin erken olduğu görüşündeler. Fakat çoğu ekonomist en az 2 faiz artışı bekliyor bu sene Avrupa Merkez Bankası'ndan. Bloomberg'un ekonomistlerle yaptığı son anket ikinci faiz artışının Eylül ayında geleceğini, ardından Merkez Bankası'nın bir süre beklemeye geçeceğini ve 2027 yılı ortası itibariyle faiz indirimlerine başlayabileceğini ortaya koymuştu.
0: Evet sevgili Ceren'e teşekkür ediyoruz ve hiç vakit kaybetmeden araştırma masasına dönüyoruz. Bloomberg ET araştırma müdürü sevgili Çağlar Kuzukluoğlu'nu dinliyoruz.
2: Bu hafta itibariyle geçtiğimiz haftadan zaten takvimde hepimiz takip ediyoruz. Bir miktar daha Dünya Kupası'na ilişkin içerikler sunacağız dedik ama aslında geçtiğimiz hafta Vatikan'ın bir numarası diyelim, Papa'nın yapay zeka ile ilgili söylediklerine ilaveten kıymetli hocamız Daron Acemoğlu da bir şeyler yazdı. Buna değinerek haftaya başlayalım. Yavaş yavaş müsaade ederse gündem ve gelişmeler futbola da değiniriz. Efendim dedi ki Papa'nın yapay zeka ile ilgili söyledikleri az bile, Daron Hoca dedi bunu. Çünkü aslında kendisi uzun zamandır yapay zekanın sınırları olması gerektiğine dair, tek başına da değil akademiden, dünyadan önemli şeyler söyleniyor. Bunları dile getiriyordu. Ama bu haftaya bu notla başlamamızın altında bir sebep daha var. Çünkü artık yapay zeka ne diyelim, deviniminin içinde bundan para kazanan, burada devleşen firmalardan da buna sınır koymamız lazım diye uyarılar gelmeye başladı. Yani ilk aklıma benim biyoloji dersleri geldi. Otolis kendi kendini imha ya da belki de işte yapay zeka fırtınası başladığından beri insanlığa verebileceği zararları konuşuyorduk. Daron Hoca diyor ki Leo, yapay zeka hakkında Papa Leo, teknoloji asla tarafsız değildir çünkü onları tasarlayan, finanse eden, düzenleyen ve kullananların özelliklerini taşır diye. Bununla ilgili bilhassa son birkaç ayın içerisinde hatırlayanlar vardır. Yapay zekayı belirli yaş aralığındaki erkekler eğitiyor diye bir tehlikeden bahsetmiştik aslında. Kaleme alınan bir rapor üzerinden. Daron Hoca da bilhassa yapay zeka ne için tasarlanmalı diye soruyor ve nasıl yararlanabiliriz sorusuna bir yanıt aramaya çalışıyor. Hem ekonomi ve iktisat perspektifinden hem de belki bunun tanımı kişiden kişiye değişir ama ahlaki perspektiften. Bugünkü yapay zeka sektörünün belki de en büyük başarısızlığı bunların hiçbirini kabul etmemesi eleştirilere dönük olarak. Teknolojiyi dünyaya salan bir avuç insan kontrol ideolojisiyle ve makinelerin her bakımdan insanlardan daha iyi olduğu inancıyla hareket ediyor diyor. Geçtiğimiz haftanın notlarına da yine hatırlatma yapalım. Zaten sürekli küresel gelir ve servet dağılma adaletsizliğinden söz ediyoruz ama bir izleme, gözetim ekonomisi oluşturuldu ve bunun içerisinde merkezi olarak sermaye, devlet, her türlü aygıtın şu an itibariyle işbirliği içerisinde belki de küresel paradigmayı belki de geriye dönüldürülmeyecek bir biçimde değiştirdiği bir sürecin noktasındayız. Bu noktada da yapay zekanın sınırları çok önemli aslında insanlık adına, ama insanlığın bununla ilgili hakikat ve sorgulamaları yapması da önemli tabii. Yalnızca Papa'nın ya da Nobel Ekonomi Ödüllü iktisatçıları ya da bizlerin dile getirmesi yetmiyor. Ekonomisi piyasası kadar bu kısmını da atlamayalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz Çağlar'a. Yapay zeka gerçekten beynimizi yakar bir durumda, yani öyle veya böyle nereye gideceğini bilmeksizin hali hazırda bile gerçekten epeyce bir soru işaretleri barındırıyor. Piyasalar açısından da öyle. Evet, Aysun Karaytuğ ve sevgili Tufan Cömert'le birlikteyiz. Aysun burada stüdyoda donmakta. Ben klimaları açtırıyorum. O kat kat, 9 kat giyiniyor. Tufan, senin orada iklim nasıl tatlım?
3: İklim güzel ama bak şimdi böyle güzel noktaya değinelim. Bizim de ofis çok soğuk. Yani bu yabancılar biliyorsunuz ofise soğuk, bayağı soğuk. Bu sahne seviyesinde seviyorlar böyle. Pazartesi geliyorsun.
0: Tam bana göre bayılırım.
3: İnanılmaz. Ya pazartesi geliyorsun, zaten hafta sonu klimalar falan çalışmadığı için daha da bir bu şeyim var. Mini kaloriferim var, onu çalıştırıyorum her pazartesi sabah. Şaka gibi ya.
4: Ben inanırım.
3: O yüzden... Anlıyorum Aysun'cum, anlıyorum seni.
4: Teşekkür ediyorum empati kurduğun için benimle. Çünkü yapay zeka şu noktaya gelmeli. Herkesin vücut ısısına göre bir conditioner, hava akımına...
0: Olmaz, yine genel ortamdayız. Böyle bir aura gibi etrafımızı çevreleyebilir mi o iklim acaba?
4: Burnum falan akmaya başladı ya.
0: Ama Aysun.
4: Ya yemin ederim buz.
0: Aysun ya.
4: Ellerim falan buz gibi.
0: Arkadaşlar 40 derece olacak hava. Kadın burada ceketle dolaşacak. Ben ne yapayım yani? Gayet iyi. Kameraman arkadaşlarım da üşüyorlar bazen. Diyorum onlara da üstünüze bir şey giyin valla. Ben çok sıcak oluyorum.
4: Demek ki problem.
0: Demek ki problem bende olabilir. Her ben hariç herkes üşüyor. Ama yok yani, güzel. Serinlik iyidir. Gerçi küresel ısınmaya maalesef negatif katkı yapıyor olabiliriz bu durumla birlikte, ama zaten olan olmuş o tarafta. Evet, neyse, herkesin iklimi kendine, herkesin iklimi güzel olsun inşallah. Benim iklimim şu anda iyi. Şimdi gerçekten bu yapay zeka hikayesi ABD'de hisse senetlerine yön vermeye devam ediyor. Kim ne derse desin, yok savaş çıkmış, yok Trump öyle demiş, petrol şöyle olmuş, enflasyon böyle gitmiş. Sanki onlar hiç umurlarında değil, ama bu yapay zekayla olan haber akışı, üstelik yani artık krem de la krem istiyorlar yani. Yani daha ne kadar iyi açıklansın rakamlar, bilançolar, ona rağmen işte cuma günü yaşadığımız satış dalgası. Şimdi bunun arkasında ne var? Yani görülebilir, elle tutulabilir bir şey var mı? Ne oldu da bugün işler pozitife döndü?
4: Yani daha aslında düşüşün tek günlük bir olay olduğunu söylemek için erken. Yani bugünkü pozitif görüntü çok da fazla aslına bakarsan yanıltıcı olma ihtimalini beraberinde taşıyor. Neden? Biz bu sürece aslında bu dağılım işlemi, dispersion trade dediğimiz bir mevzu var. Bu ne demek? Volatilite farkından yararlanmayı hedefleyen, volatiliteyi arbitraj eden bir strateji. Aylardır bu işlem yapılıyor. Bu işlemin çözülmesi ihtimali üzerinde duruyoruz şu an tüm piyasa olarak. Çünkü orada en yaygın olarak kullanılan bu stratejide yatırımcı endeks volatilitesini satıyor. Yani örneğin endeks üzerinde straddle yapıyor. Hem aşağıda hem yukarıda put ve call opsiyon satın alıyor. Veya varyans swap'ta short yapıyor. Veyahut bileşen hisselerin volatilitesini alıyor. Yani hisseler üzerinde straddle alıyor. Biraz önce söylediğim call ve put satış opsiyonu satın alıyor. Veya varyans stratejisini long olarak pozisyonlarına katıyor. Bu da aslına bakarsan korelasyonun değişeceği ve hatta düşeceği beklentisini beraberinde taşıyor. Yani buna karşılık geliyor. Aynı anda hisselerin, aynı anda endeksin yükselmesi mevzuna karşılık geliyor. Burada peki ne? Ya çünkü genellikle bu hedge fonların, arbitraj ekiplerinin, bu türev ürün masalarının çok çok kullandığı ileri düzey bir strateji. Yani şu anda bireysel yatırımcının çok da kullanabileceği ve bunu yakalayabileceği bir strateji değil. Tek sefer, iki sefer evet, ama bu kadar volatilitesi yüksek bir ortamda endekslerin son aylarda biliyorsun hızlıca satılıp özellikle büyük hisselerin, biraz önce senin söylediğin yapay zeka hisselerinin sadece satın alındığı bir dağılım stratejisinde bireysel yatırımcı tabii çok geride kalmak zorunda kalıyor ya da yetişemiyor. Şimdi işte bu anlattığım stratejideki işlemler tersine dönüyor olabilir. O yüzden ben diyorum ki şu anda geldiğimiz hani S&P'deki 0.30'luk yükseliş, Nasdaq'taki %1'lik yükseliş sadece alsat, yani günlük bir trade olma ihtimali beraberinde taşıyor. Çünkü şu an baktığımızda endeks volatilitesi bir miktar yüksek, bu bir. İkincisi, hisse bazlı volatilite bir miktar düşmeye başladı. Yani aylardır yapılan işlemin tam tersi olmaya başladı. Yani yapay zeka şirketlerinde bir miktar artık hedge fonların short pozisyon açtığını ya da ileri vadeli opsiyon stratejisini sattığını gözlemliyoruz. Bu da tabii ki endekslerde doğal olarak baskı oluşturuyor. Bu oldukça teknik bir anlatım şekli, farkındayım. Ama buna herkes rasyonel bir açıklama bekliyorsa tam da karşılığı bu oluyor. Çünkü zaten aylardır biz söylüyor, herkes söylüyor. İşte hani çok yükseldi, bir noktada satış geliyor olması lazım. Bir noktada artık değerlemeler hani beklentilerin de üzerine çıktı ve senin de dediğin gibi ileriye yönelik projeksiyon sunsalar dahi beğenmeyen bir yatırımcı kitlesi oluşmaya başladı. İşte bunu Broadcom'da gördük. İşte bu hafta mesela Oracle var. Hani orada muhtemelen gözlemleyeceğiz. Çünkü geçen hafta Broadcom'dan dolayı sanki satış yapılmış gibi bir hava yaratıldığı için bu haftaki Oracle önem arz ediyor baktığında. Hani bilançosu.
0: Bahanesi de o olabilir.
4: O olabilir. O yüzden hani kemerleri sıkı tutmaya devam etmek durumundayız.
0: Peki Aslı, seni bölüyorum ama ne kadarlık bir aşağı yönlü hareket beklersin? Ne kadar daha devam etmesini beklersin bu düşüş?
4: Şimdi şöyle, cuma günü bu

0: Endeks volatilitesi çok sert yükseldi. Bu özellikle de teknoloji ve semiconductor, yarı iletkenler üzerinden geldiği için opsiyon primlerini çok hızlı yükseltti. Opsiyon primleri de hala yüksek olduğu için zaten benim birazcık hani karamsar bakış açısı diyeyim, görece ya da temkinli diyeyim daha doğru olur. Bu da şunu gösteriyor. Piyasalar hala riskten korunmaya devam ediyor. Opsiyon volatilitesinin primleri yükseldiğinde bir tarafta yatırımcı kemerlerini bağlamış şekilde bekliyordur. Bunu unutmamak lazım. Yani henüz rahatlama havası oluşmuş değil gibi görünüyor. Ama bu şu demek de değil. Yani piyasanın hala kendini savunma modunda tutuyor olması, her gün cuma günkü gibi %2.6, %5 ya da işte toplu ve çoklu varlıklarda topyekün bir satış olacağı anlamına gelmez. Sadece bir miktar bu 20 günlük hisse üstsel ortalamaların altına geldiği için biz kısa vadeli bu çünkü kısa vadeli yükseliş trendi göstergelerinden biridir. O biraz aşağı gelince bir miktar bizi ürküttü açıkçası, ama nereye kadar geleceği konusunda, yani bu bir düzeltme mi yoksa trend değişimi mi noktasında henüz piyasa karar vermiş değil. Ama trendi takip eden algoritmalara baktığımızda Hande'cim, fonların pozisyonlarını azaltmaya başladığını gözlemliyoruz. Bu önemli bir işaret, çünkü satış hacmi yükseldiğinden mütevellit özellikle Nasdaq tarafında burada büyük bir fonun elinin olduğu çok net. Yani bir azaltma söz konusu mümkün, ama bu eğer asıl bizi korkutan da CTA fonları dediğimiz, yani algoritmalarla işlem yapan fonlar satışa geçerse o zaman kimse yetişemez zaten. Yani biliyorsun onlar çok hızlı aksiyon alıyorlar ve hiçbir bireysel yatırımcı ya da daha küçük fonların o CTA fonları hızına yetişmesi mümkün değil. O yüzden biz bir de geçen hafta biliyorsun piyasa istihdam verisini de çok hafife almış. O yüzden bu hafta CPI verisi, enflasyon verisi çok çok önemli olacak. Bakalım hani yüksek gelirse, beklentiler de yükseldi. Yani yıllık özellikle çok yükselmiş durumda. Eğer bir tek çekirdek enflasyonda biraz tapi bir durum var. Hani oradaki beklenti çok bozulmuş değil. Ama beklentinin üzerinde bir enflasyon verisiyle piyasa karşı karşıya gelirse yeni bir satış dalgasını beraberinde getirebilir. Ama her zaman söylüyorum, bu ortamların fırsat yaratma ihtimali de var. Yani çift taraflı bakıp temkinli olmakta faydanın olduğu bir süreçten geçiyoruz.
1: Peki, onu da soracağım, fırsatlar nerede olabilir, ne zaman olabilir diye. Ama madem enflasyon verisine getirdin Tufan, senin de değerlendirmeni almak isterim. ABD tarafında geçen hafta istihdam verileri gerçekten dikkat çekiciydi. Bir noktada Fed'in faiz artışı bir değil iki konuşulmaya başlandı. Aysun dediği gibi enflasyon da beklentilerin üzerinde gelirse acaba yeni başkan bu ay gerçekleşecek ilk toplantısında ne yapar diye düşünürsün? Nedir öngörün, değerlendirmen o tarafta?
2: Şimdi bir önce cuma günü ne oldu, bu bize neyi işaret ediyor, bir oradan başlayayım. Şimdi bunlardan bir tanesi Aysun da bahsettiği Broadcom'un karıyla alakalı gelen sonrasında yaşanan bir karmaşa oldu. Yani nihayetinde karlar acaba göründüğü kadar iyi gelmeyecek mi? Beklendiği gibi olmayacak bir şey vardı. İkincisi bahsettiğin, evet, istihdam verisinin güçlü gelmesi Fed faiz fiyatlamasını ciddi şekilde yukarı çekti. Şimdi daha önce Şubat, Mart ayı gibi gelecek sene için bir tane faiz artımı fiyatların içindeydi. Bu şu anda Aralık ayında, bu sene Aralık ayında tamamen fiyatlanmış durumda. Yani böylece bu seneyi bir tane faiz artırımı koydu piyasa. Bir de tabii piyasada gene işte bu yapay zeka, yani aylardır, hatta neredeyse bir yıldır, bir buçuk yıldır bunu konuşuyoruz. Yapay zeka kaynaklı genel olarak böyle bir pozisyonlarında aşağıya karşı düşüncesi var. Ha, buna bir de şunu belki ekleyebiliriz. Hani malum bu hafta işte SpaceX'in halk arzını falan konuşuyoruz. Büyüklüğü, yani tarihi büyüklükte bir halk arzından bahsediyoruz. Arkasından başka gene büyük yapay zekaya dair halk arzların gelmesi mümkün. Dolayısıyla bu ortamda yatırımcıların biraz bunlardan da tedirgin olması, yani piyasadan paranın oraya kayacak olması, pozisyonların değişecek olması gibi sebeplerle burada satış gelmiş olabilir. Şimdi işin Şey tarafı bu, piyasa tarafı bu. Şimdi genel gördüğümüz bizim şu, enflasyon evet bu hafta gelecek. 3.8'den 4.2'ye çıkması bekleniyor. Şimdi 4.2 oldukça yüksek bir oran. Her ne kadar bütün dünyada şu anda enerji fiyatları kaynaklı genel olarak böyle bir enflasyonun bir süre yukarıda seyredeceği, savaşın bitmesiyle petrol arzının yeniden lojistiğinin yeniden normale dönmesiyle enflasyonun da aşağı geleceği düşüncesi hakim olsa da savaş bitmiyor. Yani bugünkü haber akışındaki dalgalanmaya baktık. İşte sabah birbirine savaşıyorlardı. Yani birbirlerine füze atıyorlar filan. Sonrasında Trump'ın açıklaması, Trump'ın akabinde İran'dan gelen açıklama derken ancak o zaman piyasalar bir normale döndü. Ama petrol fiyatlarına dönüp bakıyoruz. Yani sabah böyle neredeyse 100 dolara zorluyordu. Şimdi baktığımızda da 95 dolarda hala cuma kapanışının %1-1.5 üzerinde seyrediyor. Yani oradaki ateşkes oldu olacak düşüncesi o kadar bence fiyatlara kolay yansımıyor. Dolayısıyla yılın ikinci yarısı biz hala enflasyonun yukarıda seyredeceği bir dünyadan bahsediyoruz. İşte bu fiyatlamada tüm dünyada bütün merkez bankalarının faizin yakın zamanda indirilemeyeceği, yani belki artışını bir kenara bıraktık ama uzunca bir süre faizin yüksek seyredeceği, değerlemelerin de özellikle hisse senedi piyasa değerlemelerin de buna uyum sağlaması gereken bir döneme girdiğimizi düşünüyorum.
1: Peki. Şimdi fırsat. Nvidia CEO'su dedi ki bu seviyeler tekrar teknoloji hisselerini satın almak için fırsattır. Gerçekten öyle midir? O seviyeler hangi seviyelerdir? Yatırımcı fırsatı nerede aramalı, nerede nasıl bulacaktır?
0: Tabii. Şimdi şöyle SpaceX'ten gireyim. Tamam. Çünkü orada tabii iki kavram var. Birincisi, şimdi 75 milyar dolarlık bir arz ama hani bunun yaklaşık olarak 1,5 trilyon dolar ile 4 trilyon dolar arasında bir değerlemeye sahip olacağı beklentisi de beraberinde var ya. O yüzden yatırımcıların bu IPO'ya katılmak için hisse satma eğilimi endişesi ve likiditeyi piyasadan çekme endişesi var mı? Var. Eğer bu beklenti doğru gelirse şayet, ki bizim beklentimiz bu yönde değil, sebebini açıklayacağım şimdi. Büyük halka arzlar ve büyük bu M&A'ler, hani birleşmeler, evlilikler ya da büyük ihaleler bu mevcut likiditeyi zaten azaltma eğilimini hep gösterir. O yüzden bizim için korkulan kadar normal şartlar altında değil. Yani eğer zaten hani VIX yükseliyorsa, zaten teknik görünüm bozuluyorsa, zaten sistematik bir satış ihtimali varsa, CPI verisi yaklaşırken orada bir risk oluşursa zaten önüne hiçbir şey geçemez hani o satışın. Hmm. Ama diğer taraftan da likidite tarafında evet SpaceX likiditeyi çekebilir ama ve lakin hazinenin de geri ödemesi var. Yani o da piyasaya ekstra bir likidite verebilir. Hmm. Bu da aşırı satım görünümünü bir miktar yumuşatabilir. Diğer taraftan şimdi baktığımızda 200 milyar dolarlık bir sermaye toplanması bekleniyor bu önümüzdeki bir hafta arz olduğundan sonraki bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde. Dediğim gibi hani biz o kadar hızlı bir sermaye toplanır mı ondan emin değiliz ama 75 gibi düşündüğümüzde şayet, çünkü beklenilenden çok büyük beklenti yarattığı için beklenilenden düşük olma ihtimali çok yüksek. Şimdi bu hisse halka arzı açıklık oranı %4.3. Bu çok önemli bir detay. Yani şirket 1.8 trilyon dolar değerinde olabilir bir nokta. Ama yatırımcıların işlem yapabileceği hisse kısmı o kadar düşük ki baktığında Opunia'ya, işte Entropy, bunlar da gelecek arkasından. O dev hani Nvidia'lar gibi 2022 yılında, 2023 yılındaki IPO'lar gibi bir hisse sahipliği vermeyecek. Çünkü onların hisse sahipliği %80 ile %98 arasında. Hmm. Böyle bir fark var. O yüzden de biz çok fazla likidite çekeceği, yani piyasadan çekeceğini ya da piyasa şartlarını bozacağını düşünmüyorum. Biraz önce saydığım sebeplerden bozulma ihtimali var. Evet, ama bu sebeple bozulma ihtimali olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü kağıt üzerinde devasa görünüyor olsa da piyasaya sunulan kısım yatırımcıyı ya da işte rakamları ilgilendirir diyebiliriz.
1: Bu çok önemli bir detay Aysun. Çünkü herkes anlatırken o devasa rakama odaklanıyor. Ve onun çekeceği likiditeyi de çekebilir düşününce, deniyor ama onun ölçüsü sanki koskocaman bir şey olacakmış gibi.
0: Trilyonlarca dolar gibi rakamlar dönüyor.
1: Oysa ki senin verdiğin detay çok önemli. Yani o kadar piyasayı sarsacak bir likitte bu oranlarla çekmeyecek dediğin
0: çekmeyecek
1: gibi.
0: Çekmeyecek çünkü Apple, Microsoft, Meta, Amazon...

0: son yani medyaya baktığında bunun değeri, toplam değeri 24 trilyon dolar. Yani SpaceX'in %4.3'lük katkısı bu 24 trilyon dolarlık piyasayı bozmaya yetmez. Ya da bu kadar çok likitte çekme ihtimali çok düşük. Halka açıklık oranı deseydin ki, hani deseydik ki %30'ların üstünde, evet bir miktar sarsabilirdi. Ama bunların halka açıklık, biraz önce saydıklarım halka açıklık oranları %80-98 iken zaten piyasaya çok ciddi anlamda işlem hacmi ve likit de sunmaya devam ediyorken, buradaki bir arz burayı çok bozmazmış gibi görünüyor. Şimdi baktığımızda perakende yatırımcılar için çok önemli bir dönem. Yani hani diyoruz ya, hedge fonlar bir şekilde kendilerinin adı üstünde hedge ediyorlar. Ya da işte türev masaları bir şekilde hedge ediyorlar. Ama bireylere daha geniş bir IPO erişiminin önünde de çok ciddi engel varmış gibi duruyor. O yüzden hedge fonlar aldığında da zaten bunları hemen piyasaya satış olarak geçmeyeceklerdir diye düşünüyoruz. Biz şeye katılmıyorum hemen, Nvidia'nın CEO'su hani buraların alım yönünde iştah yaratması konusunda. Ya çok korkak da olmamak gerektiğini hep düşünüyoruz ama bizim için buralar değil henüz açgözlü olmamız. Hani açgözlülük ve korku endeksi var ya, fear and greed, orada biraz daha korkunun genele yayılıyor olması lazım. Yani biraz daha belki opsiyonların size oluyor dediğimiz noktasında tatlıyor oluyor olması lazım ki hani iyice bir dökülme, iyice bir endişe olsun. Ama sanki bu şeyler devam ettiği sürece, yeni ihaleler, yeni arzlar devam ettiği sürece o tam aşağı gelme noktasında kendini bırakmayacakmış gibi duruyor. Sadece korku salacakmış gibi duruyor. Bu yüzden sadece şunu söyleyebilirim. S&P 500'e giriş süresi artık bir miktar kısalabilir. Yani yatırımcılar daha kısa vade içeride kalabilirmiş gibi duruyor. Karlılık bir miktar azalabilir geçmişe göre. Çünkü Nasdaq'a baktığımızda bir şirket içerisinde kalma süresi 90 günden 15 güne kadar düşmüş. Tüm bunlar çok önemli detaylar. Özellikle fon yöneten yani arkadaşlarım, hani meslektaşlarım için baktığımda Amerika piyasası uzun vadeli bir yatırım yapma alanı olmaktan biraz uzaklaşıyor gibi görünüyor. Ancak ve ancak hani bu zorunlu fon alımları, yani işte Trump put, Fed put vesaire. Ama Fed de henüz, hani biraz önce Tufan'a da sordun ya Warsh mevzuunda, henüz sanki dışarıdan yeni bir müdahale edecek, yani Merkez Bankası müdahalesiyle bir likit de verilecek gibi bir endişe de duymuyorlar gibi gözlemliyoruz biz.
1: Peki. Ercan Sevin bir soru sormuş Tufan. Değişik bir şey söylüyor. Diyor ki Amerika'da Dünya Kupası için 50 binden fazla işe alım yapıldı. Tarım dışı istihdamın beklenti üstü gelen kısmı bu gibi görünüyor. Acaba Temmuz ayında da tam tersi bir veri görüp ara seçime kadar tekrar bir rally olabilir mi Amerika tarafında? Ne dersin?
2: Yok yani hani geçici veri olduğunu hepimiz zaten biliyoruz. Dolayısıyla bu dükkan şeyini değiştirmez. Yani Fed'in gidişatını bundan sonraki süreçteki trendleri falan değiştirecek bir şey yok. Önümüzdeki hafta zaten Fed toplantısı var. Kevin Warsh'un işte başkan olarak nasıl bir toplantı idare edeceğini, neler söyleyeceğini falan göreceğiz. Kuvvetle muhtemel zaten o toplantıda bu tarz yönlendirmeler yapacaktır diye düşünüyorum istihdamla alakalı. Zira evet enflasyon yukarı gidiyor ama istihdam tarafı biraz daha ön plana çıktı son dönemde. Sanıyorum en çok soru sayın izleyicimizin sorduğu gibi böyle detay teknik sorularda gelecektir kendisine.
1: Peki. İlknur Hanım Palladium ve Platin için beklentilerini sormuş. Bir de Microsoft ve Alphabet ile ilgili görüşlerini rica etmiş.
0: Şimdi Bitcoin'i sormadığı için İlknur Hanım'a teşekkür ediyoruz.
1: Bitcoin başkası ortamda sormuş ama onu sormadım sana şimdilik.
0: Şimdi şöyle, biliyorsun hani sadece Palladium, Platinum değil, genel olarak aslında emtia tarafında da çok ciddi bir aşağı hareketi gözlemledik. Ve hatta yılın başından beri baktığımızda bakırın %15.6 pozitifte, altının sadece %3.5 pozitifte kaldığını da gözlemledik. Bunun hepimiz aslında artık sebebini biliyoruz bence. Güçlenen bir dolar ortamı var ve güçlenen bir faiz

0: ortamı var. En azından bir faiz indirimi beklentisi şimdilik masada yokmuş gibi görünüyor. Bir defa bu argüman altının ve diğer bahsedilen emtia varlıklarının önünde çok büyük bir engel. Eğer yüksek reel faiz varsa, faiz getirisi olmayan altın yatırımcısı için tabii ki altın daha az cazip hale geliyor. Ya da platinyum tabii ki. Ya da bir büyüme endişesi varsa önümüzdeki dönemde işte hemen hemen tüm global kurumlar IMF başta olmak üzere küresel büyümeyi aşağı çekti. Küresel büyüme aşağı geliyorsa tabii ki işte bakır, alüminyum, gümüş, paladyum, platinyum yani sanayide kullanılan hemen hemen tüm çoklu emtia grubunda satış olacaktır. Ben o kadar hala karamsar değilim. Yani emtia tarafında özellikle hani yılın sonlarına doğru belki de aslına bakarsan önümüzdeki hafta itibariyle. Çünkü Avrupa'yı bir kenarda bırakıyorum. Çünkü Avrupa'da hakikaten bir stagflasyon artık ekonomi durma noktasına geldi ve enflasyon yükseliyor. Şimdi faiz arttıracaklar. O yüzden orayı bir tarafa bırakıyorum. Ama Amerika tarafına geldiğimde henüz bir de-stagflasyon hani ekonomide daralmadan bahsetmek söz konusu değil. Çok ciddi anlamda tüketim iştahı devam ediyor. Sadece oradaki değişen şey tasarruf alışkanlıkları değişti. Yani önceden yaklaşık olarak %22 oranında tasarruf ediyorken bu rakam %3.6'lara kadar gerilemiş durumda. Bunun sebebi ne? Yükselen maliyetler. Her şeyin maliyeti. Yani sadece enerjinin maliyeti yükselmedi. Seneler her şeyin tüm emtia grubunun maliyeti yükselmeye devam ediyor. O yüzden bu işçiliğe de yansıyor. Dolar cinsi olduğu için dolar değer kazandıkça dolar cinsi varlıkların da değeri artıyor, pahalılaşıyor. K tipi ekonomi geliştikçe yani yoksul olmaya devam ediyor, zengin olmaya devam ediyor. Harcamalar noktasında sadece belli bir kesim harcama yapıyorsa o zaman gerçek anlamda bu genele yayılıyorsa bir noktada o zaman derim ki evet büyümede endişeler şu an had safhada. Ama eğer ki ABD ekonomisinde ya da daha büyük ekonomilerde şu an ekonomik görünümde ciddi bir bozulma gözlemlemiyorsak ve önümüzdeki dönemde de bu arada enflasyonda %2'lere tekrar bir yakınsama bekleniyor. 2027 yıl içerisindeki beklenti yani normal şartlar altında %3.6'lara çıkan enflasyonun yeniden %2.6'ya düşmesi bekleniyor. Ve hatta bu faiz indirimi, özür dilerim, faiz artırma beklentisinin de geçici olduğu argümanı çokça tartışılıyor. O yüzden altını düşüren ya da işte paladyumu düşüren ya da endeksleri düşüren bunun içerisine Microsoft da dahil. Çünkü dünyada tartışılan konulardan bir tanesi de yapay zeka enflasyon yaratıyor mu? Çünkü Walsh biliyorsun dedi ki yapay zeka enflasyon yaratmayacak. Yaratma beklentisi içerisinde değiliz. Çünkü neden? İşte maliyetler aşağı gelecek. O yüzden de işte ücretler artışı aşağı gelecek vesaire. Özellikle istihdam kaynaklı bir maliyet artışı olmadığı için de enflasyon üzerine baskı oluşturmayacak dendi. Ama tartışmalar ve aslında göstergeler hiç onu göstermiyor. Çünkü baktığında yapay zekanın temelinde enerji kaynağı, veri merkezlerinin temelinde bir enerji kaynağı, elektrifikasyondan tut da aklına gelebilecek tüm enerji kaynaklarının ihtiyacının artması, yani arzın sınırlı, talebin yüksek olması sonucunda fiyatların yükselmeye devam etmesi kendi doğasında zaten enflasyona pozitif etki yaratacak. Yani yukarı yönlü baskı yaratacak. Evet. Bu gibi endişeler olduğu sürece önümüzdeki dönemde enflasyonu hep tartışmaya devam edeceğiz ama diğer taraftan da bu maliyetler tüketiciyi harcamaktan alıkoyuyorsa orada da talep yönlü enflasyon yükselişinin önünde bir set ve bir ket vurulmuş olacak. O zaman da belki orayı dengeleyecek. Bunları konuşmak için çok erken. Evet. Bu sebeple de diyorum ki ben hani bir süre daha belki bu bahsettiğim gerekçelerle pozisyon kapatılması işte dispersion trading bir miktar şey yapılıyor, tersine dönüyor olmasından kaynaklı sadece endeksler değil emtia grubu da satış yiyebilir ama Önümüzdeki dönem için büyümede çok olağanüstü bir kötümserlik görmediğimiz için özellikle Amerika tarafında ve faiz artışının sonsuza dek bir tartışma söz konusu olmayacağı için özellikle 2027'de bu sürecin geçici bir dönem olduğunu düşünüyoruz İknur Hanım.
1: Peki İknur Hanım'a kapsamlı bir cevap verdik. Tufan, senin arkadaşların BBVA Research analistleri bu hafta Merkez Bankası'ndan 300 bas puanlık bir faiz artışı bekliyorlar. Senin beklentin nasıl şekilleniyor? Geçen haftaki enflasyon verisini de hesaba katacak olursak piyasalar açısından acaba bu haftanın anlam ve önemi ne olacak?
2: Şimdi Garanti BBVA araştırma ekibindeki arkadaşlarımızın raporuna istinaden o şeyi söylediğin 37 olan faizin 40'a çıkarmasını bekliyorlar. Resmi tahminlerimizi tabii ki biz Garanti'deki arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz. Şimdi burada şöyle söyleyeyim, yani bir önceki yayında da şimdi Abdurrahman abiyle Tevfik'i de dinliyordum. Hani Merkez Bankası'nın böyle bir faiz artırımı yapması ihtiyacı var mı? Valla yani bu tam olarak bir faiz artırım değil. Bence bir oradan başlamamız lazım. Bu zaten şu anda 40 olan faizin isminin konulması. Yani bu Merkez Bankası'nın yarın öbür gün bir ihtiyaç durumunda işte savaş bir enerji fiyatları aşağı gelmeye başladı. Herkes çok mutlu, fiyatlar düşüyor falan. Hani o zaman Merkez Bankası'nın zaten toplantı beklemesine gerek yok. İcabında bir gene gündüz vakti toplanıp herhangi bir şekilde faizi istedikleri gibi düşürebilirler. Kaldı ki buna bile gerek kalmadan diyelim ki biraz daha görmek istediler. Nasıl ki şu anda gecelik borç verme faizi şu anda politika faizi 40 olan bunu politika faizine çevirdiler. Dönüp bunu bu sefer likiditeyi tabii önce ayarlamak suretiyle aşağıdaki gecelik borç alma faizini de kullanabilirler. Dolayısıyla o koridorda bir esneklik var. Yani burada sadece Merkez Bankası yapacağı bu teknik faiz artırımı dediğimiz konu olan faizin isminin konulması ve Merkez Bankası'nın işler kötüleşirse kendisine yukarıda yer açması. Şimdi biz tabii doğal olarak yatırımcı olarak hepimiz böyle şey tarafındayız. İşler güzel olsun, işte piyasalar harika olsun, trend olsun, rally olsun, para kazanalım derdindeyiz ama şimdi Merkez Bankası bizim için para nasıl daha çok para kazandır diye bakmıyor. Merkez Bankası aslında yatırımcılar para kaybetmesin diye uğraşırlar. Şimdi bu yüzden de Merkez Bankası'nın doğal olarak olaylara karamsar taraftan bakması, kötümser taraftan bakması, temkini ilk plana tutması, sokması her zaman beklenen ve arzu edilen şeydir. Dolayısıyla buradaki bizim genel şeyimiz bu. Piyasaları etkileyecek mi? Yok, zaten faiz 40. Yani mevduat faizleri zaten 42-45 bandında gidip geliyor. Onu görüyoruz. Şimdi overnight swaplarda da belli bir şekilde oturduk. Oralarda 35'lere geldi. Yani Londra'da öyle çok ciddi bir fiyatlarda bir oynama olmuyor. Borsa desem yani hani zaten faiz ne kadar etkiliyor diyeceğim. Şimdi bankacılık senelerinde farklı hareketler oluyor ama hani bunun ne kadarı bundan kaynaklı, ne kadar işte SPK düzenlemesi vesaire. Orada başka faktör var ama genel olarak yani Merkez Bankası'nın yapacağı bu yani yapacağını tahmin ettiğimiz bu faiz artırımının piyasa üstünde hiçbir etki yaratmasını da beklemem.
1: Peki Tufan, bugün bu Borsa İstanbul için önemli gördüğümüz SPK düzenlemesini nasıl değerlendiriyorsun? Onu da sormak isterim sana. Fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasında biliyorsun SPK değişikliğe gitti. Ne anlam ifade ediyor bu? Gerçekten neye nasıl çare olacak sence?
2: Valla umarım birçok şeye çare olmasın. Umuyorum, öncelikle bir oradan başlayalım. Zira yani bu çok uzun süredir devam eden bir eğilim oldu. Yani birkaç tane kurumla başladı. Sonra buradaki getiriyi, insanların buradaki getiriyi takiben bu fonlara akın etmesiyle beraber başka portföy şirketlerinde bunu kopyalamaya başladığını gördük. Şimdi yatırımcı açısından bakınca diyor ki ben burada çok güzel para kazanıyorum, sana ne? Öyle değil ama yani şimdi ne iş yaptığını yatırımcının dahi bilmediği birkaç tane şirket var bu giden kağıtlar arasında. Dönüp bakıyorsun Türkiye'nin güzide holdinglerinin üstelik değerleme var. Yani bunun isminin kodlaması lazım. Yani burada gerçekten bu şirketin bu değeri edip etmediğini yatırımcı kendisi söyleyemiyorsa bunu gelip otoritenin bir şekilde müdahale etmesi gerekir. Dolayısıyla SPK'nın yaptığını ben doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi o piyasayı nasıl etkiler o tarafa geldiğimizde? Şimdi şüphesiz fiili dolaşım olanının ayarlanıp dikkate alınacak olması burada özellikle endeks hesaplamalarında ön plana çıkacak. Şimdi burada şöyle bir sorun vardı. Şimdi geçen yayınlarda da paylaşmıştık. Yani BIST 100'ün içindeki 5 hisseye bakıyorsun. İşte BIST 100'ün sene başından bu yana getirisi %23 ama işte ilk sıradaki hissenin getirisi %8 %800 falan. Sonrakiler 400, 200, 300 falan diye gidiyor. Bu 5 tane, hadi bilemedin 10 tane hisseyi çıkarıyorsun BIST 100'den. 90 tane hissenin getirisi bu şeyin endeksin getirisinin altında. Yani genele yayılan bir alım vesaire söz konusu değil. Şimdi sen bir endeks fonusun. Yani endeks yatırımcısına endeks getirisini vaat eden bir fonu yönetiyorsun. Şimdi sen gidip bu iki masa bir sandalye şirketlerden de mecburen gidip almak zorunda kalıyorsun. Ama bunların likiditesini zaten yapan bir iki tane kurum var. Yani öyle halka genele yayılmış bir şey yok. Sağlıklı bir işlem hacmi vesaire olduğu tartışılır. Dolayısıyla burada aslında bu kağıtlar üstünden de bir endeks manipülasyonu da bence söz

0: Muhtemelen biraz uygulamayı gördükten, sorunları ve önerileri dinledikten sonra SPK burada ince ayarlar da yapacaktır diye düşünüyorum. Ama nihayetinde en azından bu iki tane kağıdı polumuza koyalım, bunları günlerce tavan yapalım, fonumuzun getirisi patlasın anlayışı da en azından bundan sonra biter diye umuyorum.
1: Peki bir reklam arasına gidelim. Giderken de Morgan Stanley'nin ABD hisse senetlerine ilişkin bir yorumu var. Kısaca onu dinleyelim.

0: Bloomberg ET Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın. Morgan Stanley stratejistlerine göre 1 Haziran haftası Amerika Birleşik Devletleri hisse senetlerinde yaşanan pozisyonlanma kaynaklı satış dalgası sağlıklı bir yeniden ayar oldu. Stratejistler karlılık artışı, büyümesi ve güçlü ekonomik verilerle desteklenen hisse senetlerine ilişkin olumlu görünümü korudu. Stratejistler paylaştığı notta düşüşün yarı iletken ve bellek hisseleri tarafından yönlendirildiğini, bu hisselerde yılbaşından beri görülen keskin kazançların hedge fonları ve kaldıraçlı ETF'lerdeki yoğun pozisyonlanma ile birleştiğini yazdı. Notta boğa piyasası yıl sonuna kadar devam edecekse düzeltmenin kaçınılmaz ve nihayetinde sağlıklı olduğu ifade edildi. Stratejistler S&P 500 için mevcut seviyelerden yaklaşık %8 daha yüksek olan 8000 puanlık hedeflerini korudu. Güçlü ve genişleyen karlılık büyümesi bekleyen Morgan Stanley stratejistleri, makro verilerin destekleyici olmaya devam ettiğini de ifade etti.
1: Evet, 8000 puanlık hedefi koruyor Morgan Stanley ama biraz önce Aysun'un anlattıklarını düşününce gerçekten bir miktar tedbirli, temkinli olmakta fayda var. Şimdi bu dönemden bahsettin ya, zor bir dönem bireysel yatırımcı için özellikle. Bir izleyicimiz acaba bu dönemde ETF'lerde kalmak, mesela demiş ki QQQ gibi ETF'lerde kalmak mantıklı mı?
2: Görece daha güvenli ETF'ler.

0: Neden? Çünkü ETF'ler en az 15 tane alanının ve sektörünün en güçlü şirketini taşıyan, doğru ETF'deyse yani likiditesi güçlü, içerisindeki şirketlerin karlılıkları güçlü, pozisyonları güçlü bir ETF yapısının içerisindeyse, eğer trend bozulmadıysa beklemeye devam etmekte fayda var. Dediğim gibi yani biz burada hani tüm pozisyonlar kapatılmış gibi yaklaşmıyoruz mevzuya zaten. Aslında biraz da hani iyimser olmamız tarafındaki gerekçelerden bir tanesi de biliyorsun döviz piyasasında olağanüstü bir sakinlik var. Yani ne olursa olsun şu an dünyada euro dolar paritesi hani belli bir bantta çok hatta dar bir bantta hareket etmeye devam ediyor. Bu da bize aslına bakarsan hem doların hemen düşeceğini göstermiyor hem de merkez bankaları hamlelerine rağmen uzun vadede hala doların hani çok güçlü argümanının karşısında soru işaretleri olmaya devam ediyor. Şimdi bu piyasadaki döviz sakinliği, İran savaşı olsun, işte petrol fiyatlarındaki yükseliş olsun, işte Fed'in ve merkez bankalarının o beklenti değişiklikleri olsun, buna rağmen değişmiyorsa biraz da hani ve tahvil faizlerinde de hani artık 5'i konuşmuyorsak yani 5'in üzerinde bir 10 yıllıktan bahsetmiyorsak çok da enseyi karartmamakta da fayda var. Hani anlatabildim mi? Evet, ETF'lerde durmak görece daha temkinli bir hareket, doğru. Evet, hala teknoloji tarafında ve yapay zeka tarafında konumlanmak doğru bir hareket. Evet, doğru. Ama euro dolar tarafında sert hareketler görmeye başlarız. ABD tahvil faizlerinde sert yükselişler ansızın başlar. İşte dolar Japon yeni tarafında o görece sakin görünüm bozulursa o zaman deriz ki buradaki volatilite de artık piyasadaki karamsarlığı desteklemeye başladı. Ama oranın volatilitesi çok düşük olduğu için özellikle euro doların 3 aylık opsiyon volatilitesine bakıyoruz ki biz hani bugün görmediğimiz ama önümüzdeki 3 aylık döneme dair riskler mevcut mu noktasında hayır, hala primler en düşük seviyelere yakın seviyede devam ediyor. Bizim için bu tarz göstergeler opsiyon primleri olsun, oradaki konumlanmalar olsun, put mu alıyorlar, kol mu satıyorlar vesaire neyse bu olsun bizim için çok çok daha önemli anlık pozisyonlardansa. Çünkü görüyoruz ki kur riskine karşı hala korunma şeyi yok, iştahı yok. Çünkü korunma maliyeti hala çok düşük. Bu bir. Opsiyon ve hedge pozisyonlarda da hala primler çok düşük olduğu için, burada risk barındırmadığı için demek yatırımcı yine nereye bakmak durumunda kalacak? Tabii ki endekslere ve savunma, teknoloji, yapay zeka. Bu yani aslında elimizdeki konsept şu anda.
1: Peki. Tufancığım, bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Piyasalar 25 bas puanlık bir faiz artışı bekliyor. Tabii bunun sonucu hem euro dolar çaprazına hem de euro TL tarafına nasıl sirayet edebilir?
2: Piyasa zaten 2 tane faiz artışı geleceğini fiyatlıyor ECB'den. Dolayısıyla bu uzun süredir fiyatların içerisinde. Yani paritede zaten 1.15'ler civarından kurtulamadı. Uzun süredir aynı yerlerdeyiz. Bunun çok fazla parite yansımasını beklemiyoruz. Hatta bugün de kendi içimizde bunu tartıştık. Yani bu saatten sonra euro dolar paritesi etkileyecek konu Avrupa tarafından değil, Amerika tarafından gelecek adımlardır. O da nedir? İşte Fed'in yani beklentinin aksine oldukça yumuşak bir açıklama yapması. Yani biz faiz artışını hiç düşünmüyoruz, bakmayın siz bize falan temalı bir şeyler söylemesi gibi. Yani öyle senaryolarda euro doların bir miktar yukarı gittiğini görüyoruz ama Avrupa kaynaklı veya nasıl diyeyim, Avrupa ekonomisi kaynaklı, temel kaynaklı bir şey olmaz. Bir ikinci konuda gene yani ne kadar hani ECB işte etki etmez dediyse de bir başka konu daha var. Bu da böyle önümüzdeki dönemde dolar değer kazanır mı diyenlerin öne sunduğu argümanlardan bir tanesi. İşte bu SpaceX, ondan sonra Anthropic falan, bunların halka arzı dolayısıyla böyle bir dolar talebi olur mu, devasa halka arzı? Bu da doları biraz değerlendirir mi diye. Şimdi geçmiş büyük halka arzlara bakıldığında korelasyon öyle yüksek değil dolar endeksiyle büyük halka arzlar arasında ciddi bir korelasyonu gözlemleyemedik biz. Fakat sorun şu ki şimdi bu tabii de, bu acayip gelmiş geçmiş en büyük halka arz olma şeyi olduğu için durumunda olduğu için belki bir miktar burada hani şeyin verinin farklı bir yöne evrildiğini görebiliriz ama teorik olarak en azından geçmiş veri bunun da gerçek olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla dolara bir şey yapacaksa Fed yapacak diyorum.
1: Peki ya dolar TL? O taraftaki seyirle ilgili önümüzdeki döneme ilişkin beklentin nasıl şekilleniyor?
2: Orada evet gene önceki ayında Tevfik söylüyordu. Merkez Bankası'nın bir miktar oradaki günlük devalüasyonu hızlandırdığını görüyoruz. Ama çok ufak bir rakamdan bahsediyoruz. Zaten her ay sabit bir rakam değil de hani enflasyona göre ayarlanmış, piyasa dinamiklerine göre ayarlanmış bir model var orada. Dolayısıyla hani net olarak bu ay şöyle gidecek, böyle olacak demek zor. Ama genel olarak trende baktığımızda son 4-5 aydır bir miktar hızlanma söz konusu. Şimdi burada genel talep koşullarına baktığımızda birincisi yani yabancıdan çok fazla bir şey görmüyoruz. Yabancı swap piyasasındaki durumundan memnun. Bir miktar TL cinsi ihalelere talep var. Mesela yarın Türk Lirası referans faizi, yani TL refi endeksi tahvil ihalesi var. Malum hani Türkiye'de işte faizin uzunca bir süre inmeyecek olmasından harekette. Burada yabancının mesela bu tahvilleri yeniden ilgi göstermeye başladığını görüyoruz. Hani bence bu önemli bir gelişme. Dolayısıyla TL riski alan yatırımcı o tarafta alıyor. İçeride şirketlerin döviz talebi devam ediyor. O zaten standart, hani özel bir şey yok. Ama önemli olan yerli bireysel yatırımcı. Orada net bir trend görmüyoruz. Çok güzel al sat yapıyorlar. Yani hani çok da volatilite olmadığı için çok fazla bir şey yok ama net de o taraf sıfır. Sadece Merkez Bankası bilançosunda yeniden net rezervlerde azalma görmeye başladık. Bir 50'lere 50 milyar dolarlara gelmişti brüt rezervler. Swap hariç net rezerv en son veride 20 küsur milyardı. Şimdi bu biraz daha aşağıya geldi. Dolayısıyla burası birazcık soru işareti yaratıyor. Önümüzdeki dönemde burada ihracat performansına bağlı olarak reskont ve ihracat gelirleri kaynaklı belki bir miktar tekrar döviz rezervinin artımı görebiliriz. Ama şu anda en çok baktığım yer benim net rezervler.
1: Peki orada ne durumdayız?
2: Orada azalma devam ediyor. Yani ilk başta Mart ayında savaş sonrasında çok hızlı bir çıkış olmuştu. Merkez Bankası'nın net rezervleri de bayağı bayağı yani 40 milyar dolar civarında bir düşüş görmüştük orada. Sonrasında toparlandı gördük ama son haftalarda yeniden bir miktar orada düşüş var. Yani bunu birkaç etkiye bağlayabiliriz. İşte CHP mutlak kararı, yurt içinde siyasetin ne olacağına dair endişelerin artması gibi sebeplerle buradan bir döviz talebi gelmiş oluyor. Ama yerliden değil, bu yabancıdan geldi. Bu ayrımı yapmamız lazım. İkincisi şirketlerin önümüzdeki aylarda, yaz aylarında bir miktar geri ödemeleri var. Dış borç geri ödemeleri var. Ondan dolayı önden dolarları dövize almak istemiş olabilirler. Dolayısıyla burada yeterli giriş olmadığı için de Merkez Bankası bu çıkışları kendi rezervlerinden karşı diyor. Evet. Bu burada dediğim gibi ihracat performansı önemli. Eğer oradan döviz rezervi gelmez ise Merkez Bankası'nın yeniden yurt içinde bankalarda swap hatlarını bir kez daha çalıştırmaya başladığını görebiliriz.
1: Peki Tufan, çok teşekkür ediyorum. Aysun'cum, sana da çok teşekkür ediyorum. Küresel piyasaların sonuna geldik. Çok hızlıca bir rakamlarımıza bakalım. ABD tarafında alıcılı bir seyir vardı. Bakalım hala o tablo devam ediyor mu? Dow Jones negatife dönmüş. %0,16 kadar bir geri çekilme var. S&P 500 tarafı %0,28 primli. Nasdaq'ta da %0,82 kadar prim var. Biz de içeride akşam seansında %3,01 kadar prim görüyoruz. 15.832'den geçiyor an itibariyle işlemler kapanışa çok yaklaştık orada da. Yarın salı ne konuşacağız? Şöyle hızlıca bir bakalım o tarafa da. Almanya'dan sanayi üretimi ve dış ticaret verileri gelecek. ABD tarafında ticaret dengesi ve ikinci el konut satışları rakamlarını alıyor olacağız. Evet, küresel piyasaları tamamlarken sevgili arkadaşım Begüm Nur Alkış'ın yaptığı Amazon Web Services Türkiye Genel Müdürü Berin Özselçuk röportajıyla bitirmek istiyorum. İlk yarının yapay zeka alanında çok hareketli geçtiğini söylemiş yönetici. Bugün Türkiye'deki kurumların %64'ü diyor yapay zeka uygulamalarını kullanmaya başladı bile. Evet, bu röportajla tamamlayalım. Kendinize çok iyi bakın. İyi geceler.
3: Öncelikle ben yapay zeka açısından nasıl bir ilk yarı geçirdi iş dünyası, onunla başlamak isterim. Özellikle Türkiye tarafında nasıl bir ilk yarı takip ettik? İlk yarı bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yapay zeka alanında çok hareketli geçirdik. Birçok farklı projeyi konuştuğumuz, birçok müşterimize yeni projeler yaptığımız bir yıl oldu. Ben hep şunu söylüyorum, geçen sene bu sorular sorulduğunda 2028 yılına kadar kurumsal firmaların 1/3'ünde yapay zeka uygulamaları kullanılacak deniliyordu. Bugün raporda da gördük sabah, Türkiye'deki kurumların neredeyse %64'ü yapay zeka uygulamalarını kullanmaya başlamış, test etmeye başlamış. Bazıları tamamen iş akışlarının içine entegre etmeye başlamış. Bu noktada dünyayla ne kadar paralel gittiğimizi gerçekten görüyoruz. Yapay zeka alanına çok ciddi yatırımlar geliyor. Biliyorsunuz firmalar her biri farklı farklı yatırımlar açıklanıyor. Biz Amazon olarak da 200 milyar doların üzerinde bir yatırım telaffuzunda bulunduk. Bu alana her firmanın yaptığı yatırım, öncelik gerçekten hepimizin dikkatini çekiyor. Yapay zeka dil modellerinde çok farklı çalışmalar var. Bizim Amazon Bedrock platformumuz üzerinde birçok farklı modele ulaşabiliyorsunuz. Anthropic'in cloud modellerine ulaşabiliyorsunuz ve yeni dönemde Haziran itibariyle yaptığımız anlaşmalarda artık OpenAI modellerine de ulaşabileceksiniz. Bunlar gerçekten çok güzel, çok olumlu gelişmeler ve dünyayla da paralel seyrettiğimiz gelişmeler diyebiliriz.
4: Az önce rapordan bahsettiniz. Özellikle şirketler evet bugün yapay zeka stratejilerinin merkezine koyuyor. Takip ediyoruz bunu. Peki ölçeklenebilme konusunda ne durumdayız?
3: Vallahi gene sabah dinledik. Türkiye'de çok umut verici bir tablo söz konusu. TÜBİSAT'ın 2025 datasına göre Türkiye'de bilişim sektörü dolar bazında %25 büyümüş. Bu gerçekten çok önemli bir rakam. Bunda tabii ki yapay zekanın etkisi de çok fazla, kullanımının etkisi de çok fazla. Bununla beraber gene raporda bizi heyecanlandıran en önemli konulardan biri Türkiye'nin artık bir ihracat, yazılım ihracatı ülkesi olması. Çok ciddi bir alanda gerçekten dünyaya satar hale geldik. Hep istediğimiz buydu. Hep arkasından koşturduğumuz nokta buydu. Bunu da bu sene çok büyük bir ölçekte başarmış gözüküyoruz. Bir başka alanda istihdamın da özellikle bilişim sektöründe arttığını gördük. Ben burada bir noktaya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bilişim sektöründe kadın çalışan yüzdesi geçen yıla göre %7 artmış. Bu altını çizdiğimiz, sürekli konuştuğumuz ve daha çok olmasını istediğimiz bir alan. Bu noktanın da bir sonraki senelerde inşallah daha da fazla artmasını, yükselmesini temenni ediyoruz.
4: Peki Türkiye bulut dönüşümde şu an hangi aşamada ve özellikle hangi sektörler bu dönüşüme öncülük ediyor?
3: Bulut dönüşümünde de gene yapay zekanın etkisini çok ciddi görüyoruz. Çünkü biz bulut dönüşümüyle aslında yapay zekanın kullanımının birlikte olduğunu düşünüyoruz. Yapay zekayı kullanmak için aslında bulut ortamlarında kullanmanız gerekiyor. Bugün e-ticaretten üretim sektörüne, otomotivden finansal teknolojilere, bankacılığa, bütün sektörlerde aslında biz hem bulut yolculuğunu hem de yapay zeka projelerini görüyoruz. Bununla ilgili çok fazla güzel örneklerimiz var. Yaklaşık 10-11 yıldır beraber çalıştığımız Getir'den bahsetmek istiyorum. Getir son dönemde yaptığı çalışmalarla 75 terabaytlık devasa verisini analiz etti ve bununla beraber kişiye yönelik karşısına çıkardı. Hem önerdiği ürünlerde hem de tahmini varış sürelerinde ciddi bir ilerleme kaydetti, artış kaydetti. Size söyledikleri tahmini varış süresini %95 başarıyla o süre zarfında size teslim ediyorlar. Bunlar gerçekten hep yapay zeka teknolojisiyle edindikleri özellikler diyebilirim.
4: Bir de son dönemde özellikle ülkelerin teknoloji tarafındaki korumacı politikalarını takip ettik. Bunda tabii siber güvenlik tarafında etkisi büyük oldu. Bu durum peki sizce inovasyonu ve yatırımları nasıl etkiler?
3: Valla şöyle söylüyoruz bu noktada gene. Siber güvenliğin her zaman arkasındayız. En önemli noktalarımızdan biri güvenlik olmalı. Güvenliğe çok ciddi yatırım yapmamız gerekiyor. Hatta önümüzdeki 4-5 yılın içinde gelecek kuantum teknolojisiyle beraber kuantum safe olmayan hiçbir şeyin güvenliği olmayacağı da söyleniyor. Bu noktada her bir kurumun teknoloji kadar mutlaka güvenliğe de yatırım yapması gerekiyor. Bu noktada biz de sistemlerimizi hem donanım bazında hem
5: hem yazılım bazında ciddi özellikli sistemlerle, korumalı sistemlerle koruyoruz. Güvenlik en vazgeçilmez konulardan biri.
4: Bir de son olarak yapay zeka çağında bizi bekleyen bir sonraki teknolojik kırılma ne olacak onu sorayım.
5: Bence bu noktada artık daha fazla yapay zekayı kullanabilmemiz için daha hızlı kararlar alabiliyor olmamız lazım. Sistemlerimizin bunlara hazır hale gelmesi gerekiyor. Bu legacy dediğimiz monolitik sistemlerden kurtulup daha modernize olmuş sistemleri kullanmamız gerekiyor. Burada da hep üretken yapay zeka destekli teknolojileri kullanarak daha cesur olarak hızlıca bu dönüşümlere yolculuk yapmamız lazım. Yani değişimden korkmamak, cesur olmak ve bu değişimi yapabilmek için de ciddi teknolojik yardımlar almak ve bu teknolojik yardımları da uygulamak gerekiyor.
6: Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

come on.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bilmediğim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.